Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o gün yer bütün haberlerini anlatır. 99 Zilzal 4 ayetini okudu ve yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, onun haberleri her erkek ve dişinin yeryüzünde neler yaptığına şahitlik edecek. Sen filan gün şöyle şöyle yapmıştın demesidir. İşte yeryüzünün haberleri budur buyurdu.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca ashab aceleyle direklere doğru durup iki rekat namaz kılardı. Yabancı bir kimse mescide girerse bu iki rekat namazı kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bize aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir köle efendisine karşı samimi olur. Allah'a da güzelce ibadet ederse onun için iki kat mükafat vardır.

Ebu Şüreyh, Hüveylid İbni Amr el-Huzai'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Allah'ım, iki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının yenmesinden insanları şiddetle sakındırıyorum."

Bu ülkede han sarhoş, hancı sarhoş. Yanıp gitmiş başakları, biçilmez. Sular akar, isli, paslı ve nahoş. Yosun tutmuş pınarları, biçilmez. Çoklarında heyecandan eser yok. İsyan içinde aç, nankörlükte tok. Ölmeden gömülmüş ararsan pek çok. Hortlaklar diyarı, yollar, yollar.

geçmişten kalmamış namu nişan. Yıkılmış köprüler, yollar perişan. Acı bir rüya bizlere ulaşan. Yalan, gerçek,

tarih, bir koyda yanıp sönen fener, birkaç harabe, bir iki de kemer, üst üste devrilen bütün değerler, bir daha ya dikilir

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 27'mden gün. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.

Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: akıllı kişi nefsini hesaba çekerek nefsine hakim olup ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise nefsini arzularının peşine takıp da kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın Allah beni bağışlar diye hayal kurarak Allah'tan bekleyen kimsedir.

yine uyumaz Mehmet'im. Yaşamak uğrunda ekmek kaygısı, dizlerinde derman koymaz Mehmet'im. Gurbetten, yokluktan, kederden yana, yaratan hepsini bol vermiş sana. Kolların durmadan çalışır ama ellerin bol para saymaz Mehmet'im.

mahzun gözlerinde biriken yaşlar, Sıla'yı andıkça akmaya başlar. Yatağın topraktır, yastığın taşlar. Gözlerin uykuya doymaz Mehmet'im. Ardıçlı dağlarda sökerken şafak, nasıl ki dalından düşer bir yaprak, senin de son göçün öyle olacak. Ölürsen kimseler duymaz Mehmet'im.

0: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hayırlı ve iyi ameller hususunda acele ediniz. Zira yakın bir zamanda karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak gecelerse kafir olarak sabaha çıkar. Dinini basit dünyalığa satıverir.

0: Ben Mehmet Can.
1: Ben Abdülbaki Kömür.
2: Ben Ömer Karaoğlu. Radyo hayata, yayın hayatında başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Hakan Aykut.
4: Ben Umut Mürare.
5: Merhaba.

0: Ben Mesut Şimşek.
1: Ben Dursun Ali Erkencan.
2: Münibeng Günayan Fakir kardeşimiz. Radyo hayata, hayat dolu, insanlara hayat enerjisi veren, güç veren, ismine layık bir güzellikte programlar yapabilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Radyo hayata başarılar diliyorum inşallah.
3: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat.
4: Hayata kulak vermeye devam edin.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrail oğullarının devlet işlerini peygamberler yönetirdi. Bir peygamber ölünce başka biri onun yerine geçiyordu. Fakat benden sonra peygamber gelmeyecek. Pek çok halifeler gelecektir. Bunun üzerine sahabe, "Ya Resulallah, bize bu konuda ne yapmamızı emredersin?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sırasıyla bunların siyasi otoritesini kabul edip ellerini tutun. Onlara karşı vazifelerinizi yerine getiriniz. Onlar size karşı görevlerini yapmazlarsa Allah'tan size yardım etmesini isteyin. Zira size karşı olan vazifelerini yapıp yapmadıklarını Allah onlardan soracaktır."

0: Radyo Hayat iletişim bilgileri. Telefon numaramız 0322 459 9405. Faks numaramız 0322 459 9401. SMS numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz hayat@radyohayat.com.tr. twitter.com/radyohayat. facebook.com/radyohayatadana.
1: Radyo Hayat. Radyo Hayat.
0: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat.
2: Bir Yusuf Masalı. İsmet Özel.
3: İkinci bab. Yusuf'un kaçırılışıdır. Tohumu anasının rahmine bir ilkbahar gecesi düşmüş. Baharmış. Dışarıda rüzgar. Dışarıda, dallarda, bulutlarda, toprakta delimsinek çırpınışlar. Bir yanda hışır hışır emeniyor börtü böcek. İrili ufaklı bütün kuşlar suskun buldukları korunakta. Öte yanda tabiat, bir kadınla bir erkeğin yatakta terli telaşıyla yarışa yelteniyor. Ah, bu hep zaten böyle oluyor. İnsanlar tabiatı her zaman heyecana boğuyor. Çünkü kuşlar ve böcekler gibi değil, bulutlar ve ırmaklar gibi sevişiyor insanlar. Sevişerek çiseliyorlar dünyayı. Yalnız ilkbahar gecelerinde değil, sevişiyorlar sonbaharın mamum karanlığında. Kış gelince, hakarethamiz bir soğuk çattığında, yaz olunca ısınan baygınlığın çözeltisi yüzünden, sürgün günlerinin birinin batımında, birisi bir başkası yerine seyahat ederken, Yusuf'a doğru giden her eğimde, herhangi bir vakte denk düşüyor sevişme anı. Erkin'e göz değen bir beyin oğlu Yusuf. Annesi han kızıymış. Doğmuş ve bir zaman ev içinde, şehirde halayıklar, lalalar yaşamış göz altında. Sonra bir gün birdenbire bir değil yüzlerce feryat. Hani çocuk? Nerede? Onu son kez gören kim? Neden hiçbir izi yok? Yusuf, üç cin tarafından 7 yaşında kaçırılarak karışmış oldu kırklara. Az ciniydi ilk göz koyan. Kızguran derlerdi ona. Öyle bir cindi ki canın tam ortasında. Bu dünya, öte dünya, nerelerden geçiyorduysa ikisi arasındaki çizgi yoktu ayrım yerini bu yaratıktan daha iyi bileni. Çocuklukla, gençlikle, yaşlılıkla geçen ömrü içinde dağılır ve toparlanırken insan hep duyulan haz cininin kopardığı gürültüden başka bir şey değildi. Hazzı ne dışından ne içinden tavsif edebilirsiniz. Hazdır, dünyalar sanmayın bizi içine çeken. Hazdır, dünyalardan bütün emdiğimiz. Daha başından beri, henüz cenin iken biz, kalbin de cesameti belli belirsiz iken, hangimiz hazzın bize neler ettiğini bilmeyiz. O cin hiç uğramamış olsaydı semtimize, bize hiçbir şey yapmamış olsaydı o haz doğuran, erişmek fikri asla doğmayacaktı içimizde. İyi olsun, kötü olsun, neye yöneldiysek, aklımız başımızdayken veya delirdiğimiz zaman, canımız susmayı ve konuşmayı çektiğinde, oraya hepimizden önce varmış olurdu kızguran. Canı hazla tanıştıran işte bu cindi. Bu cindi Yusuf'u kaçırma işinde şebekenin başını çeken. Peki neden Yusuf? ve kaçırma neden? Derinlik kelimesi bu bapta işimize yarıyor. Şimdi size Hüsnü Yusuf'tu o, güzellik timsaliydi desem, bilirim söylediğim tartışma açmaktan öteye geçmez. Kime göre güzellik? Çağlar içinde konulmuş mu bir kanun? Hem nerede görülmüş tek başına güzellik kendi ayakları üzerinde dursun? Şehvet, hüsran, hatıra, mukavemet, bunların çarkına kapılanda bir güzellik doğuyor. İnsanlar hep böyle şeylerin yedeğinde buluyor güzelliği. O sebepten ola ki güzel yine de güzel solarken bile. Çünkü her soluş merhamet uyandırıyor. Çünkü merhametti ona önceden rengi veren de. Yasasız ve solup giden bir güzellik değildi Yusuf'un güzelliği. Yoktu tabiattan ve tarihten tanış olduğumuz Hüsnü Yusuf'u yeden hiçbir duygu. Hüsnü Yusuf, o Hüsnü Yusuf'tu ki yanı başına yalnızca en gerekli şey konulmuştu. Ne duygu, ne ihtiras, ne düşünce, ne mükemmel bir mantık. Derinlikti Yusuf'u güzel kılan. Gerçekte Adem soyuna ait olmayan ve sanki bir yeminle onlara hep bağlı kalan derinlik. Derinlikti Yusuf'la varoluşun bağını kuran. Bu çocuğun yüzünden başka yüzlere yansıyan şey, o bir engin ezinti, bir terennüm gibi devam diyordu. Devam etsin, devam etse gerek. Derinlikten cayılmasın, kopsun kıyamet. Bu çocuk ne giyerse giysin, giysilerin üzerinde duruşu, neye dokunursa dokunsun, ona ellerini yerle göğün bağlacına ermiş gibi sunuşu, ya Rabbi bu derinlik ne demek oluyor? Başını çevirirken bu çocuk sanki affı muhakkak bir günah saklıyor. Esrar dolu kimine göre belki bu baş. Ama bilgelik güdümüyle Yusuf'a bakarsanız sırların güzelliğini görürdünüz. Güzelliğin sırlarıyla sarmaş dolaş. Acun'u oyalayıp Acun'da oyalanan kıvılcımlı oklardan biri değildi Yusuf. Güzel olmasına güzeldi. Ama bunu söylemek dile denk düşmüyor nedense. Çünkü denilmez silahlı bir birliğe bakıp ne de güzel bir ordu. Güzelse de güzel denilmez ordulara. Savaşı hatırlatan hiçbir şeyi gönül yatkın bulmaz güzel kelimesiyle anlatmaya. Yusuf'un güzelliği bir çarpışma gibi içrek, bir savaş gibi yaman, terk ediş uyandırmıyor gidişi, bir kalış sunmuyor durduğu zaman, mutlaka başka dedirtiyor oluşu. Sineyi hatırlatıyor sinesi, insanların sineleri olduğunu, gözleri çok fazla, çok fazla derin, her şeyi ezberletecekmiş gibi zora koşuyor. Oysa ezberleyecek hiç vakit bırakmıyor insanlara. Çabucak derinleşmeniz gerekiyor Yusuf'la karşılaştıysanız. Bitişmeniz isteniyor hakkı verilmiş bir anlamla. Haz cini kızguran yazık olur, yanlış olur diye düşündü. Hüsnü Yusuf insan dedikleri bundan kör, kan dökücü, cimri, unutkan yaratıklar arasında bırakılırsa. Öyle ya, dünya ahalisinden hangisi kendini hazır saydı şimdiye kadar bitişmek için hakkı verilmiş bir anlamla? Haz, güzellikten ayrılmak istemezdi. Arınmak isterdi haz. Hazzı arıtmaya güzellik yeterdi. Kaçırılmazsa, insanlar arasında bırakılırsa Yusuf, bir gün Asıl olsa er geç. Güzelliğin yanı başına bir şehvet, bir hüsran, bir hatıra. En azından insan varsa, insanlar arasında

Güzel ama bir pürüz var. Güzel. Ama başıma kim bilir ne bela açar. Güzel ama daha temiz olabilirdi. Kaçmalı Yusuf. Kaçırılmalı. Güzellik hazzı mutlaka arıtmalı. Yoksa ben, önce ben, sadece ben, hep ben diyerek nevi beşer, pıtraklı ve pusarık bir tapınakta raks ederken, kendinden geçecek hamleler, darbeler, sarılışlarla binlerce yıl, neleri çürüttüyse onlarla geçinecek. Hazın gücü Hüsnü Yusuf'u kaçırmak için yetmedi. Yalnız yönelmek gelirdi kızguranın elinden. Yönelmek, yöneltmek, yönlendirmek. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Başka ne söylenebilirdi? İnsan dediğin aceleci, cinler de acele etmeli. Kızguran çabucak Yusuf'u kaçırmak için iki başka cinden yardım istedi. İki cin daha yönlendirmesi gerekti hazzın güzellik hırsızlığına. Bunların ilki sarlanan eylem cini. Edim dünden hazırdı güzelliği, güzel olan her şeyi köhne yığından kaçırmaya. Çünkü boy atmaya can atarken bir fidan umursamaz çokluktaki kösteği. Eylem gerek tohumu çatlatmak için. Yalnız doğurandır doğruyu bulan. Neyse çok toprakta, gökte ne çoksa, bir an gelir, biriciklik burcuna edimle varır. Eylemdir, tazeler, harap eder, küstürür, gönül alır. Eylemle uçar bezginlikteki kir. Dirilik erki kalırsa, yalnız eylemde kalır. İşte Yusuf'un güzelliği. İşte arınmak isteyen haz. Bir kez işte denildiyse artık durulmaz. Bir şey bir şeye dönüşürken eyleme geçilecek. Ve yakadan düşecek bu bungun kalabalık. Bir oluş yönünde sıyrılan her neyse edimle ilenecek çokluğa, katılığa. Eyleyenler görecek yeganelik neymiş. Nereden sonrası kübra, nereden önce sagir, kaç, kaçır, doldur ya da dök. Il faut agir. Haz cini, eylem ciniyle bir araya gelince belki her şey yapılabilirdi. Evet, her şey, iyi ve kötü. Acaba iyi veya kötü şey aynı zamanda yerli yerince ve uygun mu? İyi olsun, kötü olsun diye yapmak istenilen rast gelecek mi kendini var eden yöne? Bunu anlamak için haz cini kızguran yönlendirdi göklereni Yusuf'u kaçırmaya. Güzelliği çalmak için çağrılan ikinci cindi bu. Ödev cini. Hüsnü Yusuf kaçırılacak çünkü bunun bir çünküsü var. Her nesnenin kendine özgü bir yeri var evrende. Hazzın çünküsü yoktur. Eylemin de. Haz ve eylem bilinmez nerede eyleşecekler. Oysa yalnız nesneler değil, duygular, düşünceler ararlar ve bilmek isterler benzerleri arasındaki yerlerini. Bu yer bir yer olmaklığı yüzünden ödevini gösteriyor her nesneye. Giderek her nesne ödeviyle kaybediyor nesne niteliğini. Ödevini yerine getiren o şey oluyor. Böylelikle ormanların kimliğinden söz açıyorlar. Denizlerin kimliği, çöllerin, buzulların, sıradağların. Ve kapanmak bilmiyor bir kere açıldı mı söz. Göklerin her tarafa bir şey yetiştiriyor. Armağan verir gibi, tetiğe basar gibi. Maden işçilerinin urbalarına kimlik, kumarhane kapılarındaki kabadayılara nişan, rujunu sürdükten sonra aynada kendini öpermiş gibi yapan, sütüm yetseydi de doyurabilseydim ne var? Sana almazsam neyim önümüzdeki yaz?

Ödevin cümleleri birer birer sayılmaz. Yerine getirmeye bile gerek yok. Tabiatla düşüyor, tarihle yükseliyor durmadan. Hem ödev, hem ödevi üstüne alan. Hepsi üç cindir bunların. Hazdır, eylemdir, ödevdir Yusuf'u kaçıran. Yusuf'u insanların dünyasında el alemin dipsiz düşkünlüklerine tutundurmayan.

0: Bir Yusuf Masalı. İsmet Özel.
1: Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: babam Sa'd, şecaat ve başka sebeplerle kendisinin üstün olduğunu düşünürmüş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Allah size yardım edip rızık veriyorsa aranızdaki zayıflar sebebiyle değil midir?

0: Radyo Hayat hatırlatıyor.
1: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl.
0: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

sudan vazgeçemeyiz. Çünkü su hayattır. Biz topraktan vazgeçemeyiz. Çünkü toprak hayattır. Biz çocuklardan vazgeçemeyiz. Çünkü çocuk hayattır. Biz annelerden vazgeçemeyiz. Çünkü anne hayattır. Biz radyomuzdan vazgeçemeyiz. Çünkü radyo hayattır. Burası Radyo Hayat. Bu radyoda hayat var.

0: Yine Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse hastalanır veya yola çıkarsa, evinde olduğu ve sıhhatli olduğu zamanlarında yapmakta olduğu nafile ibadetlerinin sevabı gibi kendisine sevap yazılır.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.
0: Ömer İbni Ebu Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafına uzanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: oğlum, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye.

anlatamadığı yürek sürgünü. Nice beyin depreminde sustuk, lal yaşadık. Kelepçelerle doğdu güneş bir Eylül günü. Yargısız infazda onulmaz bir hal yaşadık. Eylüller gördük baharda, ihtilal yaşadık. 9 yerden doğdu şafak vakti gün ışığı. Doğ deyip bağrını açtı sehpanın eşiği. Daldırdık nurdan ölüme çelikten kaşığı. Zindanlarda sözüm ona izmihlal yaşadık. Bir kutlu ölümle bin baki ikbal yaşadık. Yunus'la balık karnında, Yusuf'la kuyuda. Tanıştık tanışalı kıskandırdık suyu da. Ey sahte kahraman, sen biraz daha uyu da. Sen kavgadan kaçarken Hubeyb Bilal yaşadık. Satmadık davayı, satmadık dostları. Bu ömrü helal yaşadık.

İki yüzlü çağ suskun, suçsuz vebal yaşadık. Eylül'de yaz, Mayıs'ta kan, ihtilal yaşadık. Eylül'de yaz, Mayıs'ta kan, ihtilal yaşadık. İhtilal yaşadık.

neredesin? Geceliğin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu. Aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana. Neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana, derinden, ta derinden bir gün bana, gel desin.

güneşin mızrakların ucuna takılıp kaldığı bir vakitte, diriliş erlerinin yüreklerinden yayılan bir depremle sarsılıyordu arz. Gerilmişti altımızda atlarımız, hırlayıp kopacakmış gibi baldırlarından kasları ve tarıyordu bir projektör gibi bakışları üç kıtayı. Yeni bir vakte eriyordu yürekler, yayılıyordu o muştu, o coşku, o haber. Bir gelen var, emin haberciden emin olana, ondan da sıddık olana ve sadık olanlara, sohbete erip halkada duranlara, yürekten yüreğe yol bulanlara. Bir gelen var, bütün kıtalarda beklenmekte olana ayarlanmış kulaklar. İlkin çobanlar duyuyorlar, sonra ağaçlar, kurtlar, kuşlar. Çünkü onlar bilirler dinlemeyi, onların elindedir toprağın nabzı. İlk onlar sezerler yeni olanı, rüzgarlarla geleni, bulutlardan ineni. Bir dağın tepesinde yeni doğan bir ay gibi Veysel Karani, evreni kuşatan bir yay gibi açılmıştı kolları. Selman bir şehrin kapısında, bir kapının arkasında. Ey savaşmakla emrolunanlar, yürekleri Kevser suyuyla yıkananlar, alacakaranlıkta bir seher vaktinde ayrılırken yurtlarından, yuvalarından, bahçe köşelerinde, kapı önlerinde, sofalarda, odalarda bir bir çıkıp duran, yolumuzu kesip duran anılar, yatak odamızın penceresinden uyandığımızda ilk görülen o tepe, o tepede o kayanın değişmeyen konumu, güneşi bir muştu gibi her gün yeniden doğuran o dağ, elveda. Kadınlarımızın kirpiklerinde sıralanan adanmışlık ve bağlılık yazıları, elveda. Çocuklarımızın göğsümüze, yüzümüze, saçlarımıza sokulan alınları, titreyen dudakları, kaçamak bakışları, cennetten bir koku, ölümsüzlükten bir pay olarak çektiğimiz ciğerlerimize, inen yüreklerimize damla damla elveda. O ki meydanın ortasında durmuştu, elini kılıcının kabzasına koymuştu. Dedi savaşçı, ben gidiyorum, hicret ediyorum. Varsa ağlatmak isteyen anasını, dul koymak isteyen karısını ve istiyorsa çocukları yetim kalsın, arkamdan gelsin. Yeryüzü yeni bir güne hazırlanıyordu. Zaman devrini henüz tamamlıyordu. O konuştu. Ey eti etimden olan, bu dünyada ve öbür dünyada kardeşim olan, bu gece yatağımda sen yatacaksın, bana vekillik yapacaksın. Biz gidiyoruz, hicret ediyoruz. Sen sonra geleceksin ama önce emanetleri sahiplerine vereceksin. Sonra o dağda maveranın kapısı olan bir mağara. Orada ikisi, o ve ikinin ikincisi. Sonra çöl, çölde tepeler, çölde develer, çölde geceler ve çöle serpilen mucizeler. Medine'de bekleyenler var. Damların üstünde, yollarda çocuklar, kadınlar, elleri alınlarında, gözleri ufukta delikanlılar, ihtiyarlar. Dediler, veda tepeleri üstünden üzerimize ayın 14'ü doğdu. Şükürler olsun, şükürler olsun. Bize vacip oldu şükretmek, şükürler olsun. Ben sıcak savaşlara girmedim daha. Kılıçların çeliğine su katmadı gözyaşlarım. Ama savaş için geldim. Bu bilinçle bilendim. Bildim bileli kendimi. Hep düşlerimde yaşadım Bedri. Kardeşin biri bir safta, öbür safta diğeri. Bir yanda baba, oğul bir yanda. Ve toprak gibi güçlü bir ana, yedi erkek doğuran, yedisini birlikte Bedre yollayan. Ey Afra kadın, kalaca kadın, bu dünyada kadınlar er kişiler doğurdukça. Mutlaka bir sınav olacaktı.
çünkü sünnetullah'tı. Uhud'da savaş vardı. Bu savaş bir imtihandı. Gerçi her savaş bir imtihandı. Tüm yaşam bir imtihandı. Ama Uhud imtihan içinde imtihandı. O demişti, savunmak da savaşlardan bir savaştır. Savaşçılar demişti, bugün o gündür. Düşmanı cepheden vurmak, nasipse eğer cennet kapılarına varmak, Kevser'le kanmak isteriz. O dedi, mübarek olsun savaşınız. Sabrederseniz eğer sizindir zafer. Savaşçılar uçmaya varmış gibi, şehitlik umuduyla sarhoş gibi. Muaz dedi, eyvahlar olsun siz ne yaptınız? Hudayr dedi, onun reyine karşı reyde mi bulundunuz? Savaşçıların içinde bir tel titremişti. Başlarını önlerine eğdiler, onun kapısına döndüler. O zırhını kuşanmıştı. Hikmetlerden bir hikmet daha noktalanmıştı. Öyleyse ey ümmet, ey kurtulmuş millet, kutlu olsun şuranız, kutlu olsun savaşınız. Feda olsun sana anam babam, at ya saat. Ey ok atan, ey hayata coşkunluk katan, kutlu olsun savaşın. Konuşan oydu, bu kılıcın hakkını kim verir? Nedir o kılıcın hakkı ya Resulallah? Düşmanın yüzünde parçalanmaktır. Öyleyse o iş bana haktır, dedi savaşçı. Kılıcı eline aldı, koltukları kabardı ve yürüdü meydana salına salına. Bu yürüyüşü sevmez Allah, dedi Resulullah. Ama bu hal müstesna. O gün içinceye dek şehitlik şerbetini savaşçı döne döne savaştı. Müşriklerin çarpılmış suratları, altlarında talihsiz atları çarparak çeliğin ışıklı yalımına paralandılar, parçalandılar. Uhud'dan koşup gelen birkaç Müslüman, eyvahlar olsun, eyvahlar olsun, yeryüzü efendisini kaybetti, eyvahlar olsun. Sümeyra kadın ekmek yapıyordu. Elleri sakindi, gözleri dalıp gidiyordu. Sanki maverayı seyrediyordu. İçinde bir mahşer kaynıyordu. Yüreğinde Uhud dalgalanıyordu. Apansız sıçradı. Çocukların göz nuru, gençlerin yürek aydınlığı, ihtiyarların dilde duası, gönülde umudu, evrenin efendisine ne olmuştu? Ona bir hal mi olmuştu? Sıçradı, kalktı Sümeyra kadın, başörtüsü havada dalgalanıyordu. Bunlar toprağa saçıldı, küller hamura karıştı. Medine sokakları hızla kayıyordu. Evler bir bir tükeniyordu. Sümeyra kadın bendinden boşanmıştı, bağrını dövüyordu. Sonra Uhud göründü. Sonra müminlerden bir kalabalık gördü. Koştu yanlarına, erişti. Resulullah nerede? Dediler, ey Sümeyra, başın sağ olsun. Bilmiyoruz Resulullah nerede. Ama bu gömdüğümüz kardeşindir. Allah katında şehittir. Sümeyra dedi, Allah rahimdir. Ona bu rütbe mübarek olsun. Ama ben Resulullah'ı soruyorum. Sümeyra seyirtti, gitti gitti, yeniden bir topluluk gördü, durmayıp sordu, Resulullah nerede? Dedi müminler, bilmiyoruz ama gömdüğümüz erkeğindir, muradına erendir, elbisesiyle gömülendir. Dedi Sümeyra, hamdolsun, ona şehitlik kutlu olsun. Ama bir haber verin, Resulullah nerede? Sonra gördü onu, hamdolsun. Dostlarını gördü, hamdolsun. Buluştular, görüştüler, biliştiler müminler, hamdolsun. Yaradana hamdolsun. Yaratıp imtihan edene, imtihandan geçirip zafere erdirene, bilinçleri bileyip sabırlar verene, Rahman olana, Rahim olana, Mu'in olana hamdolsun.

0: her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
1: Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Bakî mezarlığına giderek şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarı. Yarın için başınıza geleceği söylenen şey yani ölümle karşılaştınız. İnşallah biz de yakında aranıza katılacağız. Allah'ım, Bakiyül Gargat mezarlığında yatanları bağışla.

Hak bir gönül verdi bana, had demeden hayran olur. Bir dem gelir şadi kılar, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi, çoğu zemeri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez. Birdem dilinden dur döker, dertlilere derman olur. Birdem çıkar arş üzere, birdem iner taht-ı sera. Birdem sanasın katredir, birdem taşar umman olur. Birdem cehalette kalır, hiç nesneyi bilmez olur. Birdem dalar hikmetlere, kalin usul lokman olur. Birdem dev olur ya peri, viraneler olur yeri. Birdem uçar Belkıs ile, sultanı insü can olur. Birdem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere. Birdem gelir deyre girer, İncil okur, ruhban olur. Birdem gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar. Birdem girer kibir evine, Firavun ile Haman olur. Birdem döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile. Birdem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur.

0: Cabir.
1: Ya Cabir, ya Cabir.
0: Sen kudretinle her işi düzeltirsin. Sen rahmetinle her acıya şifa verirsin. Sen hikmetinle her hatayı düzeltirsin. Sen cebrinle her zerreyi yönlendirirsin. İşlerimi yola koy. Acılarıma şifa ol. Hatalarımı bağışlayıcı ol. İsyanlarıma engel ol.
2: Ya Aziz,
0: sen azizler azizisin. Sen izzet ve büyüklükte eşsizsin. Sana secdem sultanlığımdır benim. Secdelerimle aziz eyle beni.
2: Ya Emced,
0: sen izzet ve şerefte benzersizsin. Sen üstünlük ve yücelikte benzersizsin. Sen yüceler yücesisin. Sana kul olmakla yücelt beni.
2: Ya Hakim,
0: her şey senin hükmün altındadır. Senin hükmünle döner feleğin çarkları. Her şeyin dizgini senin elindedir. Senin hükmünle sürer kalbimin kıpırtıları. Her işin başı, sonu, ortası senin elindedir. Senin hükmünle can verir nefesler. İmkansızı mümkün eylemek senin işindir. Senin hükmünle söz olur heceler. Zıtlıkları yok etmek senin elindedir. Senin hükmünle kül olur ateşler. Hakim sensin. Hüküm senindir. Senin emrinle kul olur nefisler. Başkalarının korkusundan kurtar beni. Sana dayanıyorum. Sebeplerin kalabalığına bırakma beni. Sana yakarıyorum.
2: Ya Kahir,
0: senin kahrınla karanlıklar alemi gündüzü siyah kefeniyle sarıp sarmalar. Senin kahrınla kışın beyaz kefeni ölmüş yerin yüzünü örtüp saklar. Senin kahrınla insan toprağa girip unutuşa yuvarlanır. Senin kahrın dilediğince tecelli eder. Dilediği yeri cehennem yapar. Cehennem yapar. Senin kahrınla herkes haddini bilir. Dağlar denizlere yer açar. Senin kahrınla zıtlar buluşur. Ateş serinler, taş yumuşar.

0: Ya kaid.
1: Ya kaid. Ya kaid.
2: Sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana.
3: Yaz bana, yaz bana.
0: Ya nahi,
1: ya nahi, ya nahi.
2: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni.
0: Ya nazir.
2: Sen ki her şeyin her halini her an görürsün. Hiçbir zerre gizlenemez senden. Tanık ol hayırlarıma. Kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma. Kutlu nazarında değer ver bana.
0: Ya nedir?
2: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın. Celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi. Kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni. Kahrını sakla, lütfunu ver.
0: Ya Seyyid,
1: ya Seyyid, ya Seyyid.
2: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin. Hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim. Senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm. Senin adına yaşat beni.
0: Ya Sultan.
1: Ya Sultan.
2: Saltanat senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olma. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç. İzin ver. Her arzumda yanına varayım.
0: Ya şedid.
1: Ya şedid. Ya şedid.
2: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın. İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir. Adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun. Kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun. Kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
0: Ya vitr,
1: ya vitr, ya vitr.
2: Sen ki biricik mabudumsun. Kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin. Dengini bulamam. Sen ki ehad ve samedsin. Başkasını aramam.
3: Aramam, aramam.
4: Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.''

sen babasın. Kızının tazecik tebessümü dudağında hala gül gibi kıpkırmızı büyürken, araya ölçüsüz, araya zamansız, araya insafsız uzakların girdiğine inanır mısın? İnanır mısın sen? Kirpiklerin altında o kara gözler sımsıcak güneş gibi bekleşirken, can dolu bakışların, nazlı göz kaçırmaların pencereden çekildiğine inanır mısın? Annesin sen, kucağında tatlı bir uykunun ninnisinde, ana yüreğinden ödünç hayaller büyütür gibi kıvranmış o gövdenin hep suskun, hep sessiz kalacağına inanır mısın? Sen babasın, babasın sen. Babacığım deyişleri daha kulağında yankılanırken, kolayca, kolayca bırakır mısın bir ölüm haberinin ortasına biricik yavrucuğunu? Annesin sen. Oyuncak bebeleri minik elleriyle, tatlı hayalleriyle yan yana dizdiğini fark etmişsen, dönüp, dönüp dokunabilir misin kızının ellerinin dokunduğu yerlere? Ayağını bekleyen ayakkabılarını, saçlarını özleyen tokalarını, yüzünü gözleyen aynaları, bakışına hasret oyuncakları bir anda silebilir misin ömrün defterinden? Annesin sen. Kolayca mı çıkarırsın kırmızı çizmelerini yürüyesi ayaklarından? Yoksa acımadan sıyırır mısın kelebekli, boncuklu gömleğini büyüyesi omuzlarından? Saçlarından çekiverirken pembecik tokaları, ellerine hiç, hiç hüzün bulaşmaz mı?

babasın sen. Hemencecik, kolaycacık, usulcacık itiverir misin avuçlarından üşümüş o küçük avuçları? Her açıldığında bir parça çikolata tadını sonsuz tebessümlere çeviren, sınırsız sevinçlere yücelten o avuçlara yeryüzünün bütün çikolatalarını doldurmak istemez misin? İstemez misin? Yeter ki azıcık gülsün, yeter ki az açsın gözlerini diye cılız da olsa, son kerecik de olsa babacığım desin, anneciğim desin diye. Annesin sen, seni seviyorum demesine alıştığın, sımsıcak öpüşlerini elinin altında bildiğin, nazlı gülüşlerini kapının ardında beklettiğin o dudakların apansız, anlamsız suskunluğu gelip cümle sözleri anlamsızlığa, onca işleri boşluğa itiverirse, dökülüvermez mi biriktirdiğin onca umut taşları göğsünden? Dökülüvermez mi? Ah, annesin sen. O kadar yakınken yüzü sana. Anne çığlığı birkaç dakika önce varmışsa kulağına. Az önce vitrinde gördüğü oyuncak için nazlanışı, ayağını sürmesi, hayallerini saçları gibi savurup elini elinden çekmesi sımsıcak hatırındaysa, hala yüzünü, sesini, gözünü uzaklara koymaya razı olur musun kolayca? Babasın sen. Kucağındaki o küçük, cansız beden, bir türlü farkına varamadığın, doyasıya tartamadığın o şefkat boşluğunu yeniden dolduruyorken, daha bu sabah okşadım yüzünü derken, şimdi bu ciddiyet nereden çöktü üzerine? Bu acılı an nasıl da gelip buldu bizi derken, rüyadan hemen uyanır gibi uyanacağına bunca inanmışken, inanabilir misin onun artık ölü sayıldığına? İnanabilir misin? Dünyanın en arsız, en arzulu, en ağlamaklı, en çığırtkan dilencisi olmaz mısın onun yarım da kalsa bir nefesine, uzaktan da olsa tek bir bakışına, hayat sözü vermese de göğsünün bir kerelik kıpırtısına? Dilenci olmaz mısın? Annesin sen, acıkmış değil misin o müjdeye? Yavrun elsizken elinden tutan, dili damağı yokken ağzına söz veren, yüzü yokken ona yüz veren, saymayı akıl etmediğin kirpiklerini gözlerinin üzerinde bir bir ören, saçlarının lülesine cennetten kokular indiren yaratandan gelecek kutlu müjdeye acıkmış değil misin? Vildanın muhallidu. Müjdeler olsun sabredenlere. Onlar ki biz Allah içiniz ve Allah'a dönücüyüz derler. Ve severler, bilirler o çocuğu.

Hayat Android uygulaması yayında. iPad, iPhone uygulamaları ve desktop player'dan sonra şimdi de Android uygulamasıyla Radyo Hayat her zaman yanınızda. Google Play Store'dan Radyo Hayat Android uygulamasını cep telefonunuza indirin. Radyo Hayat'ı dünyanın her yerinde dinleyin.

O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan buhum dayandı. Böylesi bir yangın görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahum dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak, günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat, ordugahım dayandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım dayandı.

İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays oğullarından Eşecce, "Sende Allah'ın sevdiği iki özellik vardır. Yumuşak huyluluk ve acele etmeden sabırla hareket etmek."

0: Saat 7. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
4: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
5: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Bera İbni Azib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatar ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana emanet ettim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere inandım.

Cerir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm Müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp, siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım.''

Beni dünyaya çağırma. Ona geldim, fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşya-u mevcudat birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim. Ah Adem'di, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım. Azap ender azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu. Bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu. Kemal aynı heba gördüm. Amel aynı riya oldu. Emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu. Devayı aynı dağ gördüm. Bu envar zulümat oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Bu savtlar nâ-i mevt oldu. Bu ahyayı mevat gördüm. Ulum evhama kalboldu. Hikemde bin sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu. Vücutta bin adem gördüm. Habib desen onu buldum. Ah firakta çok elem gördüm. Dema gaflet zeval buldu. Ve nuru hak ayan gördüm. Vücut bürhan-ı zat oldu. Hayat mirat-ı haktır gör. Akıl miftah-ı kenz oldu. Fena bab-ı bekadır gör. Kemalin leması söndü. Fakat şems-i cemal var gör. Zeval aynı visal oldu. Elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu. Ebed aynı ömürdür gör. Zalam zarf-ı ziya oldu. Bu mevtte hak hayat var gör. Bütün eşya enis oldu. Bütün asfat zikirdir gör. Bütün zerrat-ı mevcudat birer zakir, müsebbih gör. Fakrı kenzi gına buldum. Acizde tam kuvvet var gör. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Eğer Malik-i mülke memluk isen onun mülkü senindir gör. Eğer hodbin ve kendi nefsine maliksen bila addin beladır gör. Bila haddin azaptır tat. Bila gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen hudutsuz bir safadır gör. Hesapsız bir sevap var tat. Nihayetsiz saadet.

Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yarı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünde akmakta olan ve her gün beş kere içine girip yıkandığı suyu bol ırmak gibidir."

0: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez, reddedilir. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi yaparsa, o kabul edilmez, reddolunur.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

örtün perdeleri. Işıklar yalnızlığı ürkütmesin bu gece. Kapatın kapıları, çekin sürgüleri. Yalnızlıkla muhabbetim var bu gece. Zamanın ne başındayım, ne de sonunda. Biraz dinleneyim kaftanın yokuşunda. Ankanın meclisinde, hayallerin ağuşunda. Yalnızlıkla muhabbetim var bu gece. İstemem yalandan sözü, sahte gülüşü. Müziğiniz sizin olsun, bozmayın düşü. Yeter bana zümrüdümün ötüşü. Yalnızlıkla muhabbetim var bu gece.

bilmek haram bana. Mutluluk elem, keder sevinçtir bana. Zulmetin gölgesinde umuda çeyrek kala. Yalnızlıkla muhabbetin var bu gece. Saki yavaş dökmeyin, efkar dağılmasın. Gözler konuşsun, ses duyulmasın. Söze söz katılmasın, söz yabana atılmasın. Yalnızlıkla muhabbetim var bu gece. Mazi acıyla dolu, ati gebe eleme. Bir güzel söz düşmez ki kaleme. Seyhani, sakın kimseye kin besleme. Yalnızlıkla muhabbetim var bu gece.

Ebu Halid Hakim İbni Hizam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: alıcı ve satıcı pazarlığı bitirip birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer alıcı ve satıcı karşılıklı olarak doğru olurlar, malın durumunu ve paranın ödeme zamanını güzelce açıklarlar ise alışverişleri bereketli olur. Eğer malın aybını gizler ve ödemeyi aldatarak yapıp yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi kalmaz.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de. Pantolonlar 1199.95 TL'den, montlarsa 1499.95 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
5: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
6: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Kara Halıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Kara Halıcılık, Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
7: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
8: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
1: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: biriniz yemeğe davet edildiğinde hemen gitsin. Şayet oruçlu ise yemek sahibine dua etsin. Oruçlu değilse yesin.

Radyo Hayat, iOS ve Android uygulamalarını akıllı cihazlarınıza yükleyerek Radyo Hayat'ı bulunduğunuz her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyohayat.com.tr üzerinden desktop player'ı bilgisayarınızın masaüstüne indirerek hızlı ve kolay bir şekilde hayatta kalan iyi sözleri duymaya başlayabilirsiniz. Burası 94.5 Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.

Faiz İbni Amr'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, kendisi Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girmiş ve ona şunları söylemiştir. Oğlum, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, yöneticilerin en kötüsü merhametsiz, zalim ve katı kalpli olanlardır buyururken işittim. Sakın sen o yöneticilerden olma.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap Karşı Arası, Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Sezonun son indirimi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı.

0: Evstar, değer katar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
2: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKO.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
3: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: binitli olan yaya yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selam verir. Buhari'den gelen bir rivayete göre küçük olan büyüye selam verir.

rüzgarda. Bugün pazar, daha uyanmadı komşular. Gazetelerini açıp bakmadılar daha. Damların üzerinde kuşlar henüz rahatlar. Eski şarkıları çalıyor bu saatlerde radyolar. Yağmur da var, çok sevdiğim rüzgar da. Bugün pazar ve ben seni çok özledim. Dışarı çıkmak istiyor canım, tek başına haytalık etmek. Islanmak pazar sabahında yağmurda, boş caddelerde dolaşmak. Mağazaların vitrinlerine bakmak, sinemaların afişlerine, sokakların isimlerine, telefon kulübelerinde uyuyan çocuklara bir merhaba demek sessizce. Sahilde martılara simit atmak, otobüslerin ilk seferlerine binmek. Gitmek istiyor canım hayatın gittiği yere. Islık çalıp şarkılar uydurmak kendi keyfince. Fırından taze ekmek alıp buğusunu çekmek içine. Bugün pazar ve ben seni çok özledim.

Eski bir dosta rastlamak, bir bardak çay, taze dem kokusu, hayatın atar damarlarında dolaşmak, bölmeden şehrin uykusunu. Bir şiir yazmak pazar bulmacasının boş karelerine, tam böyle bir şey. Hesapsız, gölgesiz, bedelsiz, kimsesiz, sensiz. Bir şiir yazmak, sokaklarda gezmek, yağmurda ıslanmak. Ve ben seni çok özledim. Yağmur da var, çok sevdiğim rüzgar da. Bugün pazar, daha uyanmadı komşular. Gazetelerini açıp bakmadılar daha. Damların üzerinde kuşlar, henüz rahatlar. Eski şarkıları çalıyor bu saatlerde radyolar. Yağmur da var, çok sevdiğim rüzgar da. Bugün pazar ve ben seni çok özledim.

0: Hakim İbni Hizam, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den verdi. Bir daha istedim, yine verdi. Tekrar istedim, yine verdi. Ve sonra şöyle buyurdu. Ey hakim! Şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Kim onu hırslanmaksızın, gönül hoşluğuyla, tok gözlülükle alırsa, onun hesabı bereketli olur. Kim de ona göz dikerek, aç gözlülükle alırsa, o malın bereketi olmaz. Böylesi kişi, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden daha üstün ve hayırlıdır. Hakim diyor ki, bunun üzerine ben, ya Resulallah, yaşadığım sürece senden başka kimseden bir şey almayacağım, dedim. Gün geçti, Ebubekir halife oldu. Hakimi kendisine ganimet malından hisse vermek için çağırdı. Fakat hakim onu almadı. Sonra Hazreti Ömer, halifeliği döneminde kendisine bir şeyler vermek istedi. Ondan da hiçbir şey almayınca, Hazreti Ömer, ey Müslümanlar! Hakim hakkında şahit olunuz. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum da, o almak istemiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra, ölünceye kadar kimseden bir şey kabul etmedi.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
0: Şimdi reklamlar.
2: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
4: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534-355-0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
5: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Saat 9. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
7: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.
3: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvid emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve biveccihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî ersele rasûlehu beşiren ve nezîrâ ve salâtu ve selâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel khayri ve lev esîrâ ilemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühe ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle vâtin finnâr. Ve bir senedir müstasıl ennebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal utitul el kevsere nehran fil cenne. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashabet vallahi rıdvanullah aleyhi mecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşimizden irtihal dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain hasreten kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız üstadlarımız, müşerefendilerimiz, sohbetimize katılan kardeşlerimizin geçmişleri, aziz vatanımız ve İslam memleketleri için canlarını bezleden, sıkıntıya giden tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müminler, Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Utitul Kevser. Bana Kevser verildi, nehren, nehir olarak, fil cenne, cennette nehir olarak, bana cennette nehir olarak Kevser verildi. Evet, bazı kimseler burada bana çok büyük hayırlar verildi anlamını da vermişler. Evet, mesela nehir değil, havuz-ı Kevser de var. Evet, havuz da var. Başkası da var. Evet. Hazreti Enes'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki beyne ene esiru fil cenne. Ben cennette yürürken iz urceli nehrun. Bana bir nehir arz olundu, gösterildi. Hafitahu kubabül lü'lim. Onun kubbeleri İnciden ve kultu cilli Cibril mehaze Cebrail'e dedim ki nedir bu? Evet, o da buyurdu ki hazel kevser, bu kevserdir. Evet, bu kevserdir. Ellezî atâkehullâhu teâlâ, Allah-u Teala'nın sana verdiği kevserdir dedi. Evet, sonra darabe biyedihi ile tînihi, sonra eliyle çamuruna şöyle bir vurdu, festuhruce misken, mis gibi koktu çamuru. Evet, böyle bir kevser. Evet, peygamberle verilen kevser. Gene Hazreti Ayşe'den ve mecrahu aleddürri. Evet, ye ve mâuhu ahlâ min asel ve ebyadu minez felç. Onun suyu baldan tatlı, kardan beyazdır. Evet, buzdan kardan beyazdır. Evet, böyle bir nehir, böyle bir nehir verildi. Ve gayet düzgün bir şekilde akan bir nehirmiş. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evet, Atani el Kevser, yine bir başka hadiste bana Kevser verildi nehren, nehir olarak, minel cennet, cennetten bir nehir Kevser verildi. Yesili fi havdi, benim havzıma akar bu Kevser. nehri benim havzuma akar. Evet. Öyle hadis var. Arduhu bu ve tuluhu bana verilen cennette verilen Kevser'in genişliği diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tuluhu uzunluğu ma beynel magribi vel meşrik batı ile doğu arası kadardır. Evet. Yani Peygamberimiz o kadar büyük bir nehir. Evet. Yani bunun genişliği de uzunluğu da aynıdır. Evet. La eşrabu minhu ahadun feyazma. Kim ondan içerse, bir kimse ondan içerse feyazma. Evet. Ve asla şey etmez. Susamaz. Evet. Ve la yetevatta minhu ahadun ve ondan kimse de abdest almaz. Feyüsşâ'sa ebeden ve abdest alan da asla kirlenmez. Asla kirlenmez. Evet. Yani Kevser'in temizliği böyledir. Evet. La yeşrebuhu insanun ahfere zimmeti. Bu Kevser nehrinden benim zimmetimi bozan kimse, bana söz verip de ahd edip de ahdinde durmayan kimse içemez. Bana kadreden kimse içemez. Evet. Ve la katele ehle beyti, benim ehli beytimden olanı öldüren kimse bu Kevser'den içemez. Evet diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Zaten bu günah olarak en büyük günahlardandır. Ve Allah katında Allah'ın en çok gazap ettiği şeylerdendir. Nasıl böyle içecek, cennete girip de bu sebepten içecek? Böyle bir Kevser. Cenab-ı Hak bizlere cennete girmeyi ve o nehirden içmeyi nasip etsin inşallah. Evet, bu hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten radıyallahu anh'tan nakletmişler. Evet. Utitu seb'üne elfen min ümmeti. Benim ümmetimden 1000 kişi bana verildi. Evet. Yedhulûnel cennete bi-gayri hisab. Cennete hesapsız olarak girecek ümmetimden 1000 kişi bana verildi. Evet. Hesapsız olarak hiç azap görmeden 1000 kişi bana verildi. Evet. Vücuhuhum. Onların yüzleri, evet. Evet. Yüzlerinin parlaklığı kelgameri leyletel bedri. Bedir gecesindeki ay gibidir. Evet. Bedir gecesinde ayın parlaklığı gibi parlaktır. Evet. Bu 14. gece. Evet. Kadir gecesi. Leylet Bedir gecesi, evet. Ve kulubuhum ala kalbi raculin vahid. Onların kalbi bir adamın kalbi gibidir. Böyle birbirlerine uyuşmuştur. Mutabıktır. Yani sonraca her tarafı, yani her tarafı güzel. Hiç bulanık tarafı yok. Hiç bulanık tarafı yok. Festezettü Rabbi Azze ve Celle. Cenab-ı Hak'tan, aziz ve celil olan Rabbim'den artır ya Rabbi dedim. Evet, ondan artırmasını talep ettim. Hesapsız olarak ümmetimden cennete girmesini ve bundan içmesini talep ettim. Fezâdenî mâ külli vâhidin seb'ün elfen. Allah da benim bu talebim üzerine her bir şeye 70.000 verdi. Evet, 1000'di. Bir tanesine 70.000 verdi. Evet, bir tanesine 70.000 verdi. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden bu. Resul Müştefa'ya verilen Başkasına, başka peygamberlere böyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu, yüz sayısız hamdü senalar olsun ve Cenab-ı Hakk'a şükretmemiz lazım. Böyle bir peygambere ümmet olmuşuz, ona inanabilmişiz. Ne büyük devlet. Hiçbir peygambere böyle bir verilmedi. Sadece peygamberimize verildi bu. Evet, böyle ümmeti Muhammed böyle bir mükafata erecekler. Evet. Bu hadis-i şerifi de Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinden nakletmişler. Ahmed bin Hanbel'in şeysinde de var. Sahih raviler, sağlıklı raviler tarafından nakledilmiş. Evet. Azamın nasi hemen insanların kaygısı en çok olanı el müminü kamil mümindir. Evet. Kamil müttür. Kaygısı, dünyada insanların kaygısı en büyük olanı mümin kamildir. Evet. Neden? Yehtemmü bi emri dünyahu. Dünya işlerini önem verir. Dünya işlerini sağlamak için şey eder. Evet. Kendini geçimini ve diğerlerinin geçimini sağlamak için ve emri ahiretihi ve ahiret işlerini görmek için mümin buna şey eder, kaygı duyar, hep böyle kaygı duyar ve emru ahireti, ahiret işleri için kaygı duyar. Mümin-i Kamil'in en çok hemmi kaygısı olan insandır bunlardan dolayı. Evet, Allah'ın emirlerine uydun mu, yerine geldin mi, yerine getirdin mi, haramlardan sakındın mı, şüpheli şeylerden uzak kaldın mı? Evet. Diye devamlı kaygısı budur. Evet. Dünya işlerini görürken ahiretini düşünür. Yalnız ahireti düşünmez, dünya işlerini de Allah'ın emrini yerine getirmek suretiyle hem dünyasını hem ahiretini dengeli bir şekilde düşünür. Evet. Çünkü yalnız dünyasını düşünse ahiretine zarar verir. Yalnız ahiretini düşünse dünyasına şey demez. Dünyasını arzu ettiği şekilde yerine getiremez. Gerekli şeylere uymamış olur. Evet. Yani ahiretle ilgili Allah'ın istediği şeyleri aynen yapar. Evet, zor olsa da onları yerine getirir. Cenab-ı Hak da onları bunu kolaylaştırır bu düşüncelerle. Evet. Şimdi dünyayı zemmetmekle dair hadisler var. Bu buna şey değil mi? Hayır. Dünyaya ahiret düşünmeden sadece dünyaya şey edilirse buna zemdir. Zem bunlara aittir. Evet. O zaman ebedi alemi mahvetmiş olur. Evet. Yani her dünyaya hem ahiretine Allah'ın emirlerine uygun şekilde önem verir. Onu şekilde hareketlerini ona göre düzenler. Mümin böyledir. Ondan dolayı kaygısı çoktur müminin. Müminin kaygısı çoktur. Evet. Evet. Bu hadis-i şerifi de Hazreti Enes'ten radıyallahu anh'tan naklemişler. Allah onlardan razı olsun. Gene peygamberimiz buyuruyor. Azamun nasi hakkan alel mer'ati zevcühe. Evet. İnsanlar üzerinde, evet, insanlar üzerinde, bir kadının üzerinde en çok hakkı olan kimse, en muazzam hakkı olan, en büyük hakkı olan kimse zevcühe, kocasıdır. Evet. Evet. Evet. Böyle evlendikten zaman kadının üzerinde en çok hakkı olan kimse kocasıdır. Evet. Evet. Evet. Kocasının közlesine bakar, çeker, kocasına hizmet eder. Şimdi açıklayacağız zaten. Evet, en çok hakkı olan kadınlar üzerinde evlendikten sonra en çok hakkı olan kimse kocasıdır. Peygamberimizin sözünü arz ediyorum.
9: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

Ebu Katade Haris İbni Rib'i'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının arasında kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin amellerin üstünü olduğundan bahsetti. Bunun üzerine bir kimse ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, eğer ben Allah yolunda öldürülürsem bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, kaçmayıp sabrederek, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" diye sordu. Adam, "Eğer ben Allah yolunda şehit olursam bu benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz?" demiştim, dedi. Peygamberimiz de, "Evet, sen kaçmadan, sabrederek, ecrini sadece Allah'tan bekleyerek benim günahlarıma kefaret

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de.

0: İyin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
4: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Kitapçalar. Mektubat tercümesi. Yazan Ariflerin Işığı, Velilerin Önderi, İslam'ın Bekçisi ve Müslümanların Baş Tacı İmam-ı Rabbani Ahmedi Faruki Serhendi Rahmetullahi Aleyh. Tercüme eden Hüseyin Hilmi Işık. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.

251. Mektup. Bu mektup Mevlana Muhammed Eşref'e yazılmıştır. Dört halifenin üstünlüklerini ve Eshab-ı Kiram'ın büyüklüğünü bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine ve temiz ehli beytine ve eshabının hepsine salat ve selam olsun. Salavatullahi aleyhi ve ala alihi ve eshabi. Din ve dünya saadetinize dua ederim. Kıymetli kardeşim, birkaç şaşılacak bilgi ve işitilmemiş gizli şeyler ve Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği hoş şeyleri bildireceğim. Bunların çoğu Şeyhain'in, yani Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in ve Allah'ın arslanı Hazreti Ali'nin üstünlüklerini ve yüksekliklerini göstermektedir. Kısa anlayışıma göre yazıyorum. Dikkatle dinleyiniz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma Muhammed aleyhisselamın yüksekliklerine ve vilayet-i Mustafavi'nin derecelerine kavuştukları gibi, vilayet bakımından Hazreti İbrahim aleyhisselama ve insanlara dine çağırmak bakımından da Musa aleyhisselama bağlıdırlar. Hazreti Ali ise her iki bakımdan da Hazreti İsa aleyhisselama bağlıdır. Hazreti İsa ruhullah'tır ve kelimetullah'tır. Bunun için kendisinde vilayet yüzü peygamberlik yüzünden daha kuvvetlidir. Hazreti Ali de ona bağlı olduğu için onda da vilayet yüzü daha kuvvetlidir. Dört halifenin radıyallahu teala anhum ecmain mebde-i taayyünleri, yani Rableri kendilerini yetiştiren ilm sıfatıdır. Topluca veya açıkça çeşitli yönlerden ayrılırlar. Bu sıfat topluluk bakımından Muhammed aleyhisselamın terbiyecisidir. Genişlik bakımındansa İbrahim aleyhisselamın Rabbidir. Her iki bakımdansa Nuh aleyhisselamın Rabbidir. Musa aleyhisselamın Rabbi kelam sıfatıdır. İsa aleyhisselamın Rabbi kudret sıfatıdır. Adem aleyhisselamın Rabbi tekvin sıfatıdır. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer, Resulullah'ın peygamberlik yükünü taşımaktadırlar. Fakat burada da her ikisinin mertebesi ayrıdır. Hazreti Ali, İsa aleyhisselama bağlı olduğundan ve vilayet yüzü daha kuvvetli olduğundan, Muhammed aleyhisselamın vilayet yükünü taşımaktadır. Hazreti Osman-ı Zinnureyn ortada olduğu için her iki yükü de taşımaktadır. Hazreti Musa aleyhisselama bağlılığı daha çoktur. Çünkü herkesi dine çağırmak peygamberlik makamına uygun bir iştir. Bu iş bizim peygamberimizden sonra peygamberler arasında onda daha çok ve daha geniştir. Onun kitabı Kur'an-ı Kerim'den sonra gökten inen kitapların en iyisidir. Bunun içindir ki onun ümmeti geçmiş ümmetler içinde cennete en önce girecektir. İbrahim aleyhisselamın dini ve milleti bütün dinlerin ve milletlerin en üstünü ve yükseğiydi. Bunun için peygamberlerin en üstününe, onun milletine uymak emrolunmuştur. Nahl suresi 123. ayetinin "Sonra sana bildirdik ki İbrahim aleyhisselamın milletine tabi olasın" meali şerifi böyle olduğunu göstermektedir. Geleceği haber verilmiş olan Hazreti Mehdi'nin Rabbi de ilm sıfatıdır. Bu da Hazreti Ali gibi İsa aleyhisselama bağlıdır. Sanki İsa aleyhisselamın iki ayağından biri Hazreti Ali'nin başı üzerinde, ikinci ayağı Hazreti Mehdi'nin başı üzerindedir. Musa aleyhisselamın vilayeti Muhammed aleyhisselamın vilayetinin sağındadır.
İsa aleyhisselamın vilayeti ise solundadır. Hazreti Ali, Muhammed aleyhisselamın vilayeti yükünü taşıdığı için, evliya yollarının çoğu ona bağlıdır. Vilayetin yüksek derecelerine kavuşmuş olan ve insanlar arasına karışmayan evliyanın çoğuna, Hazreti Ali'nin yüksekliği, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in yüksekliklerinden daha çok bildirildi. Radiyallahu Teala anhum ecmain. Eğer ehli sünnet alimleri bu ikisinin Hazreti Ali'den daha üstün olduğunu söz birliğiyle bildirmemiş olsalardı, bu evliyanın çoğu Hazreti Ali'nin daha üstün olduğunu bildirirlerdi. Çünkü Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in üstünlükleri peygamberlerin üstünlükleri gibidir. Aleyhimüsselavatü ve teslimat. Vilayet yolunda olanların elleri o üstünlüklerin eteklerine yetişemez. Bunların nübüvvetin yüksekliklerinde dereceleri o kadar yüksektir ki, keşf sahiplerinin keşfleri o derecelerin yoluna bile varamaz. Vilayetin yüksek dereceleri, peygamberliğin yüksek derecelerine çıkabilmek için merdiven gibidir. Vasıtanın, aracının aranılandan ne haberi olabilir? Başta olanlar, sonda bulunanlardan ne anlayabilir? Peygamberlik zamanı çok uzaklaştığı için, bugün bu sözümüz çok kimseye ağır gelir. İnanmak istemezler. Fakat ne yapılabilir? Farisi Beyt tercümesi. Ayna arkasındaki papağan gibiyim. Ezeli üstad ne derse onu söylerim. Allahü Teala'ya çok hamd ve şükürler olsun ki bu sözlerimin hepsi ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygundur. Onların söz birliğiyle beraberdir. Onların akl ile, ilm ile buldukları bana keşf yoluyla bildirilmektedir. Onların kısaca anladıkları bu fakire geniş olarak açıklanmaktadır. Resulullah'a uyarak peygamberlik makamının yüksek derecelerine kavuşturulmadan ve o yüksekliklerden doyurucu bir pay verilmeden önce iki halifenin üstünlüklerini bu fakire keşf yoluyla bildirmemişlerdi. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine uymaktan başka kurtuluş yolu yoktu. Bize doğru yolu gösteren Allahü Teala'ya hamdolsun. O bize doğru yolu göstermeseydi biz bulamazdık. Rabbimizin peygamberleri hep doğru söylemişlerdir. Hazreti Emir'in radıyallahu anh ismi cennet kapısının üzerinde yazılı olduğunu öğrenince Şeyhain Hazretlerinin yani Ebu Bekir ile Ömer'in radıyallahu anhüma cennet kapısındaki hususiyet ve itibarlarının nasıl olduğunu merak ettim. Anlamak için çok uğraştım. Nihayet anladım ki bu ümmetin yani Müslümanların cennete girmeleri bu iki büyük zatın emri ve izniyle olacaktır. Sanki Ebu Bekir radıyallahu anh cennet kapısında durup içeri girmeye izin verecek ve Ömer radıyallahu anh ellerinden tutarak içeri götürecektir. Bütün cennetin sanki Ebu Bekir'in radıyallahu anh nuru ile dolu olduğunu hissediyorum. Bu fakire göre Şeyhain Hazretlerinin bütün sahabe-i kiram aleyhimür rıdvan arasında ayrı bir şan ve üstünlükleri vardır. Başka hiçbirisi bunlara ortak değildir. Sıddık radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sanki aynı bir evin sahibidir. Farkları bir evin iki katı arasındaki fark gibidir. Faruk radıyallahu anh da Ebu Bekir'e radıyallahu anh Tufeyl olarak bu devlethanede bulunmaktadır. Diğer sahabe-i kiramın Server-i Aleme sallallahu aleyhi ve sellem yakınlıkları sünnet-i seniyyesine yani İslamiyetine uydukları kadar mahalle komşusu veya hemşehri gibidirler. Bunlar böyle olunca sonra gelenlerin evliyası nerede kalır artık düşünmeli.
Farisi Mısra tercümesi. Seslerini uzaktan işitmek de büyük nimettir. O halde onlar Şeyhain'in büyüklüğünden ne anlayabilirler? Her ikisinin büyüklüğü o kadar çoktur ki peygamberler aleyhisselam sırasındadırlar. Peygamberlik makamından başka bütün üstünlüklerine maliktirler. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Halife Ömer radıyallahu anh şehit olunca Abdullah İbni Ömer sahabe-i kirama dedi ki, ilmin onda dokuzu Ömer radıyallahu anh ile beraber öldü. Bazılarının bu sözü anlamayarak durakladıklarını görünce, ilimden maksadım Allahü Teala'yı bilmektir. Abdest ve guslün bilgileri değildir, dedi. Ömer böyle olunca Ebu Bekir'in büyüklüğü nasıl anlaşılır ki? Ömer'in bütün iyilikleri onun bir iyiliğidir. Böyle olduğu hadis-i şerifte bildirilmektedir. Ömer'le Sıddık radıyallahu anhuma arasındaki fark, Sıddık ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki farktan ziyadedir. Başkalarının Sıddık'tan radıyallahu anh ne kadar aşağıda olduğunu bundan anlamalıdır. Şeyhain radıyallahu anhuma öldükten sonra da Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem ayrı kalmadılar. Mahşere de onlarla beraber kalkıp gideceğini haber vermiştir. O halde eftaliyet, üstünlük ona daha yakınlık demek olup bu da ikisine mahsustur. Bu fakirliğim ve aşağılığımla onların yüksekliğinden ne anlayabilir ve söyleyebilirim ve üstünlüklerinden ne anlatabilirim? Tozun, dumanın güneşi anlatmaya gücü yeter mi? Bir damla su büyük denizleri söyleyebilir mi? İnsanlara nasihat etmek, herkese yol göstermek için geri dönmüş olan evliya, hem vilayet hem de davet bilgilerini ve kıymetlerini taşıdıklarından, keşflerinin nuruyla ve tabi'in ve tebe-i tabi'inden içtihat derecesine yükselen alimler, hadis-i şeriflerin derinliklerindeki manaları bulup anlamakla, Şeyhain'in radıyallahu anhuma kemalatından biraz anlayarak, hakikatlerinden az bir şey ele geçirerek üstünlüklerini bildirmişler ve bunda söz birliği hasıl olmuştur. Bu sözlerine uymayan keşflerin, buluşların yanlış olduğunu söyleyerek bunlara kıymet vermemişlerdir. Bu ikisinin üstünlüğü sahabe-i kiram arasında zaten şöhret bulmuştu. Mesela Buhari-i Şerif'te Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebu Bekr gibi kimseyi bilmezdik. Ondan sonra Ömer'i, ondan sonra da Osman'ı radıyallahu anhüm bilirdik. Onlardan sonra kimseyi kimseden üstün tutmazdık. Ebu Davud'un bildirdiğine göre yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bizler en üstün Ebu Bekir'dir, sonra Ömer, sonra Osman radıyallahu anhüm derdik. Evliyalık peygamberlikten daha yüksektir sözü, erbab-ı sekrin, yani zan ve hayal ile konuşanların sözüdür. Yani geri dönmeyen, peygamberlik makamının kemalatından haberi olmayan evliyanın sözüdür. Bu fakir birçok mektuplarımda uzun uzadıya bildirdim ki, peygamberlik vilayetin üstündedir. Hatta peygamberin kendi vilayetinin üstündedir. Sözün doğrusu da budur. Bunun aksini söyleyen, peygamberlik makamının yüksekliğini bilmeyendir. Evliyalık yolları arasında, silsile-tü zeheb yolu, Sıddık-ı Ekber'in radıyallahu anh yolu olduğundan, bu yolun yolcuları uyanık olur. Onun içinde yolların en üstünüdür. Başka yoldaki evliya,
bunların kemalatına nasıl yetişebilir? Onların iç yüzünü nasıl anlayabilir? Bu yolun yolcularının bu işte kârları müsavidir demek istemiyorum. Belki milyonda biri böyle olabilirse nimettir, saadettir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği Hazreti Mehdi, vilayetin en yüksek derecesinde olacağına göre o da bu yoldan yetişmiş ve bu yolu tamamlamış ve düzeltmiş olacaktır. Çünkü bütün vilayet yolları bu yoldan aşağıdır ve ulaştıkları vilayetlerde peygamberlik makamının kemallerinden az bir şey vardır. Bu yoldan kazanılan evliyalıkta ise Sıddık-ı Ekber'in radıyallahu anh yolu olduğu için o kemalattan pek çok bulunur.

Kitapçalar. Mektubat Tercümesi. Yazan: Ariflerin Işığı, Velilerin Önderi, İslam'ın Bekçisi ve Müslümanların Baş Tacı İmam-ı Rabbani Ahmedi Faruki Serhendi Rahmetullahi Aleyh. Tercüme eden: Hüseyin Hilmi Işık. Seslendiren: Hayri Küçükdeniz.

0: deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bayat ekmeklerle yapabileceğimiz bugünkü tarifimiz tarator sos. Malzemeler 6 dilim bayat ekmek içi, 6 yemek kaşığı ceviz içi, 8 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 3 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 4 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 10 dal dereotu. Hazırlanışı. Bilhassa kalamar tavanın en yakın arkadaşı olan tarator sosu hazırlamak için bayat ekmek içini küçük bir kaba ufalayın. Kabuk kısımlarını kullanmayın. Ekmek kırıntılarını ceviz içiyle birlikte mutfak robotunda çekin. Zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, süzme yoğurt ve tuzla karıştırdıktan sonra dinlenmesi için buzdolabında bekletin. Buzdolabında bekleyen ve kıvam alan tarator sosu sıcak başlangıçların yanında ya da dip sos olarak arzuya göre incecik kıyılmış dereotu eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste. Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şeyi Polat'a Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon Adana.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
4: Saat 10. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı sabahlar diler.
5: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Huvallahu allazi la ilahe illa huve alimul gaybi ve'ş-şehade. Huver

0: يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O, gayb alemini de, görünen alemi de bilendir. Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O, mutlak egemen, çok kutsal olan, esenlik ve barış veren, güveni sağlayan, gözetip koruyan, çok güçlü olan, istediğini yaptıran ve çok yüce olandır. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. O yaradan, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nu tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhaç ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hılat-ı risalet giydirdin. Makamı İbrahim'den, makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ashabına, ailesine ve etbaına ya Rabbi.

Sesli Kitap. Eser İhya-u Ulumuddin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Bedir Yayın Evi. Tercüme Ahmet Serdaroğlu. Seslendiren Çetin Oral.

şer'i delille bilinmesine gelince, sözü zahirine göre anlamak mümkündür. Fakat onunla zahirin dışında bir mananın irade buyurulduğu rivayet edilmiştir. Nitekim Hak Teâlâ Ra'd suresi 17. ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Allah gökten su indirir. Dereler onunla dolar taşar. Sel üste çıkan köpüğü alıp götürür. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Allah hak ve batıl için şöyle misal verir. Köpük uçup gider. İnsanlara fayda verense yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Bunun zahir manası murad olmakla beraber, buradaki yağmurdan murat Kur'an-ı Kerim'dir. Derelerden murat kalplerdir. Bazı kalpler büyük dereler gibi ondan fazla nasip aldı. Bazısı az, bazısı hiç alamadı. Köpükse küfür ve nifak gibidir. Her ne kadar suyun yüzüne çıkar ve görünürse de devam edemez. Hemen sönüp gider. Ancak insanların faydalanacağı hidayetse devam eder. Bu kısımda bazı gruplar ileri giderek haddi aştılar da ahirette haber verilen Mizan, Sırat ve benzeri ayetleri tevile çalıştılar ki bu bir bid'attir. Bu hususta seleften bir rivayet olmadığı gibi bunları zahir manalarında almakta da bir mahsur olmadığından bunları zahirleri üzerine anlamak vaciptir. Dördüncü kısım. İnsan bir şeyi önce hülaseten genel olarak anlar. Sonra ayrıntısına delil ve zevkle erişir. Böylece iki ilim birbirinden farklı olur. Birincisi kabuk, ikincisi öz gibidir. Birincisi zahir, ikincisi batındır. İnsanın uzakta veya karanlıkta bir kimseyi görmesiyle ortalık aydınlandığı veya yaklaştığı vakit onu görmesi arasında fark olmakla beraber ikinci gördüğü birinciden başka bir şey değildir. Belki onu daha olgun şekilde görmektir. İlim, iman ve tasdik de bunun gibidir. Çünkü insan aşık olmadan aşkı, hasta olmadan hastalığı, ölüm gelmeden ölümü tasdik eder. Fakat bunları yaşadıktan sonraki ilmi daha kamildir. İnsanoğlunun şehvet, aşk ve diğer hallerde üç ayrı durumu ve anlayışı vardır. 1. Meydana gelmeden önce varlığına inanmak. 2. Meydana geldiği anda varlığına inanmak. 3. Olup geçtikten sonra varlığına inanmak gibi. Açlığı yaşamadan önce açlığı bilmekle açlığı yaşadıktan sonraki bilmek bir değildir. Aralarında fark vardır. Dini ilimlerde bunun gibidir. Bizzat yaşayarak zevk haline gelip olgunlaşan ilim, tahkiksiz ve zevksiz elde edilen ilme nazaran batın gibidir. Sağlığın kıymetini hastanın bilmesiyle sağlam adamın bilmesindeki fark gibidir. Saydığımız bu dört kısımda insanlar ayrılır. Fakat bunlardan hiçbirinde zahire uymayan batın yoktur. Belki özün kabuğu tamamlaması gibi batın da zahiri tamamlar. 5. kısım. Hal dilini sözle ifade etmektir. Kısa görüşlü olanlar zahir üzerinde durur ve onu hakikat zanneder. Eşyanın hakikatini görenlerse buradaki incelikleri anlarlar. Bu örnekte olduğu gibi tahta çiviye "Niçin beni dövüyorsun?" diye sordu. Çivi "Onu bana değil durmadan beni tokmaklayana sor ve tepeme inen çekice bak" dedi. İşte bu hal dilinin sözle ifadesidir. Yani gerek tahta ve gerek çivi hal dilleriyle böyle konuşuyorlar. Allah Teala'nın Fussilet Suresi 11. ayet-i celilesi de buna örnektir. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi.
İkisi de isteyerek geldik dediler. Aklı ve anlayışı kıt kimse bu ayeti anlamak için yerlere ve göklere hayat, akıl ve hitabı anlama kabiliyetini takdir eder. Ayrıca yer ve göklerin duyacağı bir hitap ve bu hitaba da yine harf ve sesle "Evet, biz emrine itaat ediyoruz" diye cevap verdiklerini düşünür. Aklı başında olan bilir ki bu hal dilinin ifadesi olup yer ve göklerin zaruri olarak emre amade olduklarından haber vermektir. Yine Allah Teala'nın İsra Suresi 44. ayeti celilesi de bu konuyla ilgilidir. Her şey Allah Teala'yı hamd etmekle tesbih eder. Aklı ve anlayışı kıt kimse cansız varlıklara da hayat, akıl ve ifade takdir eder ki onlar da Sübhanallah diyebilsinler. Arif olan bilir ki bunlar dille değil vücutlarıyla tesbih ederler. Allah'ı takdis eder ve birliğine şehadet ederler. Nitekim her şeyde onun birliğine delalet eden alametler vardır buyurulmuştur. Mesela bir eser karşısında bu sağlam inşaat mimarının ustalığına ve üstün ilmine şahitlik ediyor denildiği zaman bu şahitlik sözle değil varlığı ve haliyledir. Yine bunun gibi hiçbir şey yoktur ki kendisini yoktan var eden, varlığını ve sahip olduğu vasıflarını devam ettiren, onu çeşitli evrelerden geçiren bir yaratıcıya muhtaç olmasın. Var olan her şey bu ihtiyacıyla yaratıcısının kutsiyetine şahitlik etmektedir denildiği zaman bu şahitliği zahire saplanan kimseler değil basiret sahibi kamil insanlar anlar. Bunun için Allah Teala İsra Suresi 44. ayeti kerimede "Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız" buyurmuştur. Kısa görüştüler bunu hiç anlayamaz. Allah Teala'ya yakın olan mukarreplerle ilmin derinliklerine nüfuz eden alimler de bunun hakikatine ve son haddine varamazlar. Çünkü her şeyin Allah Teala'yı tesbih ve takdisteki şehadetleri farklıdır. Bu şehadeti herkes kendi kabiliyetine göre anlar. Bu gibi şehadetleri muamele ilminde saymak uygun olmaz. Çünkü bunlar mükaşefe ilmindendir. Bu ilimde de zahir alimleriyle batın alimleri arasında fark vardır. Zaten zahirle batın arasındaki ayrım da bundan ortaya çıkmaktadır. Burada da makam sahiplerinden aşırı şekilde ileri gidenlerle orta derecede olanları vardır. İleri gidenlerin bir kısmı zahiri delillerin hepsini veya çoğunu bozacak kadar tevilde ileri gitmişlerdir. Hatta Allah Teala'nın "Elleri bize konuşur, ayakları da şahitlik eder." Yasin Suresi 65. ayeti kerime ve "Derilerine niçin aleyhimize şehadet ettiniz?" derler. Derileri de "Her şeyi konuşturan Allah bizleri de konuşturdu" derler. Buyurduğu Fussilet Suresi 21. ayeti kerime münker nekir melekleriyle olan konuşmaları, mizan, sırat ve hesap hakkındaki sözleri cehennemliklerin cennetliklerle olan Araf Suresi 50. ayeti kerimedeki sudan veya Allah Teala'nın size verdiği rızıklardan bize de akıtın münazaralarını tevil etti ve hepsinin hal diliyle olduğunu zannettiler. Diğer bir kısmı da tevil kapısını kapatmakta çok ileri gitti ki bunlardan biri de Ahmet bin Hanbel'dir. Hatta Allah Teala'nın onun emri bir şeyi dilediği zaman ona ancak ol demesinden ibarettir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. ayeti celilesindeki tevili kabul etmedi ve ona uyanlar zannetti ki buradaki kün ol emri Allah'tan harf ve sesle bir hitaptır ve her olacak olan şeye daima ol diye hitap eder, o da olur. Hatta bazı arkadaşlarından İmam-ı Ahmed'in yalnız üç sözle tevil kabul ettiğini söylediklerini duydum. Onlar da
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hacer-i Esved yeryüzünde Allah'ın yeminidir, sağ elidir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminin kalbi Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafında hissediyorum hadis-i şerifleridir. Bunun gibi zahir alimleri tevil kapısını kapamak istediler. Hüsnü zan olarak Ahmet bin Hanbel hakkında deriz ki Allah Teala'ya nispet edilen istivanın yerleşmek olmadığını, nüzulünde bir yerden bir yere geçmek olmadığını Allah ondan razı olsun Ahmet bin Hanbel de bilirdi. Ancak halkın iyiliğini göz önünde bulundurarak bu kapıyı kapamak için tevilden men etmiştir. Çünkü tevil kapısı açıldığı zaman gedik genişler, haddini aşar ve bir daha önüne geçmek güç olur. Bu bakımdan tevil kapısını kapamakta zarar yoktur. Selefin sözleri de bunun doğruluğuna şahitlik eder. Çünkü selef, geldiği gibi onu geçiriniz, yani tevillerine ilişmeyiniz derlerdi. Hatta Allah ondan razı olsun, İmam-ı Malik'e istivadan sorulduğu vakit, istiva malum, keyfiyeti meçhuldür. Ona iman vacip, keyfiyetinden sormak bid'attir derdi. Bir kısmı da iktisada riayet ederek Allah Teala'nın zatı ve sıfatıyla alakalı her şeyde tevil kapısını açtı ve ahiretle ilgili ayet ve hadisleri zahiri üzerine terk ederek bu konudaki tevili kapadılar. Bunlar eşarilerdir. Mutezileler daha ileri giderek Allah Teala'yı görmeyi, rü'yeti, Allah Teala'nın semi, işitme ve basir, görme sıfatlarını tevil ettiler. Miracı da tevil ederek bunun bedenle değil yalnız ruhla olduğunu iddia ettiler. Aynı şekilde kabir azabı, mizan, sırat ve benzeri diğer ahiret hükümlerini de tevil ettiler. Bununla birlikte cisimlerin dirilmesini, cenneti, oradaki yemek, koku almak, evlenmek ve lezzetlerden olan bütün nimetlerle cehennemi ve cehennemin yakıcı bir cisim olup derileri yakıp yağları erittiğini tevil etmeksizin kabul ettiler. Mutezile'nin bu kadar ileri gitmesinden cesaret alan felsefeciler daha ileri giderek ahiretle alakalı bütün hükümleri tevil ettiler ve ahiret hakkında varit olan her şeyi, lezzeti ve eylemi yalnız akli ve ruhi olarak tevil ettiler. Cisimlerin iadesini inkar ettiler. Ancak ruhların bekasıyla hükmettiler. Azabın ve nimetin hisle bilinemeyecek şekilde yalnız ruha olduğunu kabul ettiler ki bunlar haddi aşmış, hak yoldan çıkmış kimselerdir. Şeriattan ayrılıp bu kadar ileri giden bu fırkalarla Hanbelilerin katı tutumu arasındaki itidal derecesi o kadar zor ve incedir ki söylenenleri işitmekle erişilemez. Ancak eşyanın hakikatine ilahi nurla idraki muvaffak olanlar buna erişebilir. İlahi nurla kendilerine bu gizlilikler olduğu gibi açıklandıktan sonradır ki bu hususlarda işittiklerine bakarlar. Söylenen sözler yakın nuriyle müşahede ettiklerine uygun geliyorsa onu olduğu gibi kabul ederler. Uygun gelmeyeni de tevil ederler. O halde yalnız işitmekle öğrenen kimseye layık olan Allah ondan razı olsun Ahmet bin Hanbel'in yolunu tutmaktır. Bu hükümlerden perdeyi kaldırıp itidal derecesini bulmak mükaşife ilmine ait olup izahı fazla uzayacağı için biz bu bahse girmeyeceğiz. Gayemiz batının zahire uygun olup ondan başka bir şey olmadığını anlatmaktır ki şu beş kısımla birçokları açıklanmış oldu. Artık avam için yazmış olduğumuz akaid risalesiyle yetinmeyi uygun bulduk. Avam birinci derecede bundan fazlasıyla mükellef değildir. Ancak bid'atlerin çoğalmasıyla akidenin sarsılmasından korkulursa işte o zaman
ikinci dereceye geçerek yine derine dalmadan kısaca akli ve nakli parlak delilleri içine alan akaid kitabına geçilir. Biz burada o parlak delilleri getirelim ve Kudüs'te yazdığımız Er-Risaletül Kudsiye fi Kavaidil Akaid isimli eserimizle yetinelim. O da bu kitabın 3. faslındadır.

Sesli Kitap. Eser İhya-u Ulumuddin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Bedir Yayın Evi. Tercüme Ahmet Serdaroğlu. Seslendiren Çetin Oral.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designer Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
5: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Ebu Ümame Suday İbni Aclan el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Bir, Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve iki, Allah yolunda dökülen kan damlası. İki iz ise bir, Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi, iki, Allah'ın emrettiği farzlardan birini yerine getirirken meydana gelen izler. İrbat İbn-i Sariyete'den, Allah ondan razı olsun, gelen hadiste şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Bu konuda pek çok hadis bulunmakta olup, ayrıca Tirmizi Fezailül Cihat 12'de, iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Bir, Allah'ın büyüklüğünü düşünerek ağlayan göz. İki, Allah yolunda geceleri uyanık kalan göz buyurmuştur.

0: Şükran.
1: Thank you very much, dear brothers and sisters.
2: Zeyd İbni Erkam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme inni euzu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel heremi ve azabil kabri. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayri men zekkaha, ente veliyuhu ve mevlaha. Allahümme inni e'uzu bike min ilmin la yenfe'u ve min kalbin la yahşe'u ve min nefsin la teşbe'u ve min davetin la yüstecabu leha. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime günahlardan korunma melekesi nasip eyle ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme Hint binti Ebu Ümeyye'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Gerçek şu ki sizin üzerinize bir takım idareciler, kaymakamlar, valiler, başbakanlar, cumhurbaşkanları vesaire getirilecek ki onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanlarını ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz. Kim hoş karşılamaz, eliyle ve diliyle yapılan kötülüğü alıkoymaya gücü yetmeyip sadece kalbiyle tenkit ederse, günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, onların kötülüklerine engel olmaya gücü yeterse, çalışırsa, kurtuluşa erer. Fakat kim de bu gayrimeşru işlere razı olup onlara uyarsa, günahkardır, azaptan kurtulamaz." Ashab şöyle dediler: "Ya Resulallah, onlarla savaşmayalım mı?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır," buyurdu.

değiştik biz de bu sevdayla. Sensiz dünya yaban bana. Sana bu şarkı ne olur anla.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144, Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
2: Baklava, incelik ister, dondurma, özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
6: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna el-Fatiha.
7: Saat 11. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
8: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
9: Fırında sebzeli tavuk hazırlamak istersen tepsiye patates, havuç, kabak ekle. Üstüne zeytinyağı ve baharat, gerisi fırına kalır. Kolay bir alternatif ararsan Naif Mantı her zaman yanında. Afiyet olsun.
8: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif Mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
10: Naif Mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
11: Uzman Doktor Semih Dinçer Yetiş'in sunumuyla Ailemizin Hekimi programı başlıyor.
12: Bir sorumuz var. Aha. Karaciğer yağlanmasına karşı neler yapılabilir? Nasıl beslenmemiz gerekir?
13: Evet. Karaciğer yağlanması çok yaygınlaştı. Evet. Özellikle bel çevresinden kilo aldığımızda ciddi bir yağlanmayla baş başa kalıyoruz. Karaciğer çok önemli, çok kıymetli bir organ vücut için. Evet. Vücudun çöplüğü mü desem, işte onun idare edeni mi desem, hı-hı, çok kıymetli bizim için. Yağlanmada ilk kural şu: akşam yemek sonrası keseceğiz, kesin. Hı-hı. Yani ben işte ya bir lokma meyve yiyeyim, bir lokma şundan alayım ama sağlıklı kuru yemiş yiyeyim. Hayır, akşam yemeğini yersiniz, sonra konuyu kapatırsınız. Hı-hı. Açlık gerekiyor karaciğer yağlanması için. Sabaha kadar aç kalacak vücut. Hı-hı. Bahsettiğim uzun uzun değil zaten, 10 saat, 12 saat, belki 13 saat açlıktan bahsediyorum. Hı-hı. Gece saatlerinde, geç saatlerde meyve yemek karaciğer yağlanmasını çok arttırıyor. Hareketsizlik aynı şekilde. Çünkü şuradan kilo aldığım zaman zaten karaciğerin çevresinden kilo almış oluyorum. Evet. Karaciğerimi rahatsız ediyor. Bir de aşırı paketli ürün, aşırı katkı maddeli ürün, aşırı abur cubur karaciğeri çok yorar, yağlandırır. Ama en gizli tehlikenin şu olduğunu düşünüyorum. İçecekler, gazlı içecekler, fruktoz şuruplu her şey. Yüksek fruktozlu şurubu içeren her şey karaciğer yağlanmasına katkıda bulunuyor. Şekerin kendisi karaciğeri yağlandırıyor. Aşırı yemek yemek. Yani ben yemek yemeyi seviyorum, kilo da umurumda değil, ya da ben yemek yemeyi seviyorum, işte dağınıkta yerim, kilo almıyorum da demek de aynı şey. Çünkü fazla yemek yemek de karaciğer çok bunaltıyor. Sebze yememek yine karaciğer yağlanmasına arttırabiliyor. Ne yapabilirim yağlanmada? Kilo vereceğim. Özellikle bel çevremden vereceğim. Gece yemelerini tık diye kesmem lazım. Sabah simiti poğaçasını kesiyorum. Artık yumurta, peynir, zeytin, yeşilliğe dönüyorum. Salata çok yakın arkadaş olacaklar. Yeşillikle, pişmiş sebzelerle. Hele ki şimdi kış zamanı, karnabaharlar, brokoliler, pırasalar, bunların her biri yağlanmaya çok iyi geliyor. Karaciğeri rahatlatıyor. Zeytinyağı ve ceviz. Cevizi de karaciğer yağlanması olanlar her gün yemeye gayret etsin. Avuç avuç değil tabii ki.
12: Ceviz de taze olarak kırıp yemenin daha etkili olduğu söyleniyor. Doğru mudur?
13: Şöyle, ceviz kavrulma işlemine tabi tutulmadığı için, kurtulduğu için hani iki türlü de uygundur bizim için. Sıkıntı yok. Ama diğer kuru yemişleri konuşursak mesela işte fındıktır, bademdir, bunların çiğ olanı daha makbul.
12: Daha makbul. Şimdi kabızlıktan bahsettik, bir de ishal var.
13: Tabii.
12: İshal biz çocuklarda da çok görüyoruz. Hani belli dönemler oluyor. Bazen uzuyor 15 gün, 20 gün, 1 ay veya erişkinler de aynı şekilde kronikleşebiliyor. İshali olan nelere dikkat etsin?
13: Yine onu da kronik ve akut olarak ayıralım bence. Kronik, daha doğrusu akut ishal yine bir hastalık olabiliyor. Hastalık etkeni olabiliyor. O zaman hemen hızlı bir şekilde eski usulden pirinç lapası, işte bir
12: yoğurt.
13: Yoğurt, şöyle güzel bir yayla çorba, bir maden suyu gibi, hani mineralini de alsın diye bol suyla destekleyebiliriz. O zaten kısa bir süre. Hastalık dönemine özgü patatesler vesaire eklenecek, bitecek. Şimdi kronik ishal varsa orada büyük bir ünlem koymak gerekir. Çünkü geçmeyen ishaliniz varsa mutlaka hekime gözükmeniz gerekiyor.
12: Evet.
13: Çünkü belki de bir şeye alerjiniz var. Bir mesela laktoz intoleransınız var. Devamlı ishal oluyorsunuz. Her süt, yoğurt yediğinizde bu ishal artarak devam ediyor. Bunun tespit edilmesi gerekir. Çünkü kronik ishal, bizim altında bir şey ararız, bir hastalık olabilir diye düşünürüz. Böyle bir durumda önce muayene, sonra bir şey varsa ona göre önlem almak gerekir. Ona göre işte gluten hassasiyeti varsa glutensiz beslenme, laktoz varsa laktoz intolerans, Crohn varsa, ülseratif kolit varsa, başka bir şey varsa onlara göre bir beslenme planı çizilebilir. O yüzden kronik ishalde önce hekim.
12: Şimdi tiroid hastalıklarından biraz bahsedeyim isterseniz. Şimdi tiroid hastalıkları da yaygın görülmeye başlandı. Hatta bununla ilgili bir programımız da olmuştu. Ama tiroid hastaları böyle çok hani beslenmeyle bunun çok alakası yok gibi düşünüp normal günlük sağlıklı insanlar gibi beslenmelerine devam ediyorlar. Onların dikkat etmesi gereken hususlar var mı?
13: Evet. Aslında biliyor musunuz, literatürde de böyle. Tiroid ve beslenme adına taramalar yaptığımız zaman böyle işte geçmişten gelen muhteşem öneriler göremiyoruz. Yani bir diyabet önerileri gibi, bir kalp hastalığı önerileri gibi. Aslında çok kıymetli bir sürü ilişkileri var. Son yayınlarda artık biraz daha tiroid ve beslenme ilişkisine değinilmeye başlandı. Son 5-10 yılın yayınları için konuşuyorum. Şimdi tiroid hastalıklarında beslenmede şöyle, tiroid hastalığı, özellikle hipotiroid, yavaş çalışan grup için konuşalım. Kilo almaya meyledebiliyorlar bazı dönemlerde. Yani işte TSH'ları oynadı, tiroid fonksiyonlarında bir bozulma var, ilaç dozu ayarlanana kadar kilo alma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. O dönemlerde evet, hormonal bir yönden kilo almaya meyilli olurlar ama yine de iyi beslenmelerini, işte sebzesini, meyvesini, yoğurdunu eksik etmemelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Bir de en çok sorulan bu konuda tiroid hastalarında, biz işte karnabahar, brokoli, lahana yiyeceğiz mi? Bunlar tiroidi bağlıyor şeklinde sorular. Yayınların sonu şunu söylüyor. Bu grubu, işte karnabaharı, brokoliyi, tüketelim. Bunlar çok faydalı ama nasıl tüketelim? Çiğ tüketmeyelim. Hmm. Mesela tiroid hastası, hipotiroid hastası bana geldi. Ben çiğ turbu çok nadir veriyorum. Hmm. Yani mümkünse diyorum çiğ turp yemeyelim. Karnabahar brokoli suda haşlayıp suyuna dökelim diye ilave ediyorum. Hmm. Bu şekilde tükettiklerinde tiroid fonksiyonlarını kötü etkilemiyor. Çiğ tükettiklerinde iyodu bağlayarak özellikle tiroid fonksiyonunu kötü etkileyebiliyorlar. Bunu istemiyoruz. Yine Hashimoto tiroid son dönemde çok duyuyoruz, çok tanılar doğru. görüyoruz, konuşuyoruz. O da tiroidin, hipotiroidinin bir çeşidi olarak. İşte o grup çok kıymetli beslenmelerinde otoimmüniteyle oluyor. Yani bağışıklıklarını sağlam tutacaklar, kötü beslenmeyecekler, güzel uyuyacaklar, sebzelerini eksik etmeyecekler. Tiroid hastalarının geneli selenyum, iyot ve çinkoya dikkat edecek. Çünkü tiroidin kullandığı mineraller bunlar. Selenyumu nasıl alabiliriz? Kuru yemişlerden. İyotu nasıl alabiliriz? İyotlu tuzdan, balıktan. Çinkoyu da nereden? İşte etlerden, yumurtadan, bir de kabak çekirdeğinden alabiliriz. Hı-hı. Evet, hipotiroidliler bir avuç günlük kabak çekirdeği tüketebilirler. Çok çok faydalı gelir.
12: Güzel. Şimdi yaşla beraber hem bayanlarda hem erkeklerde Hı-hı. hormona değişiklikler oluyor.
13: Evet.
12: Zaten bir şey abur cuburla kötü bir beslenme tarzımız varsa bu da aynı şekilde kemik erimesini hızlandırıyor. Hı-hı. Dolayısıyla da böyle belli bir yaştan sonra kemik ağrıları olan, işte kırılmalara kadar gidebilecek kemik zayıflığı olan vatandaşlarımız oluyor. Bunlardan korumak için nelere dikkat edelim?
13: Kemik erimesi aslında bizim genç yaşlardan önlem almamız gereken bir şey. Hı-hı. Yani biz çocukluktan başlıyoruz bu kemik olayına. Bir kere hareket eden, yoğurdunu, sütünü, yeşilliklerini, baklagilini, diğer besinlerini yiyen kişilerin kemikleri güçlü olur. Güçlü kemik seneler sonra kırılmaya karşı dirençli olur. Yani haliyle işte ben olmadan önce önlem alayım ki kendimi korumuş olayım. Olduktan sonra durduruyoruz çünkü. Hani tekrar geliştirme değil, kemik erimesini en azından yavaşlatalım, durduralım hesabı yapmış oluyoruz. Hareket etmek sadece kası değil, kemiği de güçlendirir. O yüzden her yaştan insanın hareket etmesi elzem. Hareket edeceğim, kaslarım ve kemiklerim güçlenecek. Hep kemik erimesi deyince aklımıza D vitamini gelir. Ama D vitamini tek başına demeyeceğiz. Yanına kalsiyumunu, magnezyumunu, K vitaminini hepsini beraber düşüneceğiz. Çünkü bunlar birbirine bileşik çalışırlar. D vitamini seviyelerini bu kişilerin kontrol ettirmesi. Özellikle güneşli günlerde bulutsuz havada şöyle bir 15 dakika uç içlerinden, bilek içlerinden direkt güneşle temas etmesi kişilerin tavsiye edilir. Bunun dışında biz D vitaminini besinle çok alamıyoruz açıkçası. Güneşten, derimizden sentezleyebiliyoruz. Evet. Kalsiyum anlamında da yine süt ve süt ürünleri tavsiye edilir. Ama yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyum anlamında bizi çok destekler. D vitamini, kalsiyum, magnezyum beraber birbirini destek olur ve kemiklerimizi korur. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda dikkat edilmesi gerekir. Menopoz sonrası kadınlar lütfen yürüyüş yapsınlar. Hı hı. D vitaminlerini hekim kontrolüyle kullansınlar. Asla kafamıza göre değil. Ve sütünü, yoğurdunu, yeşilini eksik etmesinler.
12: Bir de D vitaminine beraber omega 3 ve keten tohumunu da öneriyor bazı yayınlarda.
13: Evet.
12: Özellikle bunun işte doğal östrojen kaynağı olduğundan dolayı da kemik erimesinin geciktirileceği yönünde tavsiye eder misiniz?
13: Tabii ben de ederim aynı şekilde. Evet. Keten tohum ve omega 3. Zaten omega 3 balık yağı olarak düşünebiliriz. Özellikle balık da güçlü bir yağ. Bunların kullanılması kemiği bir bütün gibi düşüneceğiz. Tek başına kalsiyum, hayır. Tek başına D vitamini, hayır. Hepsini bir arada düşüneceğiz ki kemik sağlığını korumamız lazım. Evet.
12: Şimdi çağımızın vebalarından bir tanesi de obezite.
13: Evet.
12: Gerçekten yani belki vebadan çok daha fazla insanın ne yazık ki ölümüne sebep olabiliyor tüm dünyada. Türkiye olarak da Avrupa'da artık ilk sıralardayız obezitede. Tabii başlı başına belki birkaç programı içerebilecek genişlikte bir konu ama genel olarak obezite hastalarımız nelere dikkat etsin?
13: Şöyle obezite gerçekten çok geniş ve çok zorlayıcı ve süründüren bir durum. Evet. Çünkü obezite olduğu zaman, aşırı kilo olduğu zaman hastalıklar pat pat pat domino taşları gibi. İnsülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması, kalp hastalığı bir taraftan, işte diyabetin ilerleyen dönemi olabilir, böbrek hastalığı, bir sürü soruna yol açabiliyor. O yüzden önce o baş kısmı yok etmemiz lazım. Kilo bütün hastalıklara gel diye çağırıyor. O geli durdurmam gerekiyor. Nasıl yapabilirim? Bir kere aceleci olmayacağız. Bence bizim insanlarımızın kolay vazgeçmesinin, işte kilo verme süreçlerinde yılmasının, gözlerinin korkmasının aşırı acele etmeleri.
12: Evet.
13: Yani insanlar istiyor ki ben bugün dikkat edeyim, yarın 10 kilo vereyim. Yani hani bu anlamlı
12: 10 kilo,
13: değil.
12: 10 yılda aldığımız kiloları 10 gün içerisinde vermek istiyoruz.
13: Kesinlikle. Ben işte çok dikkat ettim, bu hafta niye 1 kilo vermişim? Yani normali vermişiz zaten. İşte evet. Burada aceleciliğimiz bizi kötüye götürüyor. O yüzden önce diyeceğiz ki ben bu kilodan kurtulacağım kararımı verdim. O zaman diyeceğiz bu süreye ben takılmayacağım. Hı hı. Ayda 2 ila 4 sağlıklı olanı. Kimse size bir ayda 15 kilo verin demiyor. Evet. Doğrusu bu değil zaten. Hı hı. Haliyle diyeceğim ki ayda 2 ila 4 tamam, bu kadar kilodan güzel bir planlama yaparım. Ve bunun dışında birden gaza gelip her şeyi kesmek. Bence ikinci sorun da bu.
12: En büyük yaptığımız hatalardan.
13: Aynen öyle. Ben yarın sabah bir uyanacağım, bir daha tatlı yemiyorum, bitti. Benim için tatlı yok artık. Çok anlamlı değil yani. Hele ki böyle Türkiye gibi mutfağın sağlam olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Mutfağımız harika. Haliyle manasız. Ya da ben artık ağzıma ekmek dahi sürmeyeceğim. Şuradan geçirmeyeceğim ekmeği. Bu da anlamlı olmuyor. Çünkü yani hamur, un her yerde. Bizim hani yine yöresel lezzetlerimizde de var.
12: Makarnayı bile ekmekle yiyen bir toplumuz.
13: Kesinlikle. Yani hani o alışkanlığımız devam ediyor, düşünün. Bu durumda ne yapacağız? Böyle gaza gelip işte büyük laflar edeceğim, şöyle hayır. Ya bir kararlı başlayacağım. Diyeceğim ki bundan sonra atıyorum. Sabah poğaça simit mi yiyorum? Artık yemiyorum. Yumurta, peynir, ekmek yiyorum. Hı. Tamam, ilk adım attım. Süper. Ya da öğlen, işte öğlen iş yerinde yemek yiyorsa kişi. İşte çorbası var, makarnası var, patates yemeği var, tatlısı var. Ya bu tatlı yemeyeceğim. Ya çorbayı ya da işte yanındaki diğerini alırım. Tek ana yemeği alırım. Belki salata varsa salatamı alırım, ayran yoğurt alırım hemen bir yerden veya orada veriliyorsa. Dengeye getireceğim. Akşam eve gittim. Doldur bana iki tabak yemek, ben işte iki tabak yemek yapayım. Öyle bir şey yok. Tek tabak salatası yoğurduyla biraz sade bir menü kurmakta fayda var. Akşam sonra televizyonun karşısına geçmek yerine hareket edeceğim, yürüyüş yapacağım. Evde bir sürü videolar yapılabiliyor, biliyorsunuz artık spor yani çok kolaylaştı. Yapacağım sporumu. Çok basit bir adım ama inanın bunu yaptıklarına dahi ayda 2-4 arası kilo verecekler zaten. Hani öyle çok atla deve gibi olmasına gerek yok. Böyle aşırı şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi değil. Kararlılık, acele etmemek gerekiyor. Ve gerçekten adım adım insan kendini bilmesi gerekiyor. Yani ben mesela açlığa dayanamıyorsam, uzun açlığa dayanamıyorsam açlık diyetleriyle başlamamalıyım. Bedenime uygun olanı yapmalıyım. Ufak ufak. Gerekirse destek almalıyım. Mümkünse keşke herkes uzmandan, diyetisyenden destek alabilse ama ulaşamayanlar için de bahsediyorum özellikle. Yani nasıl desem böyle kendi bedenimin ihtiyacına göre davranmalıyım. Ya illaki işte saat 5'ten sonra yemeyeceğim. Şimdi gece 1'de uyuyan biri için de 5'ten sonra yememek eziyet oluyor.
12: Evet.
13: Bir ara öğün ekleyebilir, belki zamanla o ara öğünü de kaldıracaktır. Biraz kendi bedenimizi tanıyacağız, ona göre hareket edeceğiz ve mümkünse egzersizsiz bu yola adımımızı atmayacağız. Komşunun diyetleri, internette gördüğüm şok diyetler, detoks diyetler, içecekler, karışımlarla da kafa bulandırmaya gerek yok. Yediğinizi azaltın, hareket edin.
12: Evet.
13: Sağlıklı şeyler yiyin. Zaten beden çok güzel yanıt vermeye başlıyor. Herkes anlar kendinden.
12: Şimdi çok sıkı diyet yapan arkadaşlarım var mesela. Güzel de kilo veriyorlar. Bakıyorsunuz hani birkaç ay içerisinde. Ama sonradan devam ettiremiyorlar.
13: Evet.
12: Ve çok hızlı bir şekilde yani 3 ayda verdiği kiloyu 15 gün içerisinde yeniden alıyor. Yaşam tarzımızı değiştirmek lazım herhalde, değil mi? Yani hani böyle, çünkü diyet deyince insan bir ürperiyor. Yani çok zor. Gerçekten çok zor. Yani bunun yerine yaşam tarzımı tamamen değiştirip bir takım şeyler uzun vadede dikkat ederek, dediğiniz gibi sağlıklı kilo vermek herhalde mümkün olsa gerek.
13: Sürdürülebilir beslenme diyoruz.
12: Evet.
13: Yani bunu diyet yaparken diyeceksiniz ki ben bunu hayatım boyunca yapabilir miyim? Ben hayatım boyunca tatlı yemeden durabilir
12: mümkün
13: miyim?
12: Mümkün değil.
13: Allah mecbur bırakmasın, hasta etmesin vesaire derim ben hep. Yani hani keyfiyetten hayır derim bu sorunun cevabına. Mümkün değil çünkü gerçekten var. Yani bizim kültürümüzde de yedirme, içirme çok kıymetli. Şimdi mümkün biz bunu yatsıyamayız ki. Haliyle bir misafirliğe gideceğiz, onlar bize gelecek.
12: Yet yapacak zamanı şimdi mi buldun falan?
13: Kesinlikle. İşte
12: yarın başlarsın, şunlardan aynen, senin için hazırladım falan.
13: Aynen
12: diyerekten
13: öyle. Ölçüsünde kalacağız, ölçümüzü bileceğiz. Ve yani böyle çok böyle aceleci ve saçma hareketler yapmayacağız. O çok sıkı diyetler çok güzel kilo verdirir. İnanın harika verdirir. 3 ayda dersiniz ki sen ne yaptın? Ama o kişiler genelde kendilerine dikkat etsinler. Çok hızlı verdiklerinde hafif hafif göz altlarında çökmeler. Bir böyle halsiz durmalar. Yani bedendeki o canlılığı yakalayamıyorsunuz. Evet. Halbuki insan sağlıklı beslendiğinde böyle gözleri çakmak çakmak parlar. Çünkü vücut vitamin alıyor.
12: Evet.
13: O yüzden çok hızlı kilo vermek çok hızlı bir şekilde gelir. Vücut bunu kıtlık olarak algılar, savaş olarak algılar, der ki biz bu kadar aç kaldık, ilk gelen besini de dolduracağız hanemize. O yüzden 3 ay sıkı diyetten sonra 4. ay bir patlama olur iştahta ve aynen kilo yağlanarak geri gelir. Bedenimiz çok akıllıdır, eziyeti unutmaz.
12: Karşılığını verir.
13: Aynen, aynen.
12: Şimdi artık vücut direncimizi virütik enfeksiyon güçlendirmek lazım enfeksiyonlara karşı. Bu hususta nelere dikkat etmek gerekli?
13: Beslenme kısmını söyleriz ama uykuyu ben tekrar hatırlatayım. Lütfen çok geç saatte yatmasınlar. Çocukları yatırmamaya gayret edelim. Pandemide uyku düzenleri çok bozuldu. Çok geç saate kaydı. Ama artık uyku düzenimizi alalım. Gerçekten kesintisiz şöyle güzel sağlam derin bir uyku uyumalıyız ki vücut kendini gece toparlasın. Çünkü gece uykusu insanın bağışıklığına olumlu etkide bulunur.
12: Evet.
13: Özellikle gece derin uyku. Bunun dışında besinlerden yana bakacak olursak öncelikle suyu tam içeceğiz. Yani susuz bırakmayacağız vücudu, böbreği. Öyle az içeyim, ben yerine çok çay içiyorum, ben yerine işte ıhlamurlar şeyler değil. Suyu su olarak içelim evvela, öbürlerini sonra ekleyebiliriz. Su içtikten sonra meyve ve sebzeler bizim için gerçekten bağışıklığı sağlam bir şekilde güçlendirici kaynaklar. Aşırı meyve değil ama ölçüsünde. Günlük 2-3 tane meyve mi? Çeşitli meyve mi? Yani her gün elma? Hayır. Azar azar alınacak. Bir gün portakal, bir gün mandalina, bir gün bu ara cennet hurması, armutlar, elmalar çeşitli tüketeceğim. Ve dışarıdan az yemeye gayret edeceğim. Gerçekten iyi kaynak yemeliyim ki vücuda bağışıklığı, savunma sistemimize gerekli teçhizatı vereyim. Ben şimdi teçhizata diyorum ki hastalıktan beni koru, savunmama diyorum ki beni koru hastalıktan ama hiçbir şey vermiyorum. Ne vitamin geliyor, ne mineral geliyor, ne işte herhangi bir lif geliyor, posa geliyor. Sonra beni korumasını bekliyorum. Tabii ki koruyamıyor. Mümkünse yine sporda hareketle, egzersizle, hep söyleyeceğim yayının sonuna kadar, bağışıklığımızı gerçekten güçlendiriyor. Ben özellikle sık hasta olanlara az önce demiştim, tahin pekmez tavsiye ediyorum. İyi geldiğinde gözlemliyorum. Yine bal kullanımı, özellikle böyle bal zencefil kullanımı yapılabilir. Zencefil de sadece kan sulandırıcı ilaç kullananların kullanmasını tavsiye etmiyorum. Evet. Bitki çaylarını çok karıştırmamalarını tavsiye ederim. Böyle işte bağışıklığı güçlendireceğiz diye bitki çayları.
12: 8-10 tane
13: hayır, aynen. Karıştırıp. Aynen öyle. Kesinlikle onlara hayır diyoruz. Çünkü bitki çayları olumsuz, fazla alındığında olumsuz etkileyebilir. Bir de şunu görüyorum, bu ara çok hastalık var. Hadi takviyeler, hadi. Bir sürü takviye. İşte günde 2-3 saşe C vitaminleri alalım. Şunları ekleyelim, bunu ekleyelim. Böyle bir takviye kullanımı sakıncalı bir kullanım. Yani böbrek değeri nedir bilmiyoruz. Eksiğiniz var mı bilmiyoruz. Vitaminin fazlası da zarar. O yüzden hele ki sentetik vitamin kullanırken kafama göre öyle bir sürü vitamin içeyim daha güçlü, sağlıklı olurum algısı kesinlikle olmamalı. Kontrollü tüketeceğim. Mümkünse hekimimle görüşeceğim. Eczacımla görüşeceğim. Bu konuyu öyle gündeme alacağım.
12: Mümkün olarak doğal vitaminler almak değil mi? Yani
13: tabii aynen öyle.
12: Sentetik vitaminler de sonuçta karaciğerde sentez ediliyor. Karaciğerimizi gereksiz yormanın herhalde bir anlamı olmasa gerek.
13: Hiç anlamı yok.
12: Bu çayların da biz özellikle çocuklarda çok tavsiye etmiyoruz.
13: Tabii.
12: Özellikle karışım çaylar karaciğer üzerine toksik etkileri olabiliyor. Bu açıdan da dikkatli olmakta fayda var diyelim. Şimdi kötü beslenme kavramı var.
13: Evet.
12: Nedir kötü beslenme hocam?
13: Ya kötü beslenme vücuda ihtiyacını vermemedir. Hı-hı. Az ya da çok beslenme değildir. Evet. İhtiyacı vermemedir. Bir insan çok yiyor olabilir ama içerik çok kötüdür. İşte bu bir kötü beslenmedir. Bir Hı-hı. insan hiç yemiyordur. Gelen bir besin yoktur. Bu da kötü beslenmedir. Aslında burada ne ihtiyacım varsa onu vermem gerektiğini anlatırım. Kötü beslenme de gerçekten hastalığa zemin hazırlıyor. Kronik hastalık varsa durumu kötüleştiriyor. Yoksa da hastalığa zemin hazırlamış oluyor.
12: Bu abur cubur beslenme ve ayaküstü beslenme, işte fast food dediğimiz tarzı beslenme ne gibi olumsuz zararlar oluyor vücudumuzda?
13: Yani şöyle, bize faydası olmayan bir sürü şey alıyoruz abur cuburla. Bir kere katkı maddesi alıyoruz. Evet. Bakınız, bu katkı maddeleri vücutta birikebilir, kanser yapabilir, ilerleyen evrede hatta çocuklara dokunabilir. Paketli gıdalarda katkı maddelerini çok sık görüyoruz ve ben hep arkalarını çevirip okumalarını istiyorum. Özellikle bazı şekerlemelerde görebilirler, çocuklarda hiperaktiviteye yol açabilir diye minicik bir yazı vardır. Düşünün, şekerlemenin üzerinde. Aynen öyle. Halbuki artık bilinçlenip marketten bir şey alırken arkasını dönüyorum, ya burada ne yazıyormuş dediğimde içindeki her şeyi görebilirim. Katkı maddeleri çok derya deniz bir konu. Hepsi evet. kötü demiyoruz. Ancak büyük çoğunluğuna çok dikkat etmem gerekiyor. İyi olanlar var, kötü olanlar var, şüpheli olanlar var. Bu yönlerden aslında bilmemiz gerekiyor. Tabii ki bütün E kodlarını, bütün katkıları ezberleyemeyiz ama okudukça göz aşinalığı oluyor. Ve gerçekten kötü beslenmemize, bizi hastalığa davetiye çıkarmış oluyoruz. Çünkü bu katkı maddeleri mesela şu an serbest ama duyuyorsunuzdur. 5 sene 10 sene sonra bir haber çıkıyor. Bu katkı maddesinin şunlara yol açtığından ötürü toplatılması, artık kullanılmaması gerektiği görülmüştür deniyor ve piyasadan çekiliyor. O zamana kadar ne oldu? Biz yedik içtik zaten. Evet ya. Öyle bir durum söz konusu oluyor. Bunlar maalesef bizi olumsuz etkiler. Özellikle fast food gençler arasında çok yaygın. Yani çok üzücü. Fast food'la böyle hemen hızlı karın doyuralım. Arkadaş ortamı. Bir de zaten keyifli, içinde bir sürü şey var haliyle, kızartmalarla.
12: Çok lezzetli oluyor tabii.
13: Çok acayip ama sıfır yasaklayamayız. Yani şunu diyemeyiz biz gençlere, hiç yemeyeceksin, yapmaz. Orta yolu bulmak zorundayız. En azından haftanın bir günü diyeceğiz mesela bu iş için. Çünkü huyuna da gitmek gerekiyor böyle durumlarda. O yüzden buna dikkat edilebilir.
12: Şimdi vaktimiz de çok azaldı ama mikrobesinler.
13: Orta yolu bulmak.

0: Ne biliriz?
1: Evet.
0: Şimdi bizim için mikro besinler çok kıymetli. Çünkü böyle nasıl desem, hani bir masa kurarsınız, ufacık bir parçası olur. O parça olmadan o masa tam kurulamaz ya. Mikro besin odur işte. Makrolar şu büyük parçalarsa, mikro besin o aradaki onun işte çivisi vesairesi, boşluğu gibidir. Evet. Bizim için bu kadar kıymetlidir. Vitamin, mineralleri bütün düşünmek gerekir. Hani sadece şu çok önemlidir değil. Ben görüyorum bazen tek bir vitamin, minerale, tek bir mikro besine önem atfediliyor ama diğerleri sanki hani o kadar da önemli değilmiş gibi düşünüyor. Bu yanlış bir görüştür. Çünkü her biri birbirine sinerjik çalışır. Birbiriyle çalışır vücutta.
1: Evet.
0: Tek başına çalışmaz. Örnek veriyorum, folat bir mikro besindir. Biz deriz ki folatı özellikle gebeler ilk 3 ayında yeşilliklerini yesinler, mercimeklerini, baklagillerini yesinler. Çünkü bebek için gelişimde folat çok önemlidir. Doğal yolla da alsınlar deriz. Veya işte A vitamini için gözlerimizin sağlığı, genel bağışıklık sistemimiz, havuç tüketilsin diye uyarırız. Veya D vitamini için dediğim gibi güneşte denelim, bir 15 dakika güneşte bekleyelim, yumurtamızı yiyelim, yumurtanın sarısını yiyelim diye özellikle uyarırız. Bu mikro besinler böyle çok kıymetlidir. Hepsi bir arada kullanılmalıdır.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yani benim bu sohbetimizden özellikle kendime ders olarak aldıklarım, bir kere muhteşem üçlüyü unutmayacağız. Bal, sirke ve zeytinyağı.
0: Evet.
1: Mutlaka her öğünümüzde mümkünse salata, düzenli meyve, güzel bir uyku, aynen, sağlıklı beslenme, paketli gıdalardan mümkün olduğu kadar da uzak kalma. Böylelikle sağlıklı bir yaşam sergileyebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün diyetisyen Emine Merve Turgut'u ağırladık. Sizlere kronik hastalıklarda beslenme hakkında bilgiler verdik. Yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.
2: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

0: Uzman Doktor Semih Dinçer Yetiş'in sunumuyla Ailemizin Hekimi programı sona erdi.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Sezonun son indirimi şimdi.

0: müşterileri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satın. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidinpaşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.

0: yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yureyir Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
1: Günün fetvası.
3: Cuma günleri nafile oruç tutabilir miyim?
4: Hayır. Özellikle cuma günleri oruç tutmak mekruhtur. Çünkü cuma günü bayram sayılmaktadır. Ancak cuma günü kaza veya adak orucu tutmanın bir mahzuru yoktur. Nafile oruçlarda ise cumadan bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla cumayı birleştirerek 2 veya 3 gün olacak şekilde oruç tutmanın sakıncası yoktur, tutulabilir. Yani perşembe ve cumayı ya da cuma ve cumartesiyi birleştirerek 2 gün oruç tutmak veya perşembe, cuma ve cumartesiyi birleştirip 3 gün şeklinde oruç tutmak caizdir.
3: Cuma akşamları Yasin suresini okuyorum. Diyorlar ki bu sevap olmaz ve kimseye bağışlayamazsın. Bu doğru mudur?
4: Hayır, doğru değil. Tabii ki Kur'an-ı Kerim okuyalım, anlayalım ve hayatımızda gereklerini yerine getirelim diye inmiştir. Kur'an bizden kesinlikle Allah'a ve onun Resulü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemizi istemekte, hatta emretmektedir. Okuduğumuzda her harfine 10 sevap verilen Yasin-i Şerif'ten ve diğer surelerden hasıl olan sevabı diriyle de ölüye de bağışlamak caizdir. Yalnız cuma gecesi ve gündüzü dinimiz Yasin suresini değil Kehf suresini okumayı tavsiye etmektedir. Peygamber Efendimiz cuma günleri kendisi bizzat bu sureyi okumuş ve bizlere de okumamızı buyurmuştur.
3: Farz namazı kılıyordum, farkında olmadan birinci oturuşu terk ettim ve 3. rekata kalktım. Namazımı yeniden kılmam gerekir mi?
4: Hayır, bu durumda namazı yeniden kılmak gerekmez. Şöyle ki, 3. rekatın kıyamına yakın değil de, oturmaya yakın ise ve tahiyyata oturmadığını tam o esnada hatırlarsa hemen oturur. Namaz sonunda sehiv secdesi yapması gerekmez. Yok eğer 3. rekatın kıyamına yakınsa ayağa kalkar, yani geriye dönmez ve sonunda sehiv secdesi yapar. Çünkü vacip olan 1. oturuş, yani 1. tahiyyat terk edilmiştir. Vacibin terki veya gecikmesi namazın iadesiyle değil sehiv secdesiyle giderilmiş olur.
3: Seferde kazaya kalan 4 rekatlık namaz mukimlik halinde kaç rekat olarak kılınır?
4: Seferde kazaya kalan 4 rekatlı namaz ister seferilik halinde ister mukimlik halinde kaza edilsin 2 rekat olarak kılınır. Bunun tersi mukimlik halinde kazaya kalan 4 rekatlı namaz ister seferilik halinde ister mukimlik halinde olsun 4 rekat olarak kaza edilmesi gerekir. Mazeret olmaksızın bir namazı kazaya bırakmak büyük günahtır. Bu namaz kaza edilmekle yerine getirilmiş olur. Fakat geciktirilmesinden dolayı işlenilen günahların affedilmesi için tövbe ve istiğfar etmek gerekir.
3: Geceleri saat 12'den sonra teheccüd namazını kılıp uyuyorum. Yaptığım doğru mudur?
4: Sizin kıldığınız namaz gece namazıdır. Bu ayrı bir nafile namazdır. Teheccüd namazının ise 2 özelliği vardır. Birincisi, yatsı namazından sonra kılınması. İkincisi, az da olsa uyuduktan sonra uyanıp gece kılınan nafile bir namaz olmasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam teheccüd namazını devamlı kılmıştır. Müslümanlara da teheccüd namazı kılmak sünnettir. 2 rekattan 8 rekata kadar kılınabilir. Teheccüd namazını 2 rekatta bir selamla kılmak daha faziletlidir. 4 rekat olarak da kılınabilir. Teravih namazı gibi kılınır. Şöyle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya.
3: Anne sütüyle beslenen çocuğun kusmu namaza engel midir?
4: Evet, Çocuk kusumu da büyüklerde olduğu gibi ağır necistir. Üzerimize veya namaz kılacağımız yere kustukları zaman, eğer kusumu katı ise 3 gramdan fazlası, sıvı ise el içinden, el ayasından fazlası namaza manidir, engeldir. Temizlemek farzdır. Ama bu miktarlardan az olursa namaz sahihtir. Temizlemek sünnettir. Necaset az dahi olsa Müslüman temizliğe çok dikkat edendir. O miktarı bile temizlemesi gerekir.
5: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.
2: Sesli Kitap. Eser Minhacül Abidin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Uyanış Yayın Evi. Tercüme Yaman Arıkan. Seslendiren Çetin Oral.

0: 7. Bölüm İslam Nimeti. Bir hükümdar düşünelim. Bu hükümdar hizmetçilerinden birisine hususi bir muamele yapmış olsun. Ona hususi elbiseler giydirsin, yanına alsın. Diğer hizmetçilerden üstün tutsun. Onun için ayrı bir yerde şahsına ait bir saray yaptırsın. Sarayı çeşitli nimetler ve cariyelerle donatsın. Bunlara karşılık hükümdara gündüzün sadece bir saat hizmet edeceğini, diğer bütün zamanını kendisi için yapılan sarayda istediği gibi geçirebileceğini söylesin. Şimdi bu durumda olan hizmetçi bir gün hükümdarın yanında onun hizmetini görmekte olsun. O sırada yakınında bir at uşağı bir parça ekmek yemekte veya bir köpek kemik kemirmekte bulunsun. Hizmetçi hükümdarın hizmetini bırakarak onun gözü önünde at uşağından ekmek istesin veya köpeğin ağzından kemiği almaya kalksın. Hükümdar onun bu hareketini görünce ne der? Muhakkak bu der, himmetsiz, sefih, bizim kendisine yaptığımız ikramın değerini takdir edemeyecek kadar düşük ruhlu ve cahilin birisi. Onun üzerinden benim hususi giydirdiğim elbiseleri çıkarın ve kapıdan kovun. İşte alimler ilimlerini dünyalık mukabili sattıkları, abidler hevai nefslerine uydukları zaman bu hizmetçi durumuna düşerler. Çünkü Allah Celle Celaluhu onlara ilim vermiş, şeriatı ve şeriat hükümlerini öğretmiş, hazların en büyüğünü veren ibadet nimetini ihsan etmiştir. Böyle olduğu halde onlar bu nimetin kadrini bilmezler, dünya sevgisini Allah sevgisinden üstün tutarlarsa en hakir duruma düşmüş olurlar. Allah Celle Celaluhu kullarına muvaffakiyetler verir. Onları çeşitli musibetlerden korur. İbadetler yaparak zinetlenmelerini sağlar. Çok kere onlara rahmet nazarıyla bakar. Melekler bile Allah'ın kullarıyla övünür. Allah nezdinde şefaatçi olabilirler. Efendiler derecesine çıkarlar. Öyle ki Allah'a yakardıkları zaman hemen yakarışlarına cevap verilir. İstediklerine kavuşturulurlar. Hatırlarından geçen bir şeyi dilleriyle söylemelerine lüzum kalmadan Allah Celle Celaluhu ihsan eder. Şimdi bu durumda olan insanlar bu nimetlerin kadrini bilmeseler, geçici şehvetlerine ve dünya zevklerine dalsalar ne kadar alçalmış olurlar. Kaldı ki Allah'ın kullarına nimetleri yalnız bu dünyadakiler değildir. Ahiret hayatında da yine büyük nimetleri vardır. Fakat Allah'ın emirlerini bir kenara itip de hevâ-i nefsiyle hareket eden, yani yaşayışını hevâ-i nefsinin arzularına göre geçiren bir kimseden daha hakir, daha kötü bir yaratık tasavvur edilemez. Allah'tan dileriz ki bizi ıslah etsin. Ey insan! Allah'ın nimetlerinin kadrini bilmek için bütün gayretini kullan. Onun nimetlerini yerinde harca. Dünyaya asla iltifat etme. Rabbinin gösterdiği temiz yolu bırakıp hevâ-i nefsin yoluna gitmek kadir bilmezliğin en büyüğüdür. Bak, şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Hicr suresi 87 ve 88. ayeti kerimelerde nasıl hitap ediyor? Andolsun ki biz sana okunup tekrarlanan 7 ayeti ve şu büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. Bu ayetlerin açıklaması şudur. Kur'an gibi bir kitaba sahip olan kimse Allah'ın yolundan gitmeli. Dünyaya hırsla bağlanmak şurada dursun, ona en ufak bir meyil bile göstermemeli. Yani Allah'ın kanunlarını ve ahlak esaslarını bir kenara iterek hevai nefsinin peşine düşmemeli. Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini bilmek, şükrünü eda etmek ve dolayısıyla ahiret hayatını kazanmak çok büyük bir nimettir. İbrahim aleyhisselam babası Azer'e bu büyük nimeti arz eyledi, kabul ettiremedi. Aynı şekilde peygamberlerin büyüğü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e bu büyük nimeti arz eyledi, kabul etmedi. Sözün kısası Allah'a itaat edip onun rızasını kazanmak ve dolayısıyla ahiret saadetini elde etmek büyük nimettir. Bu nimetin kadrini bilenler Allah'ın seçkin kullarıdır. Geçici dünya hayatının ve zevklerinin Allah yanında hiçbir değeri yoktur. Bu dünya nimetlerine kafir de nail olabilir, cahil de nail olabilir, ahlaksız da, zındık da, münafık da. Değersiz kişiler değersiz nimetlere kavuşurlar. Bazen insanlıkta en yüksek dereceye yükselmiş birisi en basit bir dünya nimetinden mahrum kalırken imansızlar, cahiller ve ahlaksızlar bolluk içinde yüzerler. Nitekim Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa aleyhisselam ile kardeşi Harun'a şöyle buyurdu. Eğer dileseydim sizi dünya nimetleriyle öyle süslerdim ki Firavun gördüğü zaman kendi saltanatını unuturdu. Fakat dünyanın geçici ziynetlerini size layık görmedim. Şefkatli bir adam uyuz bir devenin çöktüğü yerden nasıl kendi devesini sakınırsa ben de seçkin kullarımı dünya ziynetinden öyle sakınırım. Ta ki geçici dünya zevklerine dalıp da değerlerini düşürmesinler. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Zuhruf Suresi 33 ve 34. ayeti kerimelerde şöyle buyurur. Eğer bütün insanlar küfre imrenecek bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı, o çok esirgeyen Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını, üstünden çıkacakları merdivenleri, odalarının kapılarını ve üzerlerine yaslanacakları tahtaları hep gümüşten yapardık. Biraz önceki ayetlerle bu ayetler arasında fark vardır. Allah nazarında imansızlar yaratıkların en hakiridir. Geçici dünya nimetleri de ebedi saadetler yanında nimetlerin en değersizidir. Onun için en hakir kimse en değersiz nimete nail olabilir. Hevai nefsine uymayanlar sefil dünya hayatı için Allah'ın kanunlarını çiğnemeyenlerse nimetlerin en büyüğü olan ebedi saadete erişirler. Bu mevzuda söylenecek şeyler o kadar çoktur ki binlerce yaprak doldurulsa yine bitmez. Bununla beraber bizim yazacağımız bu binlerce sayfalık bilgi sadece denizden bir damla kadardır. Bak, şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu peygamberlerin büyüğü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Şura Suresi 52. ayeti kerimede ne buyuruyor? İşte biz sana da Habibim böylece emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki vahiyden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu bir nur yaptık. Bununla kullarımızdan kimi dilersek ona hidayet veririz. Şüphesiz ki sen doğru bir yolun rehberliğini yapıyorsun. Yine şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Nisa suresi 113. ayeti kerimede şöyle buyurur. Üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir zümre muhakkak seni bile hükümde şaşırtmayı kurmuştu. Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir şeyden zarar da yapamazlar. Nasıl yapılabilir ki Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Evvelce bilmediklerini sana öğretti. Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Hucurat Suresi 17. ayeti kerimede bir kabile topluluğuna şöyle buyurdu. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda birisi Allah'a hamdolsun beni Müslüman yarattı der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca şöyle söyler. Rabbinin senin üzerinde olan büyük nimetine şükrettin. Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'tan haber getiren zata sorar. Yusuf hangi dindedir? Haberci cevap verir. İslam dininde. Yakup aleyhisselam der ki, şimdi nimet tamam oldu. Derler ki, Allah yanında kişinin Rabbim beni Müslüman yarattı, birçok nimetler verdi diyerek nimetin kadrini bilmesi kadar iyi bir şey yoktur. Ey kardeşim, sen de Müslüman yaratılışının şükrünü eda etmeli, Allah yolundan çıkmamalısın. Bununla beraber akıbetini de düşünmelisin. Müslümanlığına mağrur olmamalısın. Çünkü kişinin akıbetinin ne olacağı belli olmaz. Mühim olan akıbettir. 7. Bölüm. Mühim olan akıbettir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Süfyan-ı Sevri der ki, akıbetinden emin olanın arifliği silinir. Bir büyüğümüz şöyle söylerdi. İmansızların ebedi azap çekeceklerini duyduğun zaman sen de sakın. Hiçbir zaman akıbetinden emin olma. Zira kimin sonunun ne olacağı belli olmaz. Allah onun yüzünü şereflendirsin. Hazreti Ali der ki, nice kişiler vardır ki nail oldukları nimet onları aldatır, saptırır. Nice kişiler vardır ki kendileri hakkında söylenen iyi sözler onları fitneye götürür. Yine niceleri vardır ki günahlarının gizli olmasına mağrur olurlar. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bir defasında Zünnun'a sorarlar. İnsan en çok neye mağrur olur? Ne yüzünden en çok aldanır? Zünnun cevap verir. Nail olduğu nimetlere mağrur olur. En çok onlar yüzünden aldanır. Zünnun sonra Kalem Suresi 44. ayeti kerimeyi okur. Artık bu sözü yalan sayanları bana bırak. Biz onları kendilerinin bilemeyecekleri bir cihetten derece derece azaba yaklaştırıyoruz. Ehli marifet bu ayeti şöyle açıklar. Çok nimet verir. Kişi nimetin bolluğuna mağrur olarak şükrünü unutur. Nimetin bolluğu şükrünü unutturur. Bol nimet içinde şükür vazifesini ifa etmek güçtür. Nimet bollaştıkça şükretmek zorlaşır. Dereceleri yüksek olanların maruz kaldıkları tehlikeler de büyüktür. O halde bulunulan dereceyi muhafaza etmek için niyaz etmek, şükrü bırakmamak, gaflet göstermemek ve akıbetten emin olmamak gerekir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. İbrahim bin Ethem der ki, biz akıbetten nasıl emin olabiliriz ki? İbrahim aleyhisselam, İbrahim suresi 35. ayeti kerimede, Rabbim bu Mekke diyarını korkulardan emin kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut, diyor. Aynı şekilde Yusuf aleyhisselam da Yusuf suresi 101. ayeti kerimede, beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler topluluğuna kat, diye Rabbine yakarıyor. Allah rahmet eylesin. Süfyan-ı Sevri sanki batmak üzere olan bir gemideymiş gibi sık sık Allah'ım kurtar, kurtar demekten geri kalmazdı. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Muhammed İbni Yusuf anlatır. Bir gün Süfyan-ı Sevri'nin sabaha kadar ağladığını gördüm. Günahlara mı ağlıyorsun dedim. Hayır, benim ağladığımın yanında günahların bir saman çöpü kadar değeri yoktur. Ben son nefeste imansız gitme korkusuna ağlıyorum dedi. Anlatırlar ki bir defasında peygamberlerden biri Allah'a sorar. Ey Rabbim! Bunca nimet ve keramet verdikten sonra Bel'am İbni Baura'nın son nefeste imansız gitmesine sebep nedir? Şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu cevaben buyurur. Verdiğim bunca nimetlere bir defacık olsun şükretmedi. Eğer bir kerecik şükretmiş olsaydı imansız gitmezdi. Uyan ey kişi! Şükür vazifeni yap. Allah'ın nimetlerine hamd et. Nimetlerin en büyüğü İslamiyettir. Marifetullah'tır. En küçüğü ise mesela malayani sözden korunmaktır. Bu nimetlerin şükrünü eda edersen umulur ki Allah Celle Celaluhu sana olan nimetini tamamlar. Son nefeste imansız gitme felaketinden seni korur. Çünkü en acı ve en güç şey sevildikten sonra itibardan düşmek, yakınlıktan sonra kovulmak ve vuslattan sonra ayrılıktır. Allah Celle Celaluhu sana Müslümanlığı nasip ettiğine göre şimdi onun yanında itibar sahibisin, ona yakınsın. Rabbine kavuşmuş durumdasın. Eğer nimetlerine şükretmezsen bu itibardan düşebilir, onun kapısından kovulabilir ve ondan ayrı düşebilirsin. Merhametlilerin merhametlisi Allah'tan dileriz. Bizi kendisinden uzaklaştırmasın.
1: Sesli Kitap. Eser Minhacül Abidin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Uyanış Yayın Evi. Tercüme Yaman Arıkan. Seslendiren Çetin Oral.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şeyi Polat'a Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 12. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
6: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtifatına mazhar olup 21 yaşında "Ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni" diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.
7: Günün Sohbeti. Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi.

0: Dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غاشية سورة üzerinde duruyorduk. Sure-i Celile-i Cemile'nin 7 ayeti celilesine mana verildi. 7 ayeti celileyi mütakiben ehli küfrün, nifakın, asilerin, gaflet ehillerinin yapmış olduğu çılgınlıkların neticesi, göreceği eza ve cefa haber verildikten sonra müminlerin nail olduğu nimetler Halik-ı Lemyezel tarafından Cibril-i Emin vasıtasıyla Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme bildirilmektedir. Yalnız gâşiye ne demektir? Gâşiye kıyamet manasına gelir. Kıyamet. Ve bütün ahval. Kelime anlamı kaplamak demek. Bürümek demek. Bazen ortalığı simsiyah bir hava kaplar ya, siz buna mahalli bir tabirle kır duman dersiniz. Bir sis her tarafı kaplar. Bu manaya da gelir. Bu manaya gelince Ehlullah diyor ki gâşiye hiye dünya. Dünya demektir. Çünkü bu alem zindandır. Ana karnı nasıldır? 3 tane zarın içerisinde bir zindandır. Dünyaya çıkınca artık uçsuz, bucaksız bir alem. Güneşi, ayı, yıldızı avize gibi üzerimize ışıklarını saçıyor. Böyle bir nimet, aydınlık bir alem. Öbür aleme nispeten de bu dünya nedir? Bir zindandır. Çünkü en geride, cehennemden en sonra çıkan mümine verilecek olan cennet bu dünyanın 10 genişliğinde. El-gâşiyehiyet dünya, bu dünya manasındadır. Gâşiyetil gulûb bi zulümâti muhabbetiyle. Dünyanın geçici muhabbetleriyle. Çünkü bura bitecek. Ne kadar asılsak, ne kadar ısrar etsek, ayrılmayalım diye çaba göstersek yine ayrılacağız. Meczubinden bir zat anası ölmek üzere anasını ya kucağına almış ya sırtına almış. Meczub, ben anamı sana teslim etmem diyor. Ne kadar teslim etmem desek dahi emanet olduğuna göre sahibi bunu tayin olunan vakitte mutlak alacaktır. O zaman bu dünyanın sarılacak hiçbir yeri yok. Sadece ahiret aleminde mahcup olmamak, emri ilahi yerine getirmek için yapacağımız çalışmadır bunda. Onun dışında nefsani arzularla, şeytanın aldatmalarıyla sarılacak olursa bu dünya nedir? Bir zulümattır, karanlıktır. Ve mevettetuha bi huzuziha ve şehevatiha. Bu dünyanın sevgisi de aynıdır. Bu dünyanın isteği de aynıdır. Vücuhun fiha yevme idin haşi'a. O günde yüzler nedir? Kıyamet kabul etmiyor. Mahşer kabul etmiyor. Başa da gelince artık rezil ve rüsvay oluyorlar. Bi zulli talebiha. Artık dünyaya olan sevginin de neticesi, o günün de, geleceği olan günün de inkarından dolayı mahcup bir haldedirler. Amiletün nasibe diye buyuruyor. Amile, bu çalışıp yorulma nedir? Billeyli ve nehari fi tahsiliha, nasibe fi tedbiri şuunya. Böyle bir anlam verilmiş. Gece ve gündüz ne yapılıyor? İnsan dünya nimetini elde etmek için çalışıyor. Bunu siz çok genişleştirebilirsiniz. Çok geniş manalar verirsiniz. Aslına uymak suretiyle. Amine, çalışmaktadır kişi billeyli ve neher fi tahsil ya. Şu dünyada rahat yaşayalım, varlık sahibi olalım diye gayret göstermektedir. Nasime fi tedbiri şuun ya. Bir işi kuracaksınız ama o işi kurmak için zahmet çekiyorsunuz. Bir ziraatçı bahçesini temin için kan ter içerisine giriyor. Toprağı işleyecek, gerekli bakımlarını yapacak, sonra duvarlarını çevirecek, ilaçlamasıydı vesaire ne gerekiyorsa bunlardan dolayı yorulmaktadır. La rahate li talibiha ebede. Hatta yakudel mevt bi onuki. Ta ki ölüm gelinceye kadar dinlenme ve rahat bu dünyada yoktur. Şimdi bunu dünya olarak ele alırsınız. Bu dünya nimetlerini helalinden kazanmak için Cenab-ı Hakk'a vuslat, ona kavuşmak için Sıddık-ı Azam Nâli Kerremallahu ve Efendimizin radıyallahu anhuma bize emanet olarak getirmiş oldukları bu yola riayetle, dikkatle Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet yapmak için çalışır, gayret gösterir isek neticesi nimettir. Ama burada hitap tasla naren hamiye dindiğine göre boşa çalışıyor. Allah'ın verdiği nimeti boşa çalışıyor. Mesela bu zaman boş bir zaman hiç dedikoduyla geçiyor. Boş sözlerle geçiyor. Böyle iftira gibi sözlerle geçiyor. Biçimsiz. Biçimsiz sözlerle geçiyor. Gözlerin bakışı hasetlikle oluyor, boşuna geçiyor. Buna da işaret edilmektedir ayetçilerde. Kulağımızla duyduğumuz sözler uygunsuzsa yine kendimizi boş yerine yoruyoruz. Allah'ımızın vermiş olduğu aklı vahyin doğrultusunda Habibullah'ın başta Zat-ı Kibriya'nın emrinin haricinde kullanmaya başlayınca hileler kurmaya, tuzaklar kurmaya, çalmaya, çırpmaya, velhasıl haksız bir kazanca doğru aklı kullanmaya çalışacak olursak boşuna gayret etmiş oluruz. Boşuna yorulmuş oluruz. Nihayeti tasla naral kati'ati vel bu'di tüska min ayni harri tedbiri vel ihtiyar. Ne yapar? Tasla naral kati'a. Mevla-i Zülcelal'den uzaklaşmak, onun muhabbetinden kesilmek suretiyle ateşten daha şiddetli olur. Arifler için. Büyüklerimiz diyorlar ki, bizim bir an Allah'tan Celle Celaluhu gafil olmamız ateşe atılmaktan daha zordur. Tüska min ayni harri tedbiri vel ihtiyar. Artık cehennemin suyundan da ayet-i celiliye dönecek olursa tefsirlerde kaynar sulardan da içirilmek suretiyle bütün bağırsakları, iç organları parçalanır, yok olur. Ne olur onlar o kızgın kaynar sudan içirilir. Bu ne demektir? Kalpleri ve ruhları onların Allah'ımıza karşı inançta şüphe içerisinde bulmak suretiyle bunlar kaynar suyu içmekten daha kötü bir halde olurlar. Bir kere böyle bir yaşantının neticesi dari' denen yeşil bir ot, zehir gibi bir ot, ne doyurur ne de aç bırakır. Bunu ele alırken Arifan-ı İlahi la yusminul kalb an hezehli talibiha bel kullemâ zâde minhâ şeyhen zâde cürruhu ileyhe. Ne olur? Dünyanın muhabbetiyle, hayvani, şehevi duygularla kalp artık ne doyar ne de aç kalır. Pirme perişan. Ruhu da artık asıl erişeceği nimetten mahrum olmak suretiyle rezil bir hale gelmiş. Biz müminlere bahşolunan nimet yönüne geçecek olursak kısamı vücuhun yevme idin naime. Niye yüz ifade ediliyor burada? Yüz denilmesi insanda en kıymetli aza yüzdür. Vücuhun yevme idin naime. O günde yüzler yapmış olduğu ibadet ve taatlerden dolayı nedir? Cennet ile, cennetteki nimetler ile, cennetin manevi nimetleriyle de Resulullah'la bulunmakla sallallahu aleyhi ve sellem onun ruhi yönüne varis, ilmi yönüne varis meşayih-i izamla, ulema-i kiramla bulunmak suretiyle yüzleri çok beşüştür, tatlıdır, neşelidir ve huzurludur. Cenab-ı Hakk'ın cemali ise tarif buyurur, tarif edilemez. Vücuhun yevme idin naime zâte behçetin ve husn. Oradaki gireceği güzelliklerden dolayı tarifu fî vücuhihim nazraten na'im. Mutaffifin suresinde 24. ayeti celilede de bildirildiği üzere onlar nimetlerin içerisindedir. Büyük bir neşe, büyük bir huzur içerisindedirler onlar. Cenab-ı Hak cümlemize bu neşeyi tatmayı lütfetsin, ihsan etsin. Demek ki asıl manevi nimetlere girişmekmiş. Onların yüzünde nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün. Habibim, tarifu fi vücuhihim nazraten na'im. Yuskavne min rahiqin mahtub. Kendilerine damgalı halis bir cennet şarabı sunulur. Hitamuhu misk. Onun sonu misktir, amberdir. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisûn. İşte orada ancak yarışanlar yarışsınlar. Dünyanın nimetleriyle kendinizi mahvetmeyin. Şehevi arzularla, nefsani isteklerle asıl çalışacaksanız bu nimetleri elde etmek için cennetül marif denen ruhun nimetlerine erişmek için gayret gösterin. Ve mizâcuhu min tesnîm. Öyle bir içecekler ki karşılığı tesnîmdendir. Artık tesnîm tarif edemezsiniz. Bir hak dostunun postunun üzerinde murakabe ehlinin duyduğu zevk, duyduğu neşe, Cenab-ı Hak'la beraber olmanın verdiği lezzet tarif edilebilir mi? Aynen yeşrabu bihel mukarrabu. Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o. Herkes için değil, mukarrab, Rabbimizin kendisine yaklaştırdığı kullar için lütfettiği bir nimettir. Dünyada da zaten onu içmişlerdir. İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yerhakû. Dünyada mücrimler iman edenlere gülerlerdir. Ve izâ merrû bihim yetegâmezû. Müminlere uğradıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi. وَإِذَا قَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِيِّينَ Kendi adamlarının yanlarına döndüklerinde inananlarla alay etmenin zevkini tararlardı. وَإِذَا رَعُهُمْ قَالُوا اِنَّهَا اُلَى اِلَّا ضَالُونَ Halbuki o kafirler müminler üzerinde bekçi değildir. Kendi adamlarının yanına döndüklerinde inananlarla alay etmenin zevkini tadanlar. Ve izâ râuhum gâlû inne hâulâ ile dâllû. Kâfirler müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar yanlış yola girmiş sapıklardır derlerdi. Ve mâ ursilû aleyhim hâfidîn. Halbuki onlar müminler üzerine bir bekçi değildirler. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنَ الْكُفَّرِ يَلْحَكُونَ İşte bugün de iman edenler kafirlere gülecekler. İşte siz bizimle alay ediyorsunuz, diyordunuz. İşte durumumuz bu diyecekler. اَلَمْ اَرَا اِكِ يَنْظُرُونَ Koltuklar üzerinde etrafına bakarlar. هَلْ تُلِبَ الْكُفَّرُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Elbette buldular. Bu nimete erişen kimseleri Mevla-i Zülcelal'imiz Mutaffifin suresinin üst kısmına doğru bakacak olursak Es-Sâle kelle inne kitâben ebrâri lef-i'iyyî Bu hayırlı kimseler andolsun iyilerin kitabı illiyyûndedir. Çok yüksek alemlerdedir. Şimdi bunu ifade ederken zorlanıyorum. Sebebi ise anlaşılamayacak. Kitap bunu yazmıyor derler endişesiyle diyemem. Bazı hak ehli İnsanların kitapları Rabbimizin nezdindedir. Kitâbun merkûm. O amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. Yeşhedühül mukarrabûn. O kitabı Allah'a yakin olanlar görürler. İnnel ebrâre lefî ne'îm. Alel erâiki yanturû. Biraz önce başlamış olduğumuz ayet-i celilenin üst kısmındaki Rabbimizin bize bildirmiş olduğu ayat-ı ilahi. Mevlamız iyiler hiç şüphesiz onlar cennettedirler. Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Tarifi fi vücûhîm nabraten naîm onların yüzünde nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün. Vücûhün yevme izin naîm o günde görmüş oldukları nimetlerden dolayı çünkü dünyada bütün hayırlı taatlerde bulunmuşlar. Yüzleri böyle bir sevinç içindedir. Lisa'iha râdiye çünkü onlar لِيَجْلِ سَعْيَا فِي الدُّنْيَا هِي رَاضِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ Allah-u Zülcelal'imiz onlara dünyada hayırlı amel yapmanın neticesi razı olacakları nimetlere kavuşturur. فِي cennetin âliye çok yüksek makamlardadırlar onlar. لَا تَسْمَعُوا ف۪يهَا لَاغِيَةٍ Burada duralım. لَا تَسْمَعُوا ف۪يهَا لَاغِيَ Bir kere Rabbimiz لِسَعْيَا رَاضِيَةً لِأَجْلِ سَعْيَا فِي الدُّنْيَا هِيَ رَاضِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ. Dünyada hayırlı işler yapıyor ya bunlar. Emri ilahiyi öyle yaşıyor ki Rabbimizi görür gibi yapmaya gayret gösteriyor. Kalbinde zerre kadar masiva, Rabbimizin düşüncesinden başka hiçbir şey yok onların gönüllerinde. Çünkü insanlar da kısım kısımdır. Hepsi aynı değil. Bütün taat yapanları aynı kefeye koyamazsınız. Bunu Ehlullah'ın tarifi hiç şüphesiz takva ile haber vermiş. Müttaki, Allah'tan korkan kimseler olarak haber verilmiş. Bunun kendi arasında sınıflamalarını ulema-i kiramımız en son madde olarak gönlünde Rabbi Zülcelal'imizin muhabbetinden başka hiçbir şey kalmayan kimseler. Bunun için yorulmuş ve gayret etmiş onlar. Bu yorulma onlara zevk olmuş, tad olmuş. Sonra Ebrar sınıfına girmiştir. Mutaffifin suresinde okuduğumuz üzere Rabbi Zülcelal'imizin de cemalini seyirle etrafına nazar eden böyle tatlı bir çehreyle, neşeyle onların semti cennettir. Onların semti sanki Musa Aleyhisselam'ın Rabbimizle dilleştiği Tur Dağı'dır onlar. Tevbelerin makbul olduğu Arafat Dağı'dır. İnsanın emin içerisinde, emniyet içerisinde bulunduğu harameyn-i şerifindir belki. İki harem-i şeriftir. Mekke-i Mükerreme'dir. Medine-i Münevvere'dir. Kastımız Kâbetullah ve Ravza-i Pâk-i Nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescididir. Mevlana'mızın ifadesiyle gönlü ilahi mescid olan kimselerdir. Onlar da zuhur etmez bu. La tesma'u fiha lagiye. O söz yoktur orada. Ne vardır? Çünkü dünyada da olan aynen orada zuhur edecektir. Dünyada onların kelamları zikirdir ve hikmettir. Hikmet nedir? Hikmet, kainattaki olan eşyanın esrarına, sırlarına mazhar olmaktır. Bu bize kapalı şu anda. Açık olanlar müstesna. Şu anda bize kapalı mı?

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
6: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
7: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

0: Her gün namaz kılıyoruz. Peki namaz kılan bir mümin bir günlük namazında neyi ne kadar zikrediyor? Hiç düşünüyor muyuz? Namaz kılan bir mümin bir günde en az 40 defa besmele çekiyor. 40 defa Fatiha suresini okuyor. 80 defa Rabbimizin Er-Rahman ismini söylüyor. 80 defa Er-Rahim ismini zikrediyor. 213 defa Allahu Ekber diyor. 120 defa Sübhane Rabbiyel Azim. Yani büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır diyor. 240 defa Sübhane Rabbiyel Ala. Yani yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır diyor. 15 defa Sübhaneke duasını okuyor. 40 defa Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edenleri işitir diyor. 40 defa Rabbena velekel hamd, yani hamd Rabbimiz içindir diyor. 40 defa amin, yani ya Rabbi dualarımı kabul buyur diyor. ...33 defa Zamm-ı Sure okuyor. 21 defa Ettehiyatü'yü okuyarak Peygamberimize selam gönderiyor. 21 defa Kelime-i Şehadet getiriyor. 26 defa omzundaki meleklere ve yanlarındaki Müslümanlara selam veriyor. ...13 defa Rabbena Atina duasını okuyor. 13 defa Rabbena Firli duasını okuyor. 15 defa Allahümme Salli salavatını okuyor. 15 defa Allahümme Barik salavatını okuyor. Ve 15 defa Eyzübillahimineşşeytanirracim diyerek şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyor. Bu zikrettiklerimiz sadece namazın içinde okunan dualar. Namazdan önce ve sonra okunanlar ve tesbihatlar bu rakamların dışında. O halde 60 yıl yaşayıp da kulluğunun gereklerini yerine getiren bir müminin yaptıklarını ve söylediklerini bu kadar yıl hesabıyla hesaplayın bakalım. Ne çıkacak karşınıza? Rabbim namazı dosdoğru kılanlardan eylesin. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ankebut Suresi 45. Ayet.
1: Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Bekir, her namazını son namazın gibi kıl." Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki ben onu görmüş bile değildim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok anıyordu. Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yok mu derdim. O da o şöyleydi diye özelliklerini sayar ve çocuklarım ondan oldu derdi. Değişik bir rivayette Hazreti Ayşe, Resulullah koyun kesecek olursa Hatice'nin arkadaşlarına da gönderirdi. Başka bir rivayette Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman ondan Hatice'nin akrabalarına da gönderin derdi. Diğer bir rivayette Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hüveylid'in kızı Hale bir gün Resulullah'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Resulullah Hatice'nin izin isteyişini hatırlayarak duygulandı da "Allah'ım, bu Hüveylid kızı Hale'dir." dedi.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı. Tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Sezonun son indirimi şimdi Morver.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144 Instagram Malgir Mobilya www.malgirmobilya.com.
2: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
3: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Mealli Kur'an-ı Kerim birazdan hayatta. İyi sözler duymak için hayatta kalmaya devam edin.
8: Zeyd İbni Erkam, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir Beni Mustalik gazvesine çıkmıştık. Müslümanlar büyük bir yokluk ve sıkıntı içindeydi. Askerler arasında bulunan münafıkların reisi Abdullah İbni Übey yandaşlarına Allah'ın elçisi yanındakilere sakın bir şey vermeyin ki onu terk etsinler. Eğer Medine'ye dönersek güçlü olanlar güçsüz olanları oradan mutlaka çıkarıp atacaktır dedi. Ben de gidip bu olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Übey'e haber gönderip çağırttı ve durumu soruşturdu. O da böyle bir söz söylemediğine dair yemin üzerine yemin etti. Bunun üzerine bazıları Zeyd peygambere yalan söylemiştir dediler. Böyle dediklerinden dolayı son derece bunaldığım bir sırada Allah peygamberine benim söylediğimi tasdik eder mahiyette Münafikun suresini indirdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahları için istiğfar etmek üzere onları çağırdı. Fakat onlar kafa tutup istiğfardan yüz çevirdiler.
9: Saat 1. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: TB 21 47.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

0: bi emrihi vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Ey Muhammed, de ki: eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.''

Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
0: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ.
1: Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

0: Subhanahu amma yushrikun.
1: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen odur.

0: Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.
1: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
0: Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

0: يَنْفَعُهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu iz ahra

0: لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
1: Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: İnfirû hifâfen ve thikâlen ve cahidû bi emvâlikum ve enfusikum fî sebîlillâh. Zâlikum hayrun lekum in kuntum te'lemûn.
1: Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı, elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardı ve normal bir yolculuk

0: enfusihim vallahu alimun bil muttaqin.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir.

0: Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.
1: وَلَوْ أَرَادُوا

0: ثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
0: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
1: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Mealli Kur'an-ı Kerim. Tevbe 21'den 47'ye kadar olan ayetleri dinlediniz.
3: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: Tüccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
8: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında.
1: Evin için her şeyi Polat'a Evstar farkıyla.
0: Evstar, değer katar.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat, bu bizim hayatımız. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Değerli dinleyiciler, sesi Kur'an'la süslemek konulu hadisleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Şüphesiz Davud'a verilen güzel seslerden bir name de sana verilmiştir. Müslüm'ün bir rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa'ya şöyle dedi. Dün gece senin okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin. Hadisin açıklaması. Hadiste geçen mizmar, esasen kaval cinsinden bir alettir. Fakat burada kastedilen mana güzel sestir. Davud aleyhisselamın sesinin güzelliği dillere destandır. Fakat onun herhangi bir musiki aleti kullanması söz konusu değildir. Hadiste geçen al kelimesi, zürriyet, çoluk çocuk ve bir kimsenin tabileri anlamına gelir. Fakat hadis şarihlerine göre kelime burada fazladır. Çünkü Davud aleyhisselamın zürriyeti arasında sesi onun gibi güzel olan bir başka kimsenin yetiştiği bilinmemektedir. Bu sebeple al kelimesi tercümede dikkate alınmamıştır. Ancak güzel sesle Kur'an okuyan her mümin, Davud aleyhisselamın âli yani tabileri sayılır denilebilir. Ebu Musa sesi güzel olan sahabe-i kiramın başında gelir. Onun güzel sesinin çok dokunaklı olduğu söylenir. Peygamber Efendimizin ondan Kur'an dinlemeyi çok sevmesinin sebebi de budur. Bu hadisi ve benzerlerini delil alan ulema, insanı aşk ve şevke getirecek şekilde güzel sesle Kur'an okumayı mübah görmüşlerdir. Çünkü böyle okumak, rikkati, Allah korkusunu ve nefisleri Kur'an dinlemeye teşviki beraberinde getirir. Günümüzde bunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz görmekteyiz. Özellikle radyo ve televizyon gibi bütün toplum kesimlerine, hatta gayrimüslim dünyaya hitap eden yayın organlarında güzel sesin ve güzel okuyuşun gerekliliği herkesin kabullendiği bir gerçektir. İslam'ın tebliğ ve telkininde güzel Kur'an okumanın daima öncelikli ve etkili bir yeri vardır. Bu tarihi gerçeği, günün gerçeği haline getirmek Müslümanlara, özellikle din hizmeti verenlere düşmektedir. Ancak bunun için hiçbir kaide ve kural tanımamak, Kur'an'ı bir şarkı türkü gibi algılayıp takdim etmek anlamına gelmediğini aklı başında her Müslüman bilir. Sesi Kur'an tilavetiyle süslemenin müstahap olduğunda bütün alimler görüş birliği içindedir. Teganni ve lan ile Kur'an okumanın hükmüne bir önceki hadisin açıklamasında işaret edilmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz. Güzel sesle tecvid kurallarına riayet ederek Kur'an okumak müstehaptır. Peygamber Efendimiz güzel sesle Kur'an okuyan sahabileri hem dinlemiş hem de tasvip ve takdirlerini beyan etmiştir. Güzel sesle Kur'an okuyanı dinlemek kalplerin yumuşamasına ve nefislerin Kur'an'a yönelmesine vesile olur. Konuyla ilgili bir başka hadis. Bera İbni Azib radıyallahu anhüma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi yatsı namazında Vettini ve Zeytuni suresini okurken dinledim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Hadisin açıklaması. Hadisin bazı rivayetlerinde Bera İbni Azib'in bu namazı Resul-i Ekrem Efendimiz ile bir sefer esnasında kıldığı belirtilmekte ve bu sebeple kısa sure okuduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Peygamberimizin seferde olmadığı zaman yatsı namazlarında orta uzunluktaki Şems, İnşikak ve Leyl gibi sureleri okuduğu rivayet edilmiştir. Hatta bu örneklerden hareketle zaruri bir sebep olmadıkça yatsı namazında
orta uzunluktaki sureleri okumanın sünnet olduğu kabul edilir. Çünkü yatsı, istirahat ve uyku zamanına rastlayan bir namazdır. Özellikle yaz gecelerinde uzun sureler okunmasına cemaatin, bilhassa iş güç sahiplerinin tahammülleri yoktur. Kur'an kendisine indirilen Hazreti Peygamber hiç şüphesiz onu en güzel okuyan idi. Kur'an'ın bugün bilinen okunuş şekillerini sahabiler Efendimiz'den öğrendiler. Bugün bilinen kıraatlerin her biri sahabilerden işitilip öğrenildi. Sonraki Müslüman nesiller Kur'an'ın günümüzde de bilinen kıraatlerini kendilerinden önceki kutlu nesiller gibi aynı hassasiyetle korudular. Ve bunu Kur'an ilimlerinden biri haline getirdiler. Peygamberimizin sesinin son derece güzel olduğu sahabilerden gelen pek çok rivayetten anlaşılmaktadır. Enes bin Malik'in rivayet ettiği şu hadis çok dikkat çekicidir. Allah her peygamberi güzel sesli ve güzel yüzlü olarak göndermiştir. Fakat sizin peygamberiniz onların yüzü en güzel ve sesi en güzel olanıdır. Hadisten öğrendiklerimiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesi çok güzeldi. Bu, Cenab-ı Hakk'ın onu her yönüyle mükemmel yarattığını göstermektedir. Peygamberimiz, kıldırdığı farz namazlarda, hale ve şarta uygun uzunlukta Kur'an okurdu. Değerli dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's-Salihin İmam Nebevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanı helak eden 7 büyük günahtan uzak durunuz. Ashab, bunlar nelerdir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a şirk koşmak, sihir ve büyüyle uğraşmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, kötülüklerden habersiz, iffetli mümin kadınlara zina, isnat ve iftirasında bulunmak.

0: tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
1: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bayat ekmeklerle yapabileceğimiz bugünkü tarifimiz tarator sos. Malzemeler 6 dilim bayat ekmek içi, 6 yemek kaşığı ceviz içi, 8 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 3 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 4 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 10 dal dereotu. Hazırlanışı. Bilhassa kalamar tavanın en yakın arkadaşı olan tarator sosu hazırlamak için bayat ekmek içini küçük bir kaba ufalayın. Kabuk kısımlarını kullanmayın. Ekmek kırıntılarını ceviz içiyle birlikte mutfak robotunda çekin. Zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, süzme yoğurt ve tuzla karıştırdıktan sonra dinlenmesi için buzdolabında bekletin. Buzdolabında bekleyen ve kıvam alan tarator sosu sıcak başlangıçların yanında ya da dip sos olarak arzuya göre incecik kıyılmış dereotu eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.
2: Ey her garibin sahibi, bizim hem dünyada hem ahirette dert ortağımız sensin. Canımızı Müslüman olduğumuz halde al, ıslah eyle. Dert ve şikayetlerin son durağı, isteklerin gayesi de sensin. Sen şu isteklilerin gözyaşına merhamet et. Rabbim, ey Rabbim, sen yegane sahipken biz kime sığınalım? Allah'ım, bize razı olduğun şeyleri yapmayı nasip et. Allah'ım, bize razı olduğun şeyleri yapmayı nasip et. Sana olan ibadetlerimizle bizleri diri eyle.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de, satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
5: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
6: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
7: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
8: Saat 2. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
9: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtifatına mazhar olup 21 yaşında "Ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni" diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.
7: Sesli Kitap. Eser İhya-u Ulumuddin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Bedir Yayın Evi. Tercüme Ahmet Serdaroğlu. Seslendiren Çetin Oral.

şer'i delille bilinmesine gelince, sözü zahirine göre anlamak mümkündür. Fakat onunla zahirin dışında bir mananın irade buyurulduğu rivayet edilmiştir. Nitekim Hak Teâlâ Ra'd suresi 17. ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Allah gökten su indirir, dereler onunla dolar taşar. Sel üste çıkan köpüğü alıp götürür. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Allah hak ve batıl için şöyle misal verir. Köpük uçup gider. İnsanlara fayda verense yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Bunun zahir manası murad olmakla beraber, buradaki yağmurdan murat Kur'an-ı Kerim'dir. Derelerden murat kalplerdir. Bazı kalpler büyük dereler gibi ondan fazla nasip aldı. Bazısı az, bazısı hiç alamadı. Köpükse küfür ve nifak gibidir. Her ne kadar suyun yüzüne çıkar ve görünürse de devam edemez. Hemen sönüp gider. Ancak insanların faydalanacağı hidayetse devam eder. Bu kısımda bazı gruplar ileri giderek haddi aştılar da ahirette haber verilen Mizan, Sırat ve benzeri ayetleri tevile çalıştılar ki bu bir bid'attir. Bu hususta seleften bir rivayet olmadığı gibi bunları zahir manalarında almakta da bir mahsur olmadığından bunları zahirleri üzerine anlamak vaciptir. 4. kısım. İnsan bir şeyi önce hülaseten genel olarak anlar. Sonra ayrıntısına delil ve zevkle erişir. Böylece iki ilim birbirinden farklı olur. Birincisi kabuk, ikincisi öz gibidir. Birincisi zahir, ikincisi batındır. İnsanın uzakta veya karanlıkta bir kimseyi görmesiyle ortalık aydınlandığı veya yaklaştığı vakit onu görmesi arasında fark olmakla beraber ikinci gördüğü birinciden başka bir şey değildir. Belki onu daha olgun şekilde görmektir. İlim, iman ve tasdikte bunun gibidir. Çünkü insan aşık olmadan aşkı, hasta olmadan hastalığı, ölüm gelmeden ölümü tasdik eder. Fakat bunları yaşadıktan sonraki ilmi daha kamildir. İnsanoğlunun şehvet, aşk ve diğer hallerde üç ayrı durumu ve anlayışı vardır. 1. Meydana gelmeden önce varlığına inanmak. 2. Meydana geldiği anda varlığına inanmak. 3. Olup geçtikten sonra varlığına inanmak gibi. Açlığı yaşamadan önce açlığı bilmekle açlığı yaşadıktan sonraki bilmek bir değildir. Aralarında fark vardır. Dini ilimlerde bunun gibidir. Bizzat yaşayarak zevk haline gelip olgunlaşan ilim, tahkiksiz ve zevksiz elde edilen ilme nazaran batın gibidir. Sağlığın kıymetini hastanın bilmesiyle sağlam adamın bilmesindeki fark gibidir. Saydığımız bu 4 kısımda insanlar ayrılır. Fakat bunlardan hiçbirinde zahire uymayan batın yoktur. Belki özün kabuğu tamamlaması gibi batın da zahiri tamamlar. 5. kısım. Hal dilini sözle ifade etmektir. Kısa görüşlü olanlar zahir üzerinde durur ve onu hakikat zanneder. Eşyanın hakikatini görenlerse buradaki incelikleri anlarlar. Bu örnekte olduğu gibi tahta çiviye "Niçin beni dövüyorsun?" diye sordu. Çivi "Onu bana değil, durmadan beni tokmaklayana sor ve tepeme inen çekice bak" dedi. İşte bu hal dilinin sözle ifadesidir. Yani gerek tahta ve gerek çivi hal dilleriyle böyle konuşuyorlar. Allah Teala'nın Fussilet suresi 11. ayet-i celilesi de buna örnektir. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi.
İkisi de isteyerek geldik dediler. Aklı ve anlayışı kıt kimse bu ayeti anlamak için yerlere ve göklere hayat, akıl ve hitabı anlama kabiliyetini takdir eder. Ayrıca yer ve göklerin duyacağı bir hitap ve bu hitaba da yine harf ve sesle "Evet, biz emrine itaat ediyoruz" diye cevap verdiklerini düşünür. Aklı başında olan bilir ki bu hal dilinin ifadesi olup yer ve göklerin zaruri olarak emre amade olduklarından haber vermektir. Yine Allah Teala'nın İsra Suresi 44. ayeti celilesi de bu konuyla ilgilidir. Her şey Allah Teala'yı hamd etmekle tesbih eder. Aklı ve anlayışı kıt kimse cansız varlıklara da hayat, akıl ve ifade takdir eder ki onlar da Sübhanallah diyebilsinler. Arif olan bilir ki bunlar dille değil vücutlarıyla tesbih ederler. Allah'ı takdis eder ve birliğine şehadet ederler. Nitekim her şeyde onun birliğine delalet eden alametler vardır buyurulmuştur. Mesela bir eser karşısında bu sağlam inşaat mimarının ustalığına ve üstün ilmine şahitlik ediyor denildiği zaman bu şahitlik sözle değil varlığı ve haliyledir. Yine bunun gibi hiçbir şey yoktur ki kendisini yoktan var eden, varlığını ve sahip olduğu vasıflarına devam ettiren, onu çeşitli evrelerden geçiren bir yaratıcıya muhtaç olmasın. Var olan her şey bu ihtiyacıyla yaratıcısının kutsiyetine şahitlik etmektedir denildiği zaman bu şahitliği zahire saplanan kimseler değil basiret sahibi kamil insanlar anlar. Bunun için Allah Teala İsra Suresi 44. ayeti kerimede "Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız" buyurmuştur. Kısa görüştüler bunu hiç anlayamaz. Allah Teala'ya yakın olan mukarreplerle ilmin derinliklerine nüfuz eden alimler de bunun hakikatine ve son haddine varamazlar. Çünkü her şeyin Allah Teala'yı tesbih ve takdisteki şehadetleri farklıdır. Bu şehadeti herkes kendi kabiliyetine göre anlar. Bu gibi şehadetleri muamele ilminde saymak uygun olmaz. Çünkü bunlar mükaşefe ilmindendir. Bu ilimde de zahir alimleriyle batın alimleri arasında fark vardır. Zaten zahirle batın arasındaki ayrım da bundan ortaya çıkmaktadır. Burada da makam sahiplerinden aşırı şekilde ileri gidenlerle orta derecede olanları vardır. İleri gidenlerin bir kısmı zahiri delillerin hepsini veya çoğunu bozacak kadar tevilde ileri gitmişlerdir. Hatta Allah Teala'nın "Elleri bize konuşur, ayakları da şahitlik eder." Yasin Suresi 65. ayeti kerime ve "Derilerine niçin aleyhimize şehadet ettiniz?" derler. Derileri de "Her şeyi konuşturan Allah bizleri de konuşturdu" derler. Buyurduğu Fussilet Suresi 21. ayeti kerime münker nekir melekleriyle olan konuşmaları, mizan, sırat ve hesap hakkındaki sözleri cehennemliklerin cennetliklerle olan Araf Suresi 50. ayeti kerimedeki sudan veya Allah Teala'nın size verdiği rızıklardan bize de akıtın münazaralarını tevil etti ve hepsinin hal diliyle olduğunu zannettiler. Diğer bir kısmı da tevil kapısını kapatmakta çok ileri gitti ki bunlardan biri de Ahmet bin Hanbel'dir. Hatta Allah Teala'nın onun emri bir şeyi dilediği zaman ona ancak ol demesinden ibarettir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. ayeti celilesindeki tevili kabul etmedi ve ona uyanlar zannetti ki buradaki kün ol emri Allah'tan harf ve sesle bir hitaptır ve her olacak olan şeye daima ol diye hitap eder, o da olur. Hatta bazı arkadaşlarından İmam-ı Ahmed'in yalnız üç sözle tevil kabul ettiğini söylediklerini duydum. Onlar da
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hacer-i Esved yeryüzünde Allah'ın yeminidir, sağ elidir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminin kalbi Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafında hissediyorum hadisi şerifleridir. Bunun gibi zahir alimleri tevil kapısını kapamak istediler. Hüsnü zan olarak Ahmet bin Hanbel hakkında deriz ki Allah Teala'ya nispet edilen istivanın yerleşmek olmadığını, nüzulünde bir yerden bir yere geçmek olmadığını Allah ondan razı olsun Ahmet bin Hanbel de bilirdi. Ancak halkın iyiliğini göz önünde bulundurarak bu kapıyı kapamak için tevilden men etmiştir. Çünkü tevil kapısı açıldığı zaman gedik genişler, haddini aşar ve bir daha önüne geçmek güç olur. Bu bakımdan tevil kapısını kapamakta zarar yoktur. Selefin sözleri de bunun doğruluğuna şahitlik eder. Çünkü selef, geldiği gibi onu geçiriniz, yani tevillerine ilişmeyiniz derlerdi. Hatta Allah ondan razı olsun, İmam-ı Malik'e istivadan sorulduğu vakit, istiva malum, keyfiyeti meçhuldür. Ona iman vacip, keyfiyetinden sormak bid'attir derdi. Bir kısmı da iktisadı riayet ederek Allah Teala'nın zatı ve sıfatıyla alakalı her şeyde tevil kapısını açtı ve ahiretle ilgili ayet ve hadisleri zahiri üzerine terk ederek bu konudaki tevili kapadılar. Bunlar eşarilerdir. Mutezileler daha ileri giderek Allah Teala'yı görmeyi, rü'yeti, Allah Teala'nın semi, işitme ve basir, görme sıfatlarını tevil ettiler. Miracı da tevil ederek bunun bedenle değil yalnız ruhla olduğunu iddia ettiler. Aynı şekilde kabir azabı, mizan, sırat ve benzeri diğer ahiret hükümlerini de tevil ettiler. Bununla birlikte cisimlerin dirilmesini, cenneti, oradaki yemek, koku almak, evlenmek ve lezzetlerden olan bütün nimetlerle cehennemi ve cehennemin yakıcı bir cisim olup derileri yakıp yağları erittiğini tevil etmeksizin kabul ettiler. Mutezile'nin bu kadar ileri gitmesinden cesaret alan felsefeciler daha ileri giderek ahiretle alakalı bütün hükümleri tevil ettiler ve ahiret hakkında varit olan her şeyi, lezzeti ve elemi yalnız akli ve ruhi olarak tevil ettiler. Cisimlerin iadesini inkar ettiler. Ancak ruhların bekasıyla hükmettiler. Azabın ve nimetin hisle bilinemeyecek şekilde yalnız ruha olduğunu kabul ettiler ki bunlar haddi aşmış, hak yoldan çıkmış kimselerdir. Şeriattan ayrılıp bu kadar ileri giden bu fırkalarla Hanbelilerin katı tutumu arasındaki itidal derecesi o kadar zor ve incedir ki söylenenleri işitmekle erişilemez. Ancak eşyanın hakikatine ilahi nurla idraki muvaffak olanlar buna erişebilir. İlahi nurla kendilerine bu gizlilikler olduğu gibi açıklandıktan sonradır ki bu hususlarda işittiklerine bakarlar. Söylenen sözler yakın nuriyle müşahede ettiklerine uygun geliyorsa onu olduğu gibi kabul ederler. Uygun gelmeyeni de tevil ederler. O halde yalnız işitmekle öğrenen kimseye layık olan Allah ondan razı olsun Ahmet bin Hanbel'in yolunu tutmaktır. Bu hükümlerden perdeyi kaldırıp itidal derecesini bulmak mükaşife ilmine ait olup izahı fazla uzayacağı için biz bu bahse girmeyeceğiz. Gayemiz batının zahire uygun olup ondan başka bir şey olmadığını anlatmaktır ki şu beş kısımla birçokları açıklanmış oldu. Artık avam için yazmış olduğumuz akaid risalesiyle yetinmeyi uygun bulduk. Avam birinci derecede bundan fazlasıyla mükellef değildir. Ancak bid'atlerin çoğalmasıyla akidenin sarsılmasından korkulursa işte o zaman
ikinci dereceye geçerek yine derine dalmadan kısaca akli ve nakli parlak delilleri içine alan akaid kitabına geçilir. Biz burada o parlak delilleri getirelim ve Kudüs'te yazdığımız Er-Risaletül Kudsiye fi Kavaidil Akaid isimli eserimizle yetinelim. O da bu kitabın 3. faslındadır.

0: Sesli Kitap. Eser İhya-u Ulumuddin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Bedir Yayın Evi. Tercüme Ahmet Serdaroğlu. Seslendiren Çetin Oral.
1: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Dükkancıya ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası, Hacıpay. Dükkancıya ev gereçleri,

0: şakali naif mantı tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alım satım. Düğün alışverişlerinizde önce bize uğrayın. Niziplioğlu Gold Kuyumculuk, Abidin Paşa Caddesi, Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım, Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureyir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli.

0: ve ufavvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhbuşşevaribe ve ufüllahye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Bıyıkları gideriniz, bıyıkları kesiniz, fakat sakalı uzatınız, kendi haline bırakınız. Yine devam eden hadis-i şeriflerde Resulullah şöyle buyuruyor. Uhbuşşevaribe, bıyıkları kesiniz, bıyıkları gideriniz, vafüllahye ve sakalı uzatınız. Ve la teşebbehu, benzemeyiniz bili Yahudi, Yahudilere benzemeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem risaleti boyunca en çok üzerinde durduğu noktalardan birisi de neydi? Müslümanların fert olarak, toplum olarak böyle Müslüman kimliğiyle tanınmaları ve o kimlikle diğer milletlerden, diğer toplumlardan ayrı edilmiş olmasıdır. Her yönüyle Müslüman farklıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere Müslüman ismini vermiş ve bizleri vasat, orta bir ümmet olarak yaratmış ve bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almaya ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de güzel örnekler olduğunu ve bu örneklerden dolayı ona tabi olmamızı, ona kendimize rehber edinmemizi bizlere emretmiş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu nedenle böyle Müslümanların İslami bir kimlik kazanmaları ve kendi şahsiyetlerini korumaları, böyle kendilerine bir güven duymaları ve bu şekilde gerek siyasi açıdan, gerekse işte devlet açısından, gerekse millet olması açısından böyle kendi inanç ve ibadetlerini ve değer ölçülerini ve özellikleri korumak için böyle tamamen başkalarına benzemeyen, Allah'ın emrettiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği gibi işte böyle bir toplumun oluşmasını Peygamberimiz sağlamaya çalışmış ve sıklıkla bunu da belirtmiş. Bu özelliği belirtmiş ve bu yönde de hassas bir şekilde işin üzerinde durmuş. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim Müslümanlara ısrarla birlik, bütünlük içinde olmamızı ve müşrik ve gayrimüslimleri kendimize dost edinmememizi, onlarla gayri İslam bir kültürün eskinde kalmayı kaçınılmaz bir hale getirmeyi böyle dikkat etmemiz noktasında bildirmiş. Hani onlara karşı nasıl davranacağız, nasıl olacağız, ilişkilerimiz nasıl olacak, bu ilişkiler içerisinde nasıl davranacağız, onların içinde kaybolacağız, onları mı taklit edeceğiz, onlara mı uyacağız, yoksa onlara uymayıp tamamen İslam ümmeti olma, Muhammed ümmeti olma vasfını koruyarak devam ettireceğiz. Bize düşen görev nedir? Peygamberimiz özellikle ne buyuruyor? Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Bize düşen nedir? O alçaklık duygusu içerisine girmeden, kendimizi böyle küçük addetmeden, çünkü taklitte ne vardır? Kendi küçülür, karşısındakini güzel görüp onun için taklide yönelir. Ama biz biliyoruz ki İslam en şerefli dindir. Müslüman da en şerefli insandır. Çünkü Allah'ın dinine inanmıştır. Kamil bir dine inanan bir insan, iman etmiş bir insan elbette kamil ve mükemmeldir ve mükemmel olmak zorundadır. Her günde mükemmeliyete doğru gitmek mecburiyetindedir. İşte bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte gayrimüslimleri taklit etmeyi, onlara benzemeyi yasaklamış. Değil mi? Müşriklere benzemeyi yasaklamış. Ve birçok hadis-i şeriflerde bunu böyle güzel bir şekilde görüyoruz. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle Müslümanları itikadi ve ahlaki alanda olduğu gibi kılık, kıyafet, şekil, merasim, tören yönünden de müşriklere, gayrimüslimlere benzememeye davet etmiştir, teşvik etmiştir ve bu konuda emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. İşte bu şekilde böyle etraftaki kültür ve medeniyetlerle, din ve kavimlerle, milletlerle iç içe yaşayan o dönemdeki Müslümanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Ayrı bir kimlik ve özellik kazandırıp onların böyle kendi içerisinde bütünleşmelerini sağlamaya yönelik talimatlarda bulunmuş. Bu da devam ederek biz de ümmet olarak bunu devam ettirmek mecburiyetindeyiz ve bu şekilde devam edeceğiz. İşte bu nedenle müşrik ve mecusilere muhalefet için, onlara benzememek için bıyıkları kısaltıp sakalları uzatmalarını Peygamberimiz emretmiştir. Bu konuda işte okuduğumuz iki hadis-i şerifte merhum müellif bu hadis-i şerifleri almış. Ne diyor? Uhbuşşevaribe, bıyıkları kesiniz, sakalı da uzatınız diye buyuruyor. Yine devam eden hadis-i şerifte aynısını söylüyor. Ve burada bir özellik daha belirtiyor ki وَلَا تَشَبَّهُوا benzemeyiniz. Kime? Bil Yahud. Yahudilere de benzemeyiniz. Onlar gibi olmayınız diye buyuruyor. Birçok şeyde ehli kitaba muhalefet etmeyi hadis-i şerifte ve aynı şekilde müşriklere muhalefet etmeyi, onlara benzememeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Bu nedenle bu konuda çok hadis-i şerifler var. Sahih hadis kitaplarında birçok hadis-i şerifler var. Resulullah ne yapıyor? Bıyığınızı kısaltınız. Burada uhuşşevarip öyle diyor. Bıyıkları kısaltacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Sakalı da kendi haline bırakacaksınız. Sakalı uzatınız diye Peygamberimiz buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte de diyor ki bıyıklarınızı kırpınız, kesiniz, sakallarınızı uzatınız, mecusilere de muhalefet ediniz diye buyuruyor. Ve yine başka bir hadis-i şerifte müşriklere muhalefet ediniz, sakalları çoğaltınız, bırakınız, bıyıklarınızı kesiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor, talimatlar veriyor. Biz de ne yapacağız? Bunlara uyacağız. Müslüman özelliği vardır, kimliği vardır. O kimliğini ne yapacaktır? Muhafaza edecek. Mesela ne yapıyorsunuz? İtfaiyecilerin kendilerine göre bir üniformaları var. Diyelim karacıların kendilerine göre bir üniformaları var. Denizcilerin kendilerine göre bir üniformaları var. Çeşitli meslek sahiplerinin kendilerine göre bir üniformaları var, değil mi? Kendilerini tanınması için. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle müminlerin tanınması, Müslümanların tanınması ve diğerlerinden ayrılması için talimatlar veriyor bize, emirler veriyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Sakalları uzatmak ve bıyıkları da kısaltmak. Burada Mezahib-ü Erba diye, Dört Mezhebin Fıkıh kitabı diye Türkçe'ye de tercüme edilmiştir bu kitap, okunabilir. Orada sakalla ilgili mezheplerin görüşünü sizlere anlatmak ve aktarmak istiyorum. Orada şu kayıtlar geçiyor. Dört mezhebe göre. Diyor ki Şafilere göre sakalı tıraş etmek ve kısaltmakta aşırıya kaçmaksa mekruhtur. Bir tutamdan daha uzun olduğu takdirde fazlalığın kesilmesi normal olur. Yani böyle tutacağım bir kabza derler ona. Tuttuğu zaman ondan aşağı kalanı kesebilir insan. Özellikle kişinin yaratılış üzere olan normal görüntüsünü bozması ya da uzun sakalı dolayısıyla laf işitmesi dolayısıyla bir tutamdan fazlasını kesmesi normal olur diyor. Yani demek ki Şafii mezhebinin bu konudaki görüşü bu. Hanefi mezhebinin görüşü ise şöyle. Erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır. Bir tutamdan fazla uzun olmaması sünnettir. Bir tutamdan fazlasını kesmesi gerekir. Bıyığı üst dudağın son çizgisiyle paralel hale gelinceye kadar kısaltmakta aşırılığa gidilmesi sünnet olur. Hani bıyık konusunda ihtilaf edilmiştir. Bir kısmı bıyığın tamamen kesilmesini istemiş, bir kısmı kısaltılması. Ama ölçü nedir? Öyle böyle kişi artık kendi tercihine göre bunlardan birini yapabilir. Şu dudakların üstünde olacak. Aşağı doğru inmeyecek, dudakları kapatır bir vaziyette olmayacak. Bazıları muhakkak sünnet olan bıyığı tıraş etmektir diye de demişlerdir Hanefi fukahası içerisinde. Ve devam ederek şöyle diyor. Kadının kocası izin verse bile zaruret olmaksızın saçını tıraş etmesi haramdır. Zira erkeğin kadına benzemesi haram olduğu gibi kadının da erkeğe benzemesi ve onun şekline girmesi haramdır. İşte bu nedenledir ki erkeğin sakalını tıraş etmesi haram kılınmıştır diye Böyle de bir izah getirmiş Hanefi fukası. Maliki alimler, Malikiler de şöyle diyorlar. Sakalı tıraş etmek haramdır. Bıyığı kısaltmak sünnettir. Bundan maksat tümünü kısaltmak değildir. Sadece üst dudağa inen dairemsi kısmını kısaltmak sünnettir. Bu kısmı dudak ucu görününceye de kısaltılabilir. Bu kısımdan başka tarafı kısaltmak mekruhtur diyor. Hanbeli fukahası, Hanbeli mezhebinde ise görüş şöyle. Sakalın tıraş edilmesi haramdır. Ancak bir tutamdan uzun kısmını kesmenin sakıncası yoktur. Bu fazlalığı almak mekruh olmadığı gibi, olduğu gibi bırakmak da mekruhtur. Bıyığı kısaltmada mübalağa etmek sünnettir. Yani daha çok kesmek, böyle deri görününceye kadar kesmek de yapılabilir diye görüş belirtiyor. İşte dört mezhebin sakal konusundaki meselesi, görüşü, düşüncesi, hükmü bu şekilde. Demek ki sakal deyip geçmeyeceğiz. Sakal çok önemli. Yani haram demişler kesmeye ki gördüğünüz gibi mezhep imamları. Bunun üzerinde Müslümanların hassasiyetle durması gerekiyor. Bu hadislerin de üzerinde iyi düşünmesi lazım geliyor. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. وَخْفِيهِمَا جَمِيعًا اَوْيَنَّلْهُمَا جَمِيعًا Ayakkabı giydiğiniz zaman ya ikisini beraber giy ya da ikisini çıkar. Tek ayakla yürüme diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı konularda emir veriyor, talimatlar veriyor, bilgiler veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermiş olduğu bilgilerin hepsi nedir? Doğrudur, haktır, ilimdir. Her zaman söylediğimiz gibi bir şeyin ilim olması için ne lazım? Kesin doğru olması lazım. Dost doğru olması lazım. Peki kesin doğruyu kim verir? Allah-u Teala verir. Çünkü o alimdir. Değil mi? Allah-u Teala'nın verdiği bütün bilgiler kesin, %100 doğrudur. Ufak bir şüphemiz bile doğruluğundan yoktur, olamaz da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona isnat edilen hadisler sahihse, o da doğrudur, gerçektir, ilimdir. Ha, zaman geçtikçe bilim dediğimiz şeyler ilerledikçe ne yapılır? Bazı şeylerle, deneylerle veya bazı görüşlerle, tecrübelerle bazı gerçekler ortaya çıkar. Ama bu bilim dediğimiz şey her gün farklı şeyler söyleyebilir. Dün farklı söyler, bugün farklı bir şey söyleyebilir. O çünkü niye? Çünkü insanlar bir şey çıkarmaya çalışır, yanılabilirler. Ama Kur'an ve sünnetin söylediği her şey doğrudur, kesindir, gerçektir. Ve her geçen günde gerçek olduğu, doğru olduğu, isabetli olduğu ortaya çıkıyor. Zaten onlar çıkarsa da çıkarmasa da biz biliyoruz ki doğrudur ve hayatımıza bunları tatbik ederiz, sünneti tatbik ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne buyuruyor? Diyor, ayakkabı giydiğiniz zaman İki ayakkabınızı da beraber giyin. Ne yapayım? Sağ ayağınıza giydiğinizi de giyin. Sol ayağınıza giydiğinizi de giyin. Ha, ayakkabısızsanız da diyor ikisini de birden çıkartın. Hani tek ayakta ayakkabı var, diğerinde yok. Bu şekilde yürümeyin. Nedir? Bu sakıncalı, sağlığa zararlı. Hem kişinin görünüşüne bir zarar verir, görüntüsüne zarar verir. O insan için ne yaparlar böyle? Farklı düşünürler. Bir de ne yaparlar? Adama eziyet eder. Çünkü bir ayak yukarıda bir ayak aşağıda olduğu zaman siz yürüdüğünüz zaman ne yapar? Bu sizde ağrı oluşturur. Belinizde, ayaklarınızda ağrılar oluşur. İşte bu nedenle Resulullah ne yapıyor? İnsanlara böyle yol gösteriyor. Hani bazen insanlarda olur. Mesela meclisten çıkmıştır. Bazen camiden çıkıyor. İşte ayakkabısı biraz ileride oluyor. Dağılmış oluyor. Birini giyiyor hoplayarak veya işte bir ayağında ayakkabı var, bir ayağında ayakkabı yok. Yürümeye çalışıyor. Yok, böyle yürümeyecek. Ya iki ayakkabısını birden giyecek. O şekilde yürüyecek. Ya da iki ayakkabısı ayağında olmadan gidecek ki bu onun için daha güzeldir. Ve yine Resulullah ne diyor? Ayakkabı giyeceğiniz zaman da böyle ayaktaki ayaklarınızı giyeceğiniz zaman oturarak giyin. Ve gerçekten bakıyorsunuz çok basit gördüğünüz bir şey insanın günlerce bel ağrısı çekmesine sebebiyet veriyor. Yani çoğu zaman şahit olmuşuzdur. İşte Resulullah ne yapıyor? En güzelini bize anlatıyor. Ha, ya iki ayağını da ayakkabıları birden giy ya da ikisini beraber çıkar. Hem de bize yol da gösteriyor. Ne diyor? Ve izâ lebiste, eğer ayakkabı giymeye başladığın zaman febde bil yumna, sağdan başla. Önce sağ ayağını giy. Zaten her işte biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu tavsiye ediyor. Değil mi? Sağdan başlamayı bizlere tavsiye ediyor. Her işte de kendisi sağdan başlamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ayakkabıyı giyeceğimiz zaman önce ne yapacağız? Sağ ayağımızı giyeceğiz. Ama besmele çekmeyi de hiçbir zaman unutmayalım. Sonra diyor Resulullah, ve izâ halâte febde bil yusra. Eğer çıkarmak istiyorsan da çıkaracağın zaman da önce soldan başla. Demek ki ayakkabıyı giyeceğimiz zaman önce ne yapacağız? Sağ ayağımızı giyeceğiz. Sonra sol ayağı giyeceğiz. Çıkartacağımız zaman da önce sol ayağı çıkaracağız. Sonra da sağ ayaktaki ayakkabıyı çıkaracağız. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Sağdan başlamışız. Yine sağdan bitirmiş oluyoruz. Buna da dikkat edeceğiz. Yine elbise de işte gömlek olur, ceket olur, cübbe olur, kazak olur, palto olur. Bunlarda da ne yapacağız? Önce sağa giyeceğiz. Sağ kolumuzla başlayacağız. Sonra ne yapacağız? Sol kolumuzu giyeceğiz. Çıkarırken de önce soldan başlayacağız. Sağa doğru gideceğiz. Başlamış olduğumuz şekle dönmüş olacağız. İşte pantolondu, şalvardı, bunları da giyeceğimiz zaman da önce sağ bacağımızdan başlayacağız. Onu giydireceğiz. Sonra sol bacağımıza çıkaracağımız zaman da önce soldan başlayacağız. Sonra da sağ çıkaracağız. Bu şekilde de ne yapmış olacağız? Sağdan başlamışız. Neticede tekrar sağdan sona erdirmiş olacağız ki bunda çeşitli hikmetler vardır. Çeşitli güzel güzel sebepler vardır. Araştırdıkça inanıyorum ki birçok hikmetleri ortaya çıkacaktır. Zaten eski alimler bir konuda hadis varsa demişler ki bu doğrudur. Bu hadisten şaşmamışlar. Zaten hadisin geliş yönüne bakmışlar. Hadis sahih ise hemen almışlar, uygulamışlar. Bu doğrudur, kesindir, bunda fayda vardır demişler. Niye? Çünkü bunu bildiren kim? Allah-u Teala. Vahiy, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından konuşmuyor. Allah-u Teala ona ilham ediyor, ona vahiy ediyor, ona bildiriyor. O da o gerçekleri, doğruları insanlara anlatıyor. Biz Müslümanlara anlatıyor ki biz rahat bir hayat yaşayalım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem din için hem dünya için bize talimatlar vermiş. Hem ahirette fayda görmemiz için hem dünyada görmemiz için. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. O zaman dünyada iyi şeyler ekerse bir insan ne olur? Ahirette onun mükafatını daha güzel görür. Ha, kötü şeyler de yaparsa ne olur? O zaman onun cezasını görür. Fakat dünyada bir müminin rahat etmesi için, bir Müslümanın da rahat etmesi için hem bedeni olarak hem sağlık açısından hem manevi açıdan bize talimatlarda bulunuyor. Ve bu talimatlardan birisi de ne diyor? Ayakkabını giyeceğin zaman hem sağ ayağındakini hem sol ayağındakini giy, beraber giy. Bir ayağında ayakkabı varken diğerinde olmayacak şekilde yürüme. Bu iyi değildir, bu zararlıdır. Ha, ayakkabıyı giyeceğin zaman da önce sağ ayağından başlayacaksın, sağdan başlayacaksın. Sonra solu, çıkarırken de önce solu çıkaracaksın, sonra sağ çıkaracaksın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala bizlere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve tavsiyelerini iyi uygulayan, hayatına tatbik eden, sünneti böyle uygulama noktasında hassas olan kullarından eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Hadis Bahçesi sona erdi.

0: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
1: Hayat, radyo.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da.

0: Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.

0: reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.
3: Saat 3. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
4: Akşama ne pişirsem diye içinden geçirenlere Naif Mantı'dan küçük bir destek.
5: Fırında sebzeli tavuk hazırlamak istersen tepsiye patates, havuç, kabak ekle. Üstüne zeytinyağı ve baharat, gerisi fırına kalır. Kolay bir alternatif ararsan Naif Mantı her zaman yanında. Afiyet olsun.
4: Sofralar paylaştıkça güzel. Naif Mantı bu sofralara eşlik etmekten mutluluk duyuyor.
6: Naif Mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.

0: Şöyle bir hadise anlatır. Vaktiyle beni İsrail'den birisi senelerce ibadet eder. Senelerce ama. Allah-u Teala bu kimsenin ibadetlerini meleklere göstermek diler ve onun yanına bir melek gönderir. Ve şöyle sordur. İnsan suretinde gelir. Melek. Selam verir. Daha ne kadar ibadet edeceksin diye cennetlik olmadın mı? Çok ibadet etti ya Allah'tan. Meleklerden birisi geliyor diyor ki çok ibadet ettin ya. Cennetlik onu bırak artık. İbadet dağıtı falan. Okul diyor ki benim vazifem kulluk yapmaktır. Emir sahibi Allah-u Teala'dır. Olur. Ben bilemem der. Ben kulum. Bunun üzerine melek arz eder. Ya Rabbi der. Sen her şeyi bilicisin. Okulun cevabını da duydun. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyuruyor ki o kulum alçaklığı, aşağılığı ile beraber bizde yüzünü çevirmiyor. Biz de ihsan ve merhamet sahibi olduğumuzdan elbette onu bırakmayız. Ey meleklerim şahit olunuz onu affettim buyur. Hadise bundan ibaret. Yine başka bir hadise anlatılıyor. Bir kul böyle ibadet ediyor falan. Önceki ümmetlerden. Cebrail aleyhisselam levh-i mahfuz'a bir bakıyor ki adam cehennemli kesiyor orada. Bir yeryüzüne bakıyor o kul ağlayarak ibadetlere devam ediyor. Allah Allah orada da cehennemlik yazıyor. Ya Rabbi diyor bu kulun ibadet ediyor ama durumu bildireyim mi diyor kendisine. Bildir buyuruyor Cenab-ı Hak. İniyor. Ki diyor insan suretinde işte şey yapınca ben diyor meleğim. Diyor hoş geldin. Ben levh-i mahfuz'da senin cehennemlik olduğunu gördüm diyor. Kul sevinerek secdeye bir kapanıyor. Öyle mi diyor falan. Secde de böyle. Ya Rabbi diyor hiçbir işe yaramazken beni demek ki diyor bir, yani adam yerine koydun.
1: Muhatap aldın.
0: Muhatap aldın. Beni cehennemlik ettin. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şaşırıyor melek Allah Allah. Ya Rabbi diyor kulunu duydum. Kulunu duydum. O diyor o haliyle biz de yüz çevirmedi. Şimdi başını kaldırıp bir bakıyor ki cennetlik. Değiştirilmiş. Değiştirilmiş. Yani kul sahibinden razı olursa Allah Teala da ona razı olur. Kul sahibinden razı olursa hatta Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu kulluk her an Allah-u Teala muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Kulluk budur. Kendi kafasına göre değil. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de bütün işleri Allah-u Teala'nın rızasına uygun yapmak için şöyle bir misal veriyor. Nişapurlu bir ilim talebesiyle bir tüccar yol arkadaşı olurlar. Çok fakir olduğuna talebenin ayakkabısı yokmuş. Yanlayak yürürken tüccar bir çift ayakkabı verir ve talebeye ikide bir. Ey talebe yolun düzgün yerinden yürü. Sivri taşlara basma. Ayaklarını sürme. Sürüme. Dikenli yerlerden gitme. Ayakkabıyı eskitme diye tembihlerde bulunur. Bu tembihler talebeyi usandırır. Sonunda talebe dayanamayıp ayakkabıları çıkartıp tüccarın önüne koyar ve ben senelerce dünyanın ayak seyahat ederim. Kimse bana bunun için bir şart koşmuyordu. Şimdi verdiğim bu ayakkabılar için sana mahkum olamam der. Ve ondan sonra Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyuruyor ki işte burada olduğu gibi yapılan hayır hasenat karşılıksız olmalı. Allah-u Teala rızası için yapılmalıdır. Ancak böyle olursa makbul olur. Yoksa ikide bir yok dikenli yerden gitme, sivri taşlara basma. Bana da dua et emmi. Hayır senin vereceğin ayakkabıyı eder ya. Beddua eder ona. Beddua eder. Yani minnet ettiriyorsun. Yük oluyorsun. Ama sen öyle bir iş yapıyorsun ki onun haberi bile olmuyor. Onun haberi bile olmuyor. Veyahut da sıkıntılı bir yerde. Mesela bazen olur çok olurdu. Yazı bilmez bir şey bilmez. Hastaneye gelmiş, devlet dairesine gelmişti. Oradan birisi kalsa götürse onu. Aynı şekilde işini yapıverse, imzalatıverse, eline ververse. Kadıncağız veya adamcağız. O yaklaya yaklaya gider. Bak senin ismini falan unutur bilmez o. Ama beş vakit namazın arkasında hatırladıkça sana dua eder. Hatırladıkça niye bir işini görüverdin? Bir menfaat de beklemedin. Allah rızası için yapıverdin. O sana aynı şekilde bir sevgisi düşmüştür. O sevgi sebebiyle seni hiç unutmaz. Devamlı surette dua eder mi? Evet devamlı surette dua eder. Bunun için de mesela İslam alimlerin büyüklerinden Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor ki yani Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için Allah-u Teala'nın kullarına hizmet edin. Allah rızası için hizmet edin. Ve Allah rızası için hizmet edince Allah-u Teala evlat ve iyal edinmekten münezzehtir. Ama kulları için iyalim tabirini kullanmıştır. Onun muhtaç olan kullarının işini görüverse, yardım ediverse sahibi memnun olur. Sahibi memnun olur. Sahibi memnun olunca sahibi de seni memnun olduğu, razı olduğu yere getirir.
2: Kıssadan hisse sona erdi.

0: ونعمته لك والملك لا شريك لك.
1: To make Hajj is to travel and visit the house of Allah in Mecca.
2: Hac etmek demek, hac vakti Mekke'deki Beytullah'ı ziyaret etmek, hac vazifesi için gerekli civar bölgeleri eklemektir. Bu iş İslam'ın 5 şartından biridir ve akıl bali, reşit olmuş, bülû çağını geçmiş her Müslüman hayatında en az bir defa bu vazifeyi ifa ile sorumludur. Tabii mal ve can varlığı kifayet ediyor, yetiyorsa. Hac, insanların yeryüzündeki en haşmetli ve en harika toplantısıdır. Hac, binlerce yıl önce Peygamber İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam tarafından başlatılmıştır. Her yıl Zilhicce ayında dünyanın köşe bucağından sayısız mümin aynı yere vasıl olur. Hepsi aynı kılık kıyafete bürünür, aynı sözler söyler ve aynı ibadeti yaparlar. Doğrusu bu, insanlığın yeryüzündeki en büyük birlik gösterisidir. Onca insan, onca ırk, dil ve milliyet orada tevhide, birliğe ve birlemeye koşar. Orada kulluk yani itaat ancak Allah'adır. Orada herkes kardeştir. Ve orada herkes kız kardeştir. Orada herkes eşittir. Kulun kula üstünlüğü ancak takvadadır. Müslümanlar Beytullah'ı hac ederken tavaf gibi bazı özel vazifeler yapmak zorundadırlar. Tavaf, Kabe'nin 7 kez çevresinde dolaşılmasıdır. Bir de gene Kabe içinde Safa ve Merve arasında yürünür. Sonra pek yakınında Mina dediğimiz yerde Zilhicce'nin 9. günü gece geçirilir ve Arafat'a yürünür. Gün batımına kadar Rabbe dualar edilir. İşte haccın büyük günü budur. O gün kerem, merhamet, mağfiret, bağışlanma günüdür. 10. günün sabahında, sabah namazından sonra hacılar Mina'ya geri döner ve 3 büyük taş sütuna şeytan taşlamaya atfen taş atarlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam için bir adak kestirdikten sonra, yani onun imanı karşılığı oğlu İsmail'i bile kurban etme gönüllülüğünü andıktan sonra, hacılar tekrar şeytan taşlamak için Mina'da kalırlar ve Kabe'yi son defa tavaf ederler. Hac etmek Müslümanların çok önemli bir vazifesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah için hac eden kişi, ağzını kötü sözden ve kendini günahtan korursa, hactan doğduğu günden beri bütün günahları affedilmiş olarak geri döner.

0: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
1: Hayat, Radyo Hayat'ta devam ediyor.

0: aile, toplum, kültür, sosyoloji, psikoloji, teknoloji, siyaset, bilim, aktüalite, hepsi ve daha fazlası Yusuf Koçak'la Sesli Düşünce'de. Sesli Düşünce, hafta içi her gün 17'de Radyo Hayat'ta.
1: Radyo Hayat, bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven.

0: hediyeleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz.

0: Zarafet'le sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
1: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKO.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Hayat, bu bizim hayatımız.
4: Dua zamanı.

hidayete erdirdiklerin gibi bizleri hidayete erdir. Afiyet verdiklerin gibi bizlere de afiyet ver. Himaye ettiklerin gibi bizleri de himaye altına al. Verdiğin şeyi bizlere bereketle eyle. Hükmettiğin şeyin şerrinden rahmetinle bizi koru ve bizden onu geri çevir. Sen hükmedersin. Sana kimse hükmedemez. Senin dost olduğun zelil olmaz. Düşman olduğun izzete eremez. Ey Rabbimiz! Çok mübarek, çok yücesin. Hükmettiğin şeyde hamd sana aittir. Verdiğin şeyde şükür sana aittir. Allah'ım, seninle bizim aramızda sana isyana engel olacak korkundan bizi hissedar eyle. Cennetine ulaştıracak itaatinden bizi hissedar eyle. Üzerimizde bulunan dünya musibetlerini bize kolaylaştıracak yakini bize nasip eyle. Ey Allah'ım, bizi dünyada yaşattığın müddetçe gözlerimizle, kulaklarımızla ve kuvvetlerimizle faydalandır. Bizi dünyanın varisi eyle. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenler

0: Kafirlere karşı bize yardım et. Dinimiz hakkında bize musibet verme. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz kılma. İlmimizin amacını dünya eyleme. Dönüşümüzü cehenneme eyleme. Amin.
1: Dua zamanı.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Deccal ortaya çıkınca müminlerden biri Deccal tarafına doğru yönelip gider. Deccal'in muhafızları onun önüne çıkarak "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sorarlar. "Şu ortaya çıkan adamın yanına," der. Onlar da "Sen bizim Rabbimize inanmıyor musun?" diye sorarlar. O da "Bizim Rabbimizin gizli bir tarafı yoktur. Tüm vasıfları ortadadır. Deccal'in manzarası bile onun yalancı olduğunu göstermeye kafidir." cevabını verir. Deccal'in bazı adamları "Öldürün şunu," derler. Bir kısmı ise "Tanrınız haberi almadan bir kimseyi öldürmeyi yasaklamadı mı?" derler. Ve o mümini Deccal'in yanına götürürler. O mümin Deccal'i görünce diğer müminlere "Ey insanlar! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği Deccal işte budur," der. Bunun üzerine Deccal onun dövülmesini emreder. Başından ve yüzünden yaralanıp sırtından ve karnından çokça dayak yiyen bu kimseye "Deccal, hala bana inanmıyor musun?" diye sorar. "Yalancı Mesih sensin. Sana inanmıyorum," diye cevap verince Deccal'in emri üzerine o kimseyi testereyle baştan aşağı ikiye biçerler. Deccal ikiye bölünen cesedin arasından geçtikten sonra o kimseye "Ayağa kalk," der. O da doğrulup kalkar. Deccal tekrar "Bana iman ediyor musun?" diye sorar. O da "Bu öldürme ve diriltme işiyle senin hakkındaki kanaatim iyice pekişti," der ve halka dönerek "Ey insanlar! O benden sonra artık kimseyi öldürüp diriltemez," der. Deccal onu kesebilmek için yakalar. Fakat Allah o müminin boynundan köprücük kemiğine kadar kısmı bakır gibi kılıç işlemeyecek bir hale dönüştürür de Deccal ona bir şey yapamaz. Bunun üzerine Deccal onun ellerinden ve ayaklarından tutarak fırlatır. İnsanlar onun cehenneme atıldığını zannederler. Halbuki o cennete bırakılıvermiştir. Resulullah sözünü şöyle tamamladı: İşte bu mümin kimse alemlerin Rabbi olan Allah katında insanların en büyük şehididir. Yalancı bir zalime karşı hakkı söylemekten geri durmamıştır, buyurdu.

0: Ahaddis.
1: Gündüzün şiddetli olduğu zamana, durgunlaştığı zaman geceye andolsun ki, sahibin olan Allah ne seni terk etmiştir ne de sana kızmıştır. Her şey şiddetlendikten sonra durgunlaştığı gibi, vahide de durgunluk dönemi olabilir. Onun için sen üzülme. Ve gerçekten ahiret, senin için dünyadan daha hayırlıdır. Ve bu dünyada dahi Rabbin razı olacağın kadar sana verecektir. Rabbin seni yetim olarak görüp de sahip çıkmadı mı? Vahiden ve kitaptan haberin olmadığı, şaşkın olduğun halde sana doğru yolu göstermedi mi? Seni fakir görüp de zengin etmedi mi? Artık sen sakın yetimi ezme. Bir şey isteyeni sakın kovma. Sosyal bağları sağlam tut. Rabbinin sana verdiği nimeti de.

Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu: "Bu sancağı Allah ve Resulünü seven ve Allah'ın Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştireceği bir kişiye vereceğim." Ömer, Allah ondan razı olsun, demiştir ki: "O güne kadar emir olmayı hiç istememiştim. Ama bu iş için beni çağırmasını ümit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendimi göstermeye çalıştım durdum. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbni Ebu Talib'i çağırdı ve sancağı ona teslim ederek şöyle buyurdu: "Yürü, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme." Hazreti Ali derhal hareket etti. Geriye dönmeksizin durdu ve "Ey Allah'ın elçisi, onlarla hangi hususta savaşayım?" diye seslendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: "Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmelerine kadar savaş. Eğer bunu yaparlarsa senden mallarını ve canlarını korumuş olurlar. Dinin yasaklarını çiğnemeden doğan cezalar müstesna. O takdirde hesapları Allah'a aittir. Yani şer'i cezaları gerektirecek bir suç işlerlerse, o suçun cezasını takdir etmek Allah'a ait olup, iç alemlerindeki gizli niyetlerinden dolayı da cezalandırmak yine Allah'a aittir." Radyo

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi. Kızı Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Oğlum ölmek üzeredir, bize kadar lütfen geliniz" diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin" buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Ant veriyorum, mutlaka gelsin" diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur" buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder" buyurdular.
1: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'i tercih edin. Beyaz El Market, Metro Market karşısı Adana İş Merkezi'nde.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık, Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
6: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik.
4: Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
6: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
3: Saat 4. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
2: Radyo Hayat hatırlatıyor. Sevgili dinleyiciler, ikindi vakti yaklaşıyor. Öğle namazınızı kıldınız mı? Allah'ın vahyine şeksiz şüphesiz uyanlar, namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık başkaları için harcayanlar, işte ancak bunlar hiç kesintiye uğramayacak bir kazanç umabilirler. Kur'an-ı Kerim. Radyo Hayat hatırlattı.
8: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iltifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmet'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.
6: Sesli Kitap. Eser Minhacül Abidin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Uyanış Yayın Evi. Tercüme Yaman Arıkan. Seslendiren Çetin Oral.

0: 7. Bölüm İslam Nimeti. Bir hükümdar düşünelim. Bu hükümdar hizmetçilerinden birisine hususi bir muamele yapmış olsun. Ona hususi elbiseler giydirsin, yanına alsın. Diğer hizmetçilerden üstün tutsun. Onun için ayrı bir yerde şahsına ait bir saray yaptırsın. Sarayı çeşitli nimetler ve cariyelerle donatsın. Bunlara karşılık hükümdara gündüzün sadece bir saat hizmet edeceğini, diğer bütün zamanını kendisi için yapılan sarayda istediği gibi geçirebileceğini söylesin. Şimdi bu durumda olan hizmetçi bir gün hükümdarın yanında onun hizmetini görmekte olsun. O sırada yakınında bir at uşağı bir parça ekmek yemekte veya bir köpek kemik kemirmekte bulunsun. Hizmetçi hükümdarın hizmetini bırakarak onun gözü önünde at uşağından ekmek istesin veya köpeğin ağzından kemiği almaya kalksın. Hükümdar onun bu hareketini görünce ne der? Muhakkak bu der, himmetsiz, sefih, bizim kendisine yaptığımız ikramın değerini takdir edemeyecek kadar düşük ruhlu ve cahilin birisi. Onun üzerinden benim hususi giydirdiğim elbiseleri çıkarın ve kapıdan kovun. İşte alimler ilimlerini dünyalık mukabili sattıkları, abidler hevai nefslerine uydukları zaman bu hizmetçi durumuna düşerler. Çünkü Allah Celle Celaluhu onlara ilim vermiş, şeriatı ve şeriat hükümlerini öğretmiş, hazların en büyüğünü veren ibadet nimetini ihsan etmiştir. Böyle olduğu halde onlar bu nimetin kadrini bilmezler, dünya sevgisini Allah sevgisinden üstün tutarlarsa en hakir duruma düşmüş olurlar. Allah Celle Celaluhu kullarına muvaffakiyetler verir. Onları çeşitli musibetlerden korur. İbadetler yaparak zinetlenmelerini sağlar. Çok kere onlara rahmet nazarıyla bakar. Melekler bile Allah'ın kullarıyla övünür. Allah nezdinde şefaatçi olabilirler. Efendiler derecesine çıkarlar. Öyle ki Allah'a yakardıkları zaman hemen yakarışlarına cevap verilir. İstediklerine kavuşturulurlar. Hatırlarından geçen bir şeyi dilleriyle söylemelerine lüzum kalmadan Allah Celle Celaluhu ihsan eder. Şimdi bu durumda olan insanlar bu nimetlerin kadrini bilmeseler, geçici şehvetlerine ve dünya zevklerine dalsalar ne kadar alçalmış olurlar. Kaldı ki Allah'ın kullarına nimetleri yalnız bu dünyadakiler değildir. Ahiret hayatında da yine büyük nimetleri vardır. Fakat Allah'ın emirlerini bir kenara itip de hevâ-i nefsiyle hareket eden, yani yaşayışını hevâ-i nefsinin arzularına göre geçiren bir kimseden daha hakir, daha kötü bir yaratık tasavvur edilemez. Allah'tan dileriz ki bizi ıslah etsin. Ey insan! Allah'ın nimetlerinin kadrini bilmek için bütün gayretini kullan. Onun nimetlerini yerinde harca. Dünyaya asla iltifat etme. Rabbinin gösterdiği temiz yolu bırakıp hevâ-i nefsin yoluna gitmek kadir bilmezliğin en büyüğüdür. Bak, şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Hicr suresi 87 ve 88. ayeti kerimelerde nasıl hitap ediyor? Andolsun ki biz sana okunup tekrarlanan 7 ayeti ve şu büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. Bu ayetlerin açıklaması şudur. Kur'an gibi bir kitaba sahip olan kimse Allah'ın yolundan gitmeli. Dünyaya hırsla bağlanmak şurada dursun, ona en ufak bir meyil bile göstermemeli. Yani Allah'ın kanunlarını ve ahlak esaslarını bir kenara iterek hevai nefsinin peşine düşmemeli. Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini bilmek, şükrünü eda etmek ve dolayısıyla ahiret hayatını kazanmak çok büyük bir nimettir. İbrahim aleyhisselam babası Azer'e bu büyük nimeti arz eyledi, kabul ettiremedi. Aynı şekilde peygamberlerin büyüğü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e bu büyük nimeti arz eyledi, kabul etmedi. Sözün kısası Allah'a itaat edip onun rızasını kazanmak ve dolayısıyla ahiret saadetini elde etmek büyük nimettir. Bu nimetin kadrini bilenler Allah'ın seçkin kullarıdır. Geçici dünya hayatının ve zevklerinin Allah yanında hiçbir değeri yoktur. Bu dünya nimetlerine kafir de nail olabilir, cahil de nail olabilir, ahlaksız da, zındık da, münafık da. Değersiz kişiler değersiz nimetlere kavuşurlar. Bazen insanlıkta en yüksek dereceye yükselmiş birisi en basit bir dünya nimetinden mahrum kalırken imansızlar, cahiller ve ahlaksızlar bolluk içinde yüzerler. Nitekim Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa aleyhisselam ile kardeşi Harun'a şöyle buyurdu. Eğer dileseydim sizi dünya nimetleriyle öyle süslerdim ki Firavun gördüğü zaman kendi saltanatını unuturdu. Fakat dünyanın geçici zinetlerini size layık görmedim. Şefkatli bir adam uyuz bir devenin çöktüğü yerden nasıl kendi devesini sakınırsa ben de seçkin kullarımı dünya zinetinden öyle sakınırım. Ta ki geçici dünya zevklerine dalıp da değerlerini düşürmesinler. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Zuhruf Suresi 33 ve 34. ayeti kerimelerde şöyle buyurur. Eğer bütün insanlar küfre imrenecek bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı, o çok esirgeyen Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını, üstünden çıkacakları merdivenleri, odalarının kapılarını ve üzerlerine yaslanacakları tahtaları hep gümüşten yapardık. Biraz önceki ayetlerle bu ayetler arasında fark vardır. Allah nazarında imansızlar yaratıkların en hakiridir. Geçici dünya nimetleri de ebedi saadetler yanında nimetlerin en değersizidir. Onun için en hakir kimse en değersiz nimete nail olabilir. Hevai nefsine uymayanlar sefil dünya hayatı için Allah'ın kanunlarını çiğnemeyenlerse nimetlerin en büyüğü olan ebedi saadete erişirler. Bu mevzuda söylenecek şeyler o kadar çoktur ki binlerce yaprak doldurulsa yine bitmez. Bununla beraber bizim yazacağımız bu binlerce sayfalık bilgi sadece denizden bir damla kadardır. Bak, şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu peygamberlerin büyüğü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Şura suresi 52. ayeti kerimede ne buyuruyor? İşte biz sana da Habibim böylece emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki vahiyden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu bir nur yaptık. Bununla kullarımızdan kimi dilersek ona hidayet veririz. Şüphesiz ki sen doğru bir yolun rehberliğini yapıyorsun. Yine şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Nisa suresi 113. ayeti kerimede şöyle buyurur. Üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir zümre muhakkak seni bile hükümde şaşırtmayı kurmuştu. Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir şeyden zarar da yapamazlar. Nasıl yapılabilir ki Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Evvelce bilmediklerini sana öğretti. Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Hucurat Suresi 17. ayeti kerimede bir kabile topluluğuna şöyle buyurdu. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda birisi Allah'a hamdolsun beni Müslüman yarattı der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca şöyle söyler. Rabbinin senin üzerinde olan büyük nimetine şükrettin. Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'tan haber getiren zata sorar. Yusuf hangi dindedir? Haberci cevap verir. İslam dininde. Yakup aleyhisselam der ki, şimdi nimet tamam oldu. Derler ki, Allah yanında kişinin Rabbim beni Müslüman yarattı, birçok nimetler verdi diyerek nimetin kadrini bilmesi kadar İyi bir şey yoktur. Ey kardeşim, sen de Müslüman yaratılışının şükrünü eda etmeli, Allah yolundan çıkmamalısın. Bununla beraber akıbetini de düşünmelisin. Müslümanlığına mağrur olmamalısın. Çünkü kişinin akıbetinin ne olacağı belli olmaz. Mühim olan akıbettir. 7. Bölüm. Mühim olan akıbettir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Süfyan-ı Sevri der ki, akıbetinden emin olanın arifliği silinir. Bir büyüğümüz şöyle söylerdi. İmansızların ebedi azap çekeceklerini duyduğun zaman sen de sakın. Hiçbir zaman akıbetinden emin olma. Zira kimin sonunun ne olacağı belli olmaz. Allah onun yüzünü şereflendirsin. Hazreti Ali der ki, nice kişiler vardır ki, nail oldukları nimet onları aldatır, saptırır. Nice kişiler vardır ki, kendileri hakkında söylenen iyi sözler onları fitneye götürür. Yine niceleri vardır ki, günahlarının gizli olmasına mağrur olurlar. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bir defasında Zünnun'a sorarlar. İnsan en çok neye mağrur olur? Ne yüzünden en çok aldanır? Zünnun cevap verir. Nail olduğu nimetlere mağrur olur. En çok onlar yüzünden aldanır. Zünnun sonra Kalem Suresi 44. ayeti kerimeyi okur. Artık bu sözü yalan sayanları bana bırak. Biz onları kendilerinin bilemeyecekleri bir cihetten derece derece azaba yaklaştırıyoruz. Ehli marifet bu ayeti şöyle açıklar. Çok nimet verir. Kişi nimetin bolluğuna mağrur olarak şükrünü unutur. Nimetin bolluğu şükrünü unutturur. Bol nimet içinde şükür vazifesini ifa etmek güçtür. Nimet bollaştıkça şükretmek zorlaşır. Dereceleri yüksek olanların maruz kaldıkları tehlikeler de büyüktür. O halde bulunulan dereceyi muhafaza etmek için niyaz etmek, şükrü bırakmamak, gaflet göstermemek ve akıbetten emin olmamak gerekir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. İbrahim bin Ethem der ki, biz akıbetten nasıl emin olabiliriz ki? İbrahim aleyhisselam, İbrahim suresi 35. ayeti kerimede, Rabbim bu Mekke diyarını korkulardan emin kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut, diyor. Aynı şekilde Yusuf aleyhisselam da Yusuf suresi 101. ayeti kerimede, beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler topluluğuna kat, diye Rabbine yakarıyor. Allah rahmet eylesin. Süfyan-ı Sevri sanki batmak üzere olan bir gemideymiş gibi sık sık Allah'ım kurtar, kurtar demekten geri kalmazdı. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Muhammed İbni Yusuf anlatır. Bir gün Süfyan-ı Sevri'nin sabaha kadar ağladığını gördüm. Günahlara mı ağlıyorsun dedim. Hayır, benim ağladığımın yanında günahların bir saman çöpü kadar değeri yoktur. Ben son nefeste imansız gitme korkusuna ağlıyorum dedi. Anlatırlar ki bir defasında peygamberlerden biri Allah'a sorar. Ey Rabbim! Bunca nimet ve keramet verdikten sonra Bel'am İbni Baura'nın son nefeste imansız gitmesine sebep nedir? Şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu cevaben buyurur. Verdiğim bunca nimetlere bir defacık olsun şükretmedi. Eğer bir kerecik şükretmiş olsaydı imansız gitmezdi. Uyan ey kişi! Şükür vazifeni yap. Allah'ın nimetlerine hamd et. Nimetlerin en büyüğü İslamiyettir. Marifetullah'tır. En küçüğü ise mesela malayani sözden korunmaktır. Bu nimetlerin şükrünü eda edersen umulur ki Allah Celle Celaluhu sana olan nimetini tamamlar. Son nefeste imansız gitme felaketinden seni korur. Çünkü en acı ve en güç şey sevildikten sonra itibardan düşmek, yakınlıktan sonra kovulmak ve vuslattan sonra ayrılıktır. Allah Celle Celaluhu sana Müslümanlığı nasip ettiğine göre şimdi onun yanında itibar sahibisin, ona yakınsın. Rabbine kavuşmuş durumdasın. Eğer nimetlerine şükretmezsen bu itibardan düşebilir, onun kapısından kovulabilir ve ondan ayrı düşebilirsin. Merhametlilerin merhametlisi Allah'tan dileriz. Bizi kendisinden uzaklaştırmasın.
1: Sesli Kitap. Eser Minhacül Abidin. Yazar İmam Gazali Hazretleri. Uyanış Yayın Evi. Tercüme Yaman Arıkan. Seslendiren Çetin Oral.
2: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Hayat. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

0: Allah Resulü Kur'an okuyunuz. Zira o kıyamet gününde okuyucularına şefaat edecektir buyuruyor. Biz de sizi birlikte Kur'an okumaya davet ediyoruz. Hatmi Şerif her gün imsak vaktinde Radyo Hayat'ta.
1: Radyo Hayat hatırlatıyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl. Radyo Hayat hatırlattı.

0: Dinleyeceğiniz program dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: Bir sorumuz var. Aha. Karaciğer yağlanmasına karşı neler yapılabilir? Nasıl beslenmemiz gerekir?
2: Evet. Karaciğer yağlanması çok yaygınlaştı. Evet. Özellikle bel çevresinden kilo aldığımızda ciddi bir yağlanmayla baş başa kalıyoruz. Karaciğer çok önemli, çok kıymetli bir organ vücut için. Evet. Vücudun çöplüğü mü desem, işte onun idare edeni mi desem, çok kıymetli bizim için. Yağlanmada ilk kural şu: akşam yemek sonrası keseceğiz, kesin. Yani ben işte ya bir lokma meyve yiyeyim, bir lokma şundan alayım ama sağlıklı kuru yemiş yiyeyim. Hayır. Akşam yemeğini yersiniz, sonra konuyu kapatırsınız. Açlık gerekiyor karaciğer yağlanması için. Sabaha kadar aç kalacak vücut. Bahsettiğim uzun uzun değil. Zaten 10 saat, 12 saat, belki 13 saat açlıktan bahsediyorum. Gece saatlerinde, geç saatlerde meyve yemek karaciğer yağlanmasını çok arttırıyor. Hareketsizlik aynı şekilde. Çünkü şuradan kilo aldığım zaman zaten karaciğerin çevresinden kilo almış oluyorum. Evet. Karaciğerimi rahatsız ediyor. Bir de aşırı paketli ürün, aşırı katkı maddeli ürün, aşırı abur cubur karaciğeri çok yorar, yağlandırır. Ama en gizli tehlikenin şu olduğunu düşünüyorum. İçecekler, gazlı içecekler, fruktoz şuruplu her şey. Yüksek fruktozlu şurubu içeren her şey karaciğer yağlanmasına katkıda bulunuyor. Şekerin kendisi karaciğeri yağlandırıyor. Aşırı yemek yemek. Yani ben yemek yemeyi seviyorum, kilo da umurumda değil, ya da ben yemek yemeyi seviyorum, işte dağınıkta yerim, kilo almıyorum da demek de aynı şey. Çünkü fazla yemek yemek de karaciğer çok bunaltıyor. Sebze yememek yine karaciğer yağlanmasına arttırabiliyor. Ne yapabilirim yağlanmada? Kilo vereceğim. Özellikle bel çevremden vereceğim. Gece yemelerini tık diye kesmem lazım. Sabah simiti poğaçasını kesiyorum. Artık yumurta, peynir, zeytin, yeşilliğe dönüyorum. Salata çok yakın arkadaş olacaklar. Yeşillikle, pişmiş sebzelerle. Hele ki şimdi kış zamanı, karnabaharlar, brokoliler, pırasalar, bunların her biri yağlanmaya çok iyi geliyor. Karaciğeri rahatlatıyor. Zeytinyağı ve ceviz. Cevizi de karaciğer yağlanması olanlar her gün yemeye gayret etsin. Avuç avuç değil tabii ki.
1: Ceviz de taze olarak kırıp yemenin daha etkili olduğu söyleniyor. Doğru mudur?
2: Şöyle, ceviz kavrulma işlemine tabi tutulmadığı için, kurtulduğu için hani iki türlü de uygundur bizim için. Sıkıntı yok. Ama diğer kuru yemişleri konuşursak mesela işte fındıktır, bademdir. Bunların çiğ olanı daha makbul.
1: Daha makbul. Şimdi kabızlıktan bahsettik. Bir de ishal var.
2: Tabii.
1: İshal biz çocuklarda da çok görüyoruz. Hani belli dönemler oluyor. Bazen uzuyor, 15 gün, 20 gün, 1 ay veya erişkinler de aynı şekilde kronikleşebiliyor. İshali olan nelere dikkat etsin?
2: Yine onu da kronik ve akut olarak ayıralım bence. Kronik, daha doğrusu akut ishal yine bir hastalık olabiliyor. Hastalık etkeni olabiliyor. O zaman hemen hızlı bir şekilde eski usulden pirinç lapası, işte bir
1: yoğurt.
2: Yoğurt, şöyle güzel bir yayla çorba, bir maden suyu gibi, hani mineralini de alsın diye bol suyla destekleyebiliriz. O zaten kısa bir süre. Hastalık dönemine özgü patatesler vesaire eklenecek. Şimdi kronik ishal varsa orada büyük bir ünlem koymak gerekir. Çünkü geçmeyen ishaliniz varsa mutlaka hekime gözükmeniz gerekiyor.
1: Evet.
2: Çünkü belki de bir şeye alerjiniz var. Bir mesela laktoz intoleransınız var. Devamlı ishal oluyorsunuz. Her süt, yoğurt yediğinizde bu ishal artarak devam ediyor. Bunun tespit edilmesi gerekir. Çünkü kronik ishal, bizim altında bir şey ararız, bir hastalık olabilir diye düşünürüz. Böyle bir durumda önce muayene, sonra bir şey varsa ona göre önlem almak gerekir. Ona göre işte gluten hassasiyeti varsa glutensiz beslenme, laktoz varsa laktoz intolerans, Crohn varsa, ülseratif kolit varsa, başka bir şey varsa onlara göre bir beslenme planı çizilebilir. O yüzden kronik ishalde önce hekim.
1: Şimdi tiroid hastalıklarından biraz bahsedeyim isterseniz. Şimdi tiroid hastalıkları da yaygın görülmeye başlandı. Hatta bununla ilgili bir programımız da olmuştu. Ama tiroid hastaları böyle çok hani beslenmeyle bunun çok alakası yok gibi düşünüp normal günlük sağlıklı insanlar gibi beslenmelerine devam ediyorlar. Onların dikkat etmesi gereken hususlar var mı?
2: Evet, aslında biliyor musunuz literatürde de böyle. Hı hı. Tiroid ve beslenme adına taramalar yaptığımız zaman böyle işte geçmişten gelen muhteşem öneriler göremiyoruz. Yani bir diyabet önerileri gibi, bir kalp hastalığı önerileri gibi. Hı. Aslında çok kıymetli bir sürü ilişkileri var. Hı hı. Son yayınlarda artık biraz daha tiroid ve beslenme ilişkisine değinilmeye başlandı. Son 5-10 yılın yayınları için konuşuyorum. Şimdi tiroid hastalıklarında beslenmede şöyle, tiroid hastalığı özellikle hipotiroid, yavaş çalışan grup için konuşalım. Kilo almaya meyledebiliyorlar bazı dönemlerde. Yani işte TSH'ları oynadı, tiroid fonksiyonlarında bir bozulma var, ilaç dozu ayarlanana kadar kilo alma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. O dönemlerde evet hormonal bir yönden kilo almaya meyilli olurlar ama yine de iyi beslenmelerini, işte sebzesini, meyvesini, yoğurdunu eksik etmemelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Bir de en çok sorulan bu konuda tiroid hastalarında biz işte karnabahar, brokoli, lahana yiyeceğiz mi? Bunlar tiroidi bağlıyor şeklinde sorular. Yayınların sonu şunu söylüyor. Bu grubu işte karnabaharı, brokoliyi tüketelim, bunlar çok faydalı ama nasıl tüketelim? Çiğ tüketmeyelim. Hmm. Mesela tiroid hastası, hipotiroid hastası bana geldi, ben çiğ turbu çok nadir veriyorum. Hmm. Hani mümkünse diyorum çiğ turp yemeyelim. Karnabahar brokoli suda haşlayıp suyuna dökelim diye ilave ediyorum. Hmm. Bu şekilde tükettiklerinde tiroid fonksiyonlarını kötü etkilemiyor. Hmm. Çiğ tükettiklerinde iyodu bağlayarak özellikle tiroid fonksiyonunu kötü etkileyebiliyorlar. Bunu istemiyoruz. Yine Hashimoto tiroid son dönemde çok duyuyoruz, çok tanılar doğru. Görüyoruz, konuşuyoruz. O da tiroidin, hipotiroidinin bir çeşidi olarak. İşte o grup çok kıymetli beslenmelerinde otoimmüniteyle oluyor. Yani bağışıklıklarını sağlam tutacaklar, kötü beslenmeyecekler, güzel uyuyacaklar, sebzelerini eksik etmeyecekler. Tiroid hastalarının geneli selenyum, iyot ve çinkoya dikkat edecek. Çünkü tiroidin kullandığı mineraller bunlar. Selenyumu nasıl alabiliriz? Kuru yemişlerden. İyotu nasıl alabiliriz? İyotlu tuzdan, balıktan. Çinkoyu da nereden? İşte etlerden, yumurtadan, bir de kabak çekirdeğinden alabiliriz. Hı-hı. Evet, hipotiroidliler bir avuç günlük kabak çekirdeği tüketebilirler. Çok çok faydalı gelir.
1: Hı-hı, güzel. Şimdi yaşla beraber hem bayanlarda hem erkeklerde, hı-hı, hormona değişiklikler oluyor.
2: Evet.
1: Zaten bir şey abur cuburla kötü bir beslenme tarzımız varsa bu da aynı şekilde kemik erimesini hızlandırıyor. Hı-hı. Dolayısıyla da böyle belli bir yaştan sonra kemik ağrıları olan, işte kırılmalara kadar gidebilecek kemik zayıflığı olan vatandaşlarımız oluyor. Bunlardan korumak için nelere dikkat edelim?
2: Hı-hı. Kemik erimesi aslında bizim genç yaşlardan önlem almamız gereken bir şey. Hı-hı. Yani biz çocukluktan başlıyoruz bu kemik olayına. Ya. Bir kere hareket eden, yoğurdunu, sütünü, yeşilliklerini, baklagilini, diğer besinlerini yiyen kişilerin, hı-hı, kemikleri güçlü olur. Güçlü kemik seneler sonra kırılmaya karşı dirençli olur. Hı-hı. Yani haliyle işte ben olmadan önce önlem alayım ki kendimi korumuş olayım. Olduktan sonra durduruyoruz çünkü. Hani tekrar geliştirme değil, hı-hı, kemik erimesini en azından yavaşlatalım, durduralım hesabı yapmış oluyoruz. Hareket etmek sadece kası değil, kemiği de güçlendirir. O yüzden her yaştan insanın hareket etmesi elzem. Hareket edeceğim, kaslarım ve kemiklerim güçlenecek. Hep kemik erimesi deyince aklımıza D vitamini gelir. Ama D vitamini tek başına demeyeceğiz. Yanına kalsiyumunu, magnezyumunu, K vitaminini, hepsini beraber düşüneceğiz. Çünkü bunlar birbirine bileşik çalışırlar. D vitamini seviyelerini bu kişilerin kontrol ettirmesi. Özellikle güneşli günlerde, bulutsuz havada şöyle bir 15 dakika avuç içlerinden, bilek içlerinden direkt güneşle temas etmesi kişilerin tavsiye edilir. Bunun dışında biz D vitaminini besinle çok alamıyoruz açıkçası. Güneşten, derimizden sentezleyebiliyoruz. Evet. Kalsiyum anlamında da yine süt ve süt ürünleri tavsiye edilir. Ama yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyum anlamında bizi çok destekler. D vitamini, kalsiyum, magnezyum beraber birbirine destek olur ve kemiklerimizi korur. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda dikkat edilmesi gerekir. Menopoz sonrası kadınlar lütfen yürüyüş yapsınlar. Hı hı. D vitaminlerini hekim kontrolüyle kullansınlar. Asla kafamıza göre değil. Ve sütünü, yoğurdunu, yeşilini eksik etmesinler.
1: Bir de D vitaminle beraber omega 3 ve keten tohumunu da öneriyor bazı yayınlarda.
2: Evet.
1: Özellikle bunun işte doğal östrojen kaynağı olduğundan dolayı da kemik erimesinin geciktirileceği yönünde. Tavsiye eder misiniz?
2: Tabii tabii, ben de ederim aynı şekilde. Evet. Keten tohum ve omega 3. Zaten omega 3 balık yağı olarak düşünebiliriz. Özellikle balık da güçlü bir yağ. Bunların kullanılması kemiği bir bütün gibi düşüneceğiz. Tek başına kalsiyum, hayır. Tek başına D vitamini, hayır. Hepsini bir arada düşüneceğiz ki kemik sağlığını korumamız lazım. Evet.
1: Şimdi çağımızın vebalarından bir tanesi de obezite.
2: Evet.
1: Gerçekten yani belki vebadan çok daha fazla insanın ne yazık ki ölümüne sebep olabiliyor, evet, tüm dünyada. Türkiye olarak da Avrupa'da artık ilk sıralardayız obezitede. Tabii başı başına belki birkaç programı içerebilecek genişlikte bir konu ama genel olarak obezite hastalarımız nelere dikkat etsin?
2: Şöyle, obezite gerçekten çok geniş ve çok zorlayıcı ve süründüren bir durum. Evet. Çünkü obezite olduğu zaman, aşırı kilo olduğu zaman hastalıklar pat pat pat domino taşları gibi. İnsülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması, kalp hastalığı bir taraftan, işte diyabetin ilerleyen dönemi olabilir, böbrek hastalığı, bir sürü soruna yol açabiliyor. O yüzden önce o baş kısmı yok etmemiz lazım. Kilo bütün hastalıklara gel diye çağırıyor. O geli durdurmam gerekiyor. Nasıl yapabilirim? Bir kere aceleci olmayacağız. Bence bizim insanlarımızın kolay vazgeçmesinin, işte kilo verme süreçlerinde yılmasının, gözlerinin korkmasının aşırı acele etmeleri.
1: Evet.
2: Yani insanlar istiyor ki ben bugün dikkat edeyim, yarın 10 kilo vereyim. Yani hani bu anlamlı
1: 10 kilo,
2: değil.
1: 10 yılda aldığımız kiloları 10 gün içerisinde vermek istiyoruz.
2: Kesinlikle. Ben işte çok dikkat ettim, bu hafta niye 1 kilo vermişim? Yani normali vermişiz zaten. İşte evet, burada aceleciliğimiz bizi kötüye götürüyor. O yüzden önce diyeceğiz ki ben bu kilodan kurtulacağım, kararımı verdim. O zaman diyeceğiz bu süreye ben takılmayacağım. Ayda 2 ila 4 sağlıklı olanı. Kimse size bir ayda 15 kilo verin demiyor. Doğrusu bu değil zaten. Haliyle diyeceğim ki ayda 2 ila 4 tamam, bu kadar kilodan güzel bir planlama yaparım. Ve bunun dışında birden gaza gelip her şeyi kesmek. Bence ikinci sorun da bu.
1: En büyük yaptığımız hatalardan.
2: Aynen yani. Öyle. Ben yarın sabah bir uyanacağım, bir daha tatlı yemiyorum. Bitti. Benim için tatlı yok. Çok anlamlı değil yani. Hele ki böyle Türkiye gibi mutfağın sağlam olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Mutfağımız harika. Haliyle manasız. Ya da ben artık ağzıma ekmek dahi sürmeyeceğim. Şuradan geçirmeyeceğim ekmeği. Bu da anlamlı olmuyor. Çünkü yani hamur, un her yerde. Bizim hani yine yöresel lezzetlerimizde de var.
1: Makarnayı bile ekmekle yiyen bir toplumuz.
2: Kesinlikle. Yani hani o alışkanlığımız devam ediyor, düşünün. Bu durumda ne yapacağız? Böyle gaza gelip işte büyük laflar edeceğim, şöyle, hayır. Ya bir kararlı başlayacağım. Diyeceğim ki bundan sonra atıyorum. Sabah poğaça simit mi yiyorum? Artık yemiyorum. Yumurta, peynir, ekmek yiyorum. Tamam, ilk adım attım. Süper. Ya da öğlen, işte öğlen iş yerinde yemek yiyorsa kişi. İşte çorbası var, makarnası var, patates yemeği var, tatlısı var. Ya bu tatlı yemeyeceğim. Ya çorbayı ya da işte yanındaki diğerini alırım. Tek ana yemeği alırım. Belki salata varsa salatamı alırım. Ayran, yoğurt alırım hemen bir yerden veya orada veriliyorsa. Dengeye getireceğim. Akşam eve gittim. Doldur bana iki tabak yemek. Ben işte iki tabak yemek yapayım. Öyle bir şey yok. Tek tabak salatası yoğurduyla. Biraz sade bir menü kurmakta fayda var. Akşam sonra televizyonun karşısına geçmek yerine hareket edeceğim, yürüyüş yapacağım. Evde bir sürü videolar yapılabiliyor. Biliyorsunuz artık spor yani,
1: evet, evet,
2: çok kolaylaştı. Yapacağım sporumu. Çok basit bir adım. Ama inanın bunu yaptıklarına dahi ayda 2-4 arası kilo verecekler zaten. Hani öyle çok atla deve gibi olmasına gerek yok. Böyle aşırı şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi değil. Kararlılık, acele etmemek gerekiyor. Ve gerçekten adım adım insan kendini bilmesi gerekiyor. Yani ben mesela açlığa dayanamıyorsam, uzun açlığa dayanamıyorsam açlık diyetleriyle başlamamalıyım. Bedenime uygun olanı yapmalıyım. Ufak ufak. Gerekirse destek almalıyım. Mümkünse keşke herkes uzmandan, diyetisyenden destek alabilse ama ulaşamayanlar için de bahsediyorum özellikle. Yani nasıl desem, böyle kendi bedenimin ihtiyacına göre davranmalıyım. Ya illaki işte saat 5'ten sonra yemeyeceğim. Şimdi gece 1'de uyuyan biri için de 5'ten sonra yememek eziyet oluyor.
1: Evet.
2: bir ara öğün ekleyebilir. Belki zamanla o ara öğünü de kaldıracaktır. Biraz kendi bedenimizi tanıyacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Ve mümkünse egzersizsiz bu yola adımımızı atmayacağız. Komşunun diyetleri, internette gördüğüm şok diyetler, detoks diyetler, içecekler, karışımlarla da kafa bulandırmaya gerek yok. Yediğinizi azaltın, hareket edin. Evet. Sağlıklı şeyler yiyin. Zaten beden çok güzel yanıt vermeye başlıyor. Herkes anlar kendinden.
1: Şimdi çok sıkı diyet yapan arkadaşlarım var mesela. Güzel de kilo veriyorlar. Bakıyorsunuz hani birkaç ay içerisinde. Ama sonradan devam ettiremiyorlar.
2: Evet.
1: Ve çok hızlı bir şekilde yani 3 ayda verdiği kiloyu 15 gün içerisinde yeniden alıyor. Yaşam tarzımızı değiştirmek lazım herhalde değil mi? Yani hani böyle çünkü diyet deyince insan bir ürperiyor. Yani çok zor. Gerçekten çok zor. Yani bunun yerine yaşam tarzımı tamamen değiştirip bir takım şeyler uzun vadede dikkat ederek dediğiniz gibi sağlıklı kilo vermek herhalde mümkün olsa gerek.
2: Sürdürülebilir beslenme diyoruz. Evet. Yani bunu diyet yaparken diyeceksiniz ki ben bunu hayatım boyunca yapabilir miyim? Ben hayatım boyunca tatlı yemeden durabilir miyim?
1: Mümkün değil.
2: Allah mecbur bırakmasın, hasta etmesin vesaire derim ben hep. Yani hani keyfiyetten hayır derim bu sorunun cevabına. Mümkün değil çünkü gerçekten var. Yani bizim kültürümüzde de yedirme, içirme çok kıymetli. Şimdi biz bunu yadsıyamayız ki. Haliyle bir misafirliğe gideceğiz, onlar bize gelecek.
1: Diyet yapacak zamanı yapacağız. Şimdi mi buldun falan?
2: Kesinlikle.
1: İşte yarın başlarsın, şunlardan aynen. Senin için hazırladım falan.
2: Aynen
1: diyerekten.
2: Öyle. Ölçüsünde kalacağız, ölçümüzü bileceğiz. Ve yani böyle çok böyle aceleci ve saçma hareketler yapmayacağız. O çok sıkı diyetler çok güzel kilo verdirir. İnanın harika verdirir. 3 ayda dersiniz ki sen ne yaptın? Ama o kişiler genelde kendilerine dikkat etsinler. Çok hızlı verdiklerinde hafif hafif göz altlarında çökmeler. Bir böyle halsiz durmalar. Yani bedendeki o canlılığı yakalayamıyorsunuz. Evet. Halbuki insan sağlıklı beslendiğinde böyle gözleri çakmak çakmak parlar. Çünkü vücut vitamin alıyor.
1: Evet.
2: O yüzden çok hızlı kilo vermek çok hızlı bir şekilde gelir. Vücut bunu kıtlık olarak algılar, savaş olarak algılar der ki biz bu kadar aç kaldık ilk gelen besini de dolduracağız hanemize. O yüzden 3 ay sıkı diyetten sonra 4. ay bir patlama olur iştahta ve aynen kilo yağlanarak geri gelir. Bedenimiz çok akıllıdır, eziyeti unutmaz.
1: Karşılığını verir.
2: Aynen, aynen.
1: Şimdi artık vücut direncimizi virütik enfeksiyon güçlendirmek lazım enfeksiyonlara karşı. Bu hususta nelere dikkat etmek gerekli?
2: Beslenme kısmını söyleriz ama uykuyu ben tekrar hatırlatayım. Lütfen çok geç saatte yatmasınlar. Çocukları yatırmamaya gayret edelim. Pandemide uyku düzenleri çok bozuldu. Çok geç saate kaydı. Ama artık uyku düzenimizi alalım. Gerçekten kesintisiz şöyle güzel sağlam derin bir uyku uyumalıyız ki vücut kendini gece toparlasın. Çünkü gece uykusu insanın bağışıklığına olumlu etkide bulunur.
1: Evet.
2: Özellikle gece derin uyku. Bunun dışında besinlerden yana bakacak olursak öncelikle suyu tam içeceğiz. Yani susuz bırakmayacağız vücudu böbreği. Öyle az içeyim ben yerine çok çay içiyorum. Ben yerine işte ıhlamurlar şeyler değil. Suyu su olarak içelim evvela. Öbürlerini sonra ekleyebiliriz. Su içtikten sonra meyve ve sebzeler bizim için gerçekten bağışıklığı sağlam bir şekilde güçlendirici kaynaklar. Aşırı meyve değil ama ölçüsünde. Günlük 2-3 tane meyve mi? Çeşitli meyve mi? Yani her gün elma. Hayır. Azar azar alınacak. Bir gün portakal, bir gün mandalina, bir gün bu ara cennet hurması, armutlar, elmalar çeşitli tüketeceğim. Ve dışarıdan az yemeye gayret edeceğim. Gerçekten iyi kaynak yemeliyim ki vücuda bağışıklığı savunma sistemimize gerekli teçhizatı vereyim. Ben şimdi teçhizata diyorum ki hastalıktan beni koru, savunmama diyorum ki beni koru hastalıktan ama hiçbir şey vermiyorum. Ne vitamin geliyor, ne mineral geliyor, ne işte herhangi bir lif geliyor, posa geliyor. Sonra beni korumasını bekliyorum. Tabii ki koruyamıyor. Mümkünse yine sporda hareketle, egzersizle hep söyleyeceğim yayının sonuna kadar bağışıklığımızı gerçekten güçlendiriyor. Ben özellikle sık hasta olanlara az önce demiştim tahin pekmez tavsiye ediyorum. İyi geldiğinde gözlemliyorum. Yine bal kullanım özellikle böyle bal zencefil kullanımı yapılabilir. Zencefil de sadece kan sulandırıcı ilaç kullananların kullanmasını tavsiye etmiyorum. Evet. Bitki çaylarını çok karıştırmamalarını tavsiye ederim. Böyle işte bağışıklığı güçlendireceğiz diye bitki çayları.
1: 8-10 tane
2: hayır, aynen. Aynen öyle kesinlikle onlara hayır diyoruz. Çünkü bitki çayları olumsuz, fazla alındığında olumsuz etkileyebilir. Bir de şunu görüyorum, bu ara çok hastalık var. Hadi takviyeler, hadi bir sürü takviye. İşte gününe 2-3 saşe C vitaminleri alalım, şunları ekleyelim, bunu ekleyelim. Böyle bir takviye kullanımı sakıncalı bir kullanım. Yani böbrek değeri nedir bilmiyoruz, eksiğiniz var mı bilmiyoruz. Vitaminin fazlası da zarar. O yüzden hele ki sentetik vitamin kullanırken kafama göre öyle bir sürü vitamin içeyim, daha güçlü, sağlıklı olurum algısı kesinlikle olmamalı. Kontrollü tüketeceğim. Mümkünse hekimimle görüşeceğim, eczacımla görüşeceğim. Bu konuyu öyle gündeme alacağım.
1: Mümkün olarak doğal vitaminler almak değil mi? Yani
2: tabii aynen
1: sentetik
2: öyle.
1: Sentetik vitaminler de sonuçta karaciğerde sentez ediliyor. Karaciğerimizi gereksiz yormanın herhalde bir anlamı olmasa gerek.
2: Hiç anlamı yok.
1: Bu çayların da biz mesela özellikle çocuklarda çok tavsiye etmiyoruz.
2: Tabii.
1: Özellikle karışım çaylar karaciğer üzerine toksik etkileri olabiliyor. Bu açıdan da dikkatli olmakta fayda var diyelim. Şimdi kötü beslenme kavramı var.
2: Evet.
1: Nedir kötü beslenme hocam?
2: Ya kötü beslenme vücuda ihtiyacını vermemedir. Az ya da çok beslenme değildir.
1: Evet.
2: İhtiyacı vermemedir. Bir insan çok yiyor olabilir ama içerik çok kötüdür. İşte bu bir kötü beslenmedir. Bir insan hiç yemiyordur. Gelen bir besin yoktur. Bu da kötü beslenmedir. Aslında burada ne ihtiyacım varsa onu vermem gerektiğini anlatırım. Kötü beslenme de gerçekten hastalığa zemin hazırlıyor. Kronik hastalık varsa durumu kötüleştiriyor. Yoksa da hastalığa zemin hazırlamış oluyor.
1: Bu abur cubur beslenme ve ayaküstü beslenme, işte fast food dediğimiz tarzı beslenme ne gibi olumsuz zararlar oluyor vücudumuzda?
2: Yani şöyle, bize faydası olmayan bir sürü şey alıyoruz abur cuburla. Bir kere katkı maddesi alıyoruz. Evet. Bakınız, bu katkı maddeleri vücutta birikebilir, kanser yapabilir, ilerleyen evrede hatta çocuklara dokunabilir. Paketli gıdalarda katkı maddelerini çok sık görüyoruz ve ben hep arkalarını çevirip okumalarını istiyorum. Özellikle bazı şekerlemelerde görebilirler, çocuklarda hiperaktiviteye yol açabilir diye minicik bir yazı vardır, düşünün şekerlemenin üzerinde. Aynen öyle. Halbuki artık bilinçlenip marketten bir şey alırken arkasını dönüyorum, ya burada ne yazıyormuş dediğimde içindeki her şeyi görebilirim. Katkı maddeleri çok derya deniz bir konu. Hepsi kötü demiyoruz. Ancak büyük çoğunluğuna çok dikkat etmem gerekiyor. İyi olanlar var, kötü olanlar var, şüpheli olanlar var. Bu yönlerden aslında bilmemiz gerekiyor. Tabii ki bütün e-kodlarını, bütün katkıları ezberleyemeyiz ama okudukça göz aşinalığı oluyor. Ve gerçekten kötü beslenmemize, bize hastalığa davetiye çıkarmış oluyoruz. Çünkü bu katkı maddeleri mesela şu an serbest ama duyuyorsunuzdur. 5 sene 10 sene sonra bir haber çıkıyor. Bu katkı maddesinin şunlara yol açtığından ötürü toplatılması, artık kullanılmaması gerektiği görülmüştür deniyor ve piyasadan çekiliyor. O zamana kadar ne oldu? Biz yedik içtik zaten.
1: Evet ya.
2: Öyle bir durum söz konusu oluyor. Bunlar maalesef bizi olumsuz etkiler. Özellikle fast food gençler arasında çok yaygın.
1: Yani
2: çok üzücü. Fast food'la böyle hemen hızlı karın doyuralım, arkadaş ortamı. Bir de zaten keyifli, içinde bir sürü şey var haliyle, kızartmalarla.
1: Çok lezzetli oluyor tabii.
2: Çok acayip ama sıfır yasaklayamayız. Yani şunu diyemeyiz biz gençlere, hiç yemeyeceksin, yapmaz. Orta yolu bulmak zorundayız. En azından haftanın bir günü diyeceğiz mesela bu iş için. Çünkü huyuna da gitmek gerekiyor böyle durumlarda. O yüzden buna dikkat edilebilir.
1: Hocam şimdi vaktimiz de çok azaldı ama mikro besinler son zamanlarda oldukça duymaya başladık.
2: Evet.
1: Nedir mikro besin?
2: Mikrobesin deyince aklımıza vitaminler, mineraller gelebilir. Böyle daha karbonat, protein, yağ gibi makrolar değil de vitamin, mineral gibi düşünebiliriz.
1: Evet.
2: Şimdi bizim için mikrobesinler çok kıymetli. Çünkü böyle nasıl desem, hani bir masa kurarsınız, ufacık bir parçası olur. O parça olmadan o masa tam kurulamaz ya. Mikrobesin odur işte. Makrolar şu büyük parçalarsa, mikrobesin o aradaki onun işte çivisi vesairesi, boşluğu gibidir.
1: Evet.
2: Bizim için bu kadar kıymetlidir. Vitamin, mineralleri bütün düşünmek gerekir. Hani sadece şu çok önemlidir değil. Ben görüyorum bazen tek bir vitamin, minerale, tek bir mikrobesine önem atfediliyor ama diğerleri sanki hani o kadar da önemli değilmiş gibi düşünüyor. Bu yanlış bir görüştür. Çünkü her biri birbirine sinerjik çalışır. Birbiriyle çalışır vücutta.
1: Evet.
2: tek başına çalışmaz. Örnek veriyorum, folat bir mikrobesindir. Biz deriz ki folatı özellikle gebeler ilk 3 ayında yeşilliklerini yesinler, mercimeklerini, baklagillerini yesinler. Çünkü bebek için gelişimde folat çok önemlidir. Doğal yolla da alsınlar deriz. Veya işte A vitamini için gözlerimizin sağlığı, genel bağışıklık sistemimiz, havuç tüketilsin diye uyarırız. Veya D vitamini için dediğim gibi güneşlenelim, bir 15 dakika güneşte bekleyelim, yumurtamızı yiyelim, yumurtanın sarısını yiyelim diye özellikle uyarırız. Bu mikrobesinler böyle çok kıymetlidir. Hepsi bir arada kullanılmalıdır.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yani benim bu sohbetimizden özellikle kendime ders olarak aldıklarım, bir kere muhteşem üçlüyü unutmayacağız. Bal, sirke ve zeytinyağı.
2: Evet.
1: Mutlaka her öğünümüzde mümkünse salata, düzenli meyve, güzel bir uyku, aynen, sağlıklı beslenme, paketli gıdalardan mümkün olduğu kadar da uzak kalma. Böylelikle sağlıklı bir yaşam sergileyebiliriz.
2: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün diyetisyen Emine Merve Turgut'u ağırladık. Sizlere kronik hastalıklarda beslenme hakkında bilgiler verdik. Yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.
3: Uzman Doktor Semih Dinçer Yetiş'in sunumuyla Ailemizin Hekimi programı sona erdi.
0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
7: Sezonun son indirimi şimdi Morvend'e. Pantolonlar 1199.95 TL'den, montlarsa 1499.95 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morvend'e stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
8: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Ascon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Ascon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
9: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yüreğir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
10: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.

0: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.
1: Mugire İbni Şube'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en aşağı makamı nasıldır diye sordu. Allah da şöyle buyurdu. Bütün cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra bir adam gelecek ve kendisine gir cennete denilince, ya Rabbi nasıl gireyim? Herkes yerini tuttu, alacağını aldı. Bu kimseye denilir ki, dünya padişahlarından bir padişahın mülkü kadar bir mülk verilirse razı olur musun? O da razıyım ya Rabbi der. Bunun üzerine Allah ona, işte böyle bir mülk senindir. Bir o kadar daha denilerek 5 katı verilir. Beşincisinde o adam razı oldum ya Rabbi der. Allah da ona, işte bu kadar şey hep senindir ve 10 katı da senindir. Bir de neyi arzu ediyorsan, gözün neden hoşlanıyorsa hepsi de senindir buyurunca o adam razı oldum ya Rabbi diyecek. Daha sonra Musa aleyhisselam, ya Rabbi cennetliklerin en üstün derecesi nedir diye sordu. Allah da şöyle buyurdu. Onlar has seçtiğim kullardır. Onların fidanlarını ikram olsun diye elimle ben dikip mühürledim. Onlara hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne de bir kulak duymuş, ne de bir kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir.
2: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
3: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
5: Çok uygun değil, çok çok uygun fiyatın adresi Beyaz El Market. 2400 metrekare kapalı alanıyla 10.000'den fazla ürün çeşidiyle sizlerin hizmetinde. Kalite, uygun fiyat, bol çeşit için siz de Beyaz El Market'in fiyatın adresi Beyaz.

0: 1990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi 2000 metrekarede ev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Abidin Paşa Caddesi Ziraat Katılım karşısında. Doğru yatırım Niziplioğlu Gold Kuyumculuk.
2: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
3: Ev eşyalarında

0: Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey Polat'a, Evstar farkıyla. Evstar, değer katar.
1: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
3: Günün fetvası.
5: Cuma günleri nafile oruç tutabilir miyim?
6: Hayır. Özellikle cuma günleri oruç tutmak mekruhtur. Çünkü cuma günü bayram sayılmaktadır. Ancak cuma günü kaza veya adak orucu tutmanın bir mahzuru yoktur. Nafile oruçlarda ise cumadan bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla cumayı birleştirerek iki veya üç gün olacak şekilde oruç tutmanın sakıncası yoktur, tutulabilir. Yani perşembe ve cumayı ya da cuma ve cumartesi birleştirerek iki gün oruç tutmak veya perşembe, cuma ve cumartesi birleştirip üç gün şeklinde oruç tutmak caizdir.
5: Cuma akşamları Yasin suresini okuyorum. Diyorlar ki bu sevap olmaz ve kimseye bağışlayamazsın. Bu doğru mudur?
6: Hayır, doğru değil. Tabii ki Kur'an-ı Kerim okuyalım, anlayalım ve hayatımızda gereklerini yerine getirelim diye inmiştir. Kur'an bizden kesinlikle Allah'a ve onun Resulü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemizi istemekte, hatta emretmektedir. Okuduğumuzda her harfine 10 sevap verilen Yasin-i Şerif'ten ve diğer surelerden hasıl olan sevabı diriyle de ölüye de bağışlamak caizdir. Yalnız cuma gecesi ve gündüzü dinimiz Yasin suresini değil Kehf suresini okumayı tavsiye etmektedir. Peygamber Efendimiz cuma günleri kendisi bizzat bu sureyi okumuş ve bizlere de okumamızı buyurmuştur.
5: Farz namazı kılıyordum, farkında olmadan birinci oturuşu terk ettim ve üçüncü rekata kalktım. Namazımı yeniden kılmam gerekir mi?
6: Hayır. Bu durumda namazı yeniden kılmak gerekmez. Şöyle ki, üçüncü rekatın kıyamına yakın değil de, oturmaya yakın ise ve tahiyyata oturmadığını tam o esnada hatırlarsa hemen oturur. Namaz sonunda sehiv secdesi yapması gerekmez. Yok eğer üçüncü rekatın kıyamına yakınsa,

0: kalkar, yani geriye dönmez ve sonunda sehiv secdesi yapar. Çünkü vacip olan birinci oturuş, yani birinci tahiyyat terk edilmiştir. Vacibin terki veya gecikmesi namazın iadesiyle değil, sehiv secdesiyle giderilmiş olur.
1: Seferde kazaya kalan 4 rekatlık namaz mukimlik halinde kaç rekat olarak kılınır?
0: Seferde kazaya kalan 4 rekatlı namaz ister seferilik halinde ister mukimlik halinde kaza edilsin 2 rekat olarak kılınır. Bunun tersi mukimlik halinde kazaya kalan 4 rekatlı namaz ister seferilik halinde ister mukimlik halinde olsun 4 rekat olarak kaza edilmesi gerekir. Mazeret olmaksızın bir namazı kazaya bırakmak büyük günahtır. Bu namaz kaza edilmekle yerine getirilmiş olur. Fakat geciktirilmesinden dolayı işlenilen günahların affedilmesi için tövbe ve istiğfar etmek gerekir.
1: Geceleri saat 12'den sonra teheccüd namazını kılıp uyuyorum. Yaptığım doğru mudur?
0: Sizin kıldığınız namaz gece namazıdır. Bu ayrı bir nafile namazdır. Teheccüd namazının ise iki özelliği vardır. Birincisi, yatsı namazından sonra kılınması, ikincisi az da olsa uyuduktan sonra uyanıp gece kılınan nafile bir namaz olmasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam teheccüd namazını devamlı kılmıştır. Müslümanlara da teheccüd namazı kılmak sünnettir. 2 rekattan 8 rekata kadar kılınabilir. Teheccüd namazını 2 rekatta bir selamla kılmak daha faziletlidir. 4 rekat olarak da kılınabilir. Teravih namazı gibi kılınır. Şöyle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya.
1: Anne sütüyle beslenen çocuğun kusmu namaza engel midir?
0: Evet, çocuk kusmu da büyüklerde olduğu gibi ağır necistir. Üzerimize veya namaz kılacağımız yere kustukları zaman eğer kusmu katı ise 3 gramdan fazlası, sıvı ise el içinden, el ayasından fazlası namaza manidir, engeldir. Temizlemek farzdır ama bu miktarlardan az olursa namaz sahihtir. Temizlemek sünnettir. Necaset az dahi olsa Müslüman temizliğe çok dikkat edendir. O miktarı bile temizlemesi gerekir.
2: Sevgili dinleyiciler, sizler de sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramız 0322 459 9405. WhatsApp numaramız 0533 375 53 53. Elektronik posta adresimiz soru@radyohayat.com.tr.

0: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş kimse olup Allah'ın huzuruna getirilir. Allah da ona verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve nail olduğu nimetleri itiraf eder. Allah, "Peki bunca nimetlere karşı ne yaptın?" buyurur. "Ya Rab, senin yolunda savaştım ve şehit düştüm." deyince, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen cesur desinler diye savaştın. Neticede bu sözde senin hakkında söylenmiştir." Sonra bu kişi verilen emir üzerine yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. Diğer bir adamsa ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse olup o da Allah'ın huzuruna getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Allah, "Peki bu nimetlere karşılık ne yaptın?" buyurur. "İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum." cevabını verir. Allah da buyurur ki, "Yalan söyledin. Sen alim desinler diye ilim öğrendin. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Zaten bu sözler de senin için söylenmiştir." Sonra emredilir de yüzüstü cehenneme atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği bir kimse Allah'ın huzuruna getirilir. Allah verdiği nimetleri ona hatırlatır. O da onları itiraf eder. Bunun üzerine Allah, "Peki ya sen bu nimetlere karşılık neler yaptın?" buyurur. "Senin rızanı kazanmak için sevdiğin yollarda harcadım." deyince Allah kendisine, "Yalan söylüyorsun. Halbuki sen bütün yaptıklarını ne cömert adam desinler diye infak ettin. Bu sözde senin hakkında gerçekten söylenmiştir." buyuracak. Ve arkasından Allah'ın emri üzerine bu kimse de yüzüstü cehenneme atılır.
1: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey Rabbim, şeytanların dürtülerinden sana sığınıyorum. Ey Rabbim, onların yanımda olmalarından da sana sığınıyorum. Onlardan birine ölüm gelip çatınca, o, ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder ki, yapmadığım iyi işler yapayım diyecektir. Hayır, bu onun söylediği boş bir sözdür. Çünkü ölenlerin önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne akrabalık bağı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimlerin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin tartıları da hafif gelirse onlar da kendilerine yazık edenler ve cehennemde sürekli olarak kalacak olanlardır. Onların yüzlerini ateş yalayacak. Öyle ki orada dudakları büzülüp kalacaktır. Ayetlerim size okunurken, yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Diyecekler ki, ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve bu yüzden de sapık bir topluluk olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha eskiye dönersek artık bizim gerçekten zalim olduğumuz kesinleşir. Allah buyuracak. Uzaklaşın oradan. Benimle konuşmayın.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, şöyle bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Allah yolunda cihada denk, cihat sevabını alacak hangi iş vardır diye soruldu. Ona denk ibadeti yapmaya güç yetiremezsiniz buyurdu. Ashab aynı soruyu 2-3 defa tekrarladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her defasında ona denk ibadete güç yetiremezsiniz cevabını tekrarlayarak şöyle buyurdu. Allah yolunda cihad eden kimsenin benzeri, gündüzleri oruç tutan, gecelerini namaz kılıp Kur'an okumakla geçiren ve Allah'ın ayetlerine gereği biçimde itaat eden ve Allah yolundaki mücahit dönünceye kadar ne namazdan ne de oruçtan usanmadan ara vermeyip devam eden kimse gibidir. Müslim İmara 118. Buhari'nin rivayeti de şöyledir. Bir adam, ya Resulallah, bana cihada denk bir amel gösterseniz, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ona denk olabilecek bir amel bulamıyorum ki, buyurdu. Sonra, mücahit savaşa çıktığı zamandan başlayarak, mescide kapanıp, durmadan, usanmadan namaz kılmaya ve aralıksız iftarını açmadan oruç tutmaya güç yetirebilir misiniz? Buyurdu. Bunun üzerine soruyu soran kişi, buna kim güç yetirebilir ki? Dedi.

Allah kainatı ihtiyacından mı yoksa başka nimetlerden dolayı mı yarattı? Kafirlerin ebediyen cehennemde kalmaları Allah'ın sonsuz rahmet ve adaletine nasıl uygun düşer? Melekler Allah'a her zaman kayıtsız şartsız itaat ve ibadet ederken niçin kan döken, asi olan, zulmeden insan yaratıldı? Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı mı var? Niçin insandan ibadet yapmasını istiyor? Akılları şüphede bırakan, imanları sarsan sorulara ikna edici ve tatminkar cevapları bulabileceğiniz Risale-i Nur dersleri, Hayrat Vakfı Adana temsilcisi Mustafa Topöz'ün sunumuyla her salı saat 11'i 5 geçe Radyo Hayat'ta.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap Karşı Arası, Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
5: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana. Bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Ascon Adana.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
7: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iltifatına mazhar olup 21 yaşında "Ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni" diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmet'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.
1: Saat 6. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı günler diler.
8: Nasihatler. Seslendiren Sacit Onan.

Ahmet el-Rufai Hazretlerinden tavsiyeler. Ey oğlum, kalbinde ufak bir leke görürsen oruç tut. Gitmezse az konuşmaya bak. Gitmezse günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her hali iyi bilen Allah-u Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Bilgisizlik ölümdür. Allah-u Teala ilim verdikçe canlanmaya başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden kurtulmak amel etmekle mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allah-u Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilemez. Salih Müslümanlar Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler, aza kanaat ederler. Allah-u Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allah-u Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aşağı düşüren, aziz ve zelil edenin Allah-u Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sünnetine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Allah-u Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak, Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefs bunları istemez. Saadete kavuşmak nefsin rızasını terk edip Allah-u Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten,
bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt, geçim yerim olan dünyamı düzelt, ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt. Dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan,
kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Nasihatler. Seslendiren Sacit Onan.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
3: Züccaciye, ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Sezonun son indirimi.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Yatırımda güvenilir liman altın. Altında güvenin adresi Niziplioğlu Gold Kuyumculuk. Alırken de satarken de kazanın. Her zaman uygun fiyat, değerinde altın alın.
0: Fiyatları kaçırmayın.

0: Star'la Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evin için her şey burada. Ev Star farkıyla. Ev Star, değer katar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
2: Yalnızca işimizi değil, değerlerimizi de büyütüyoruz. Askon Adana, farklı sektörlerden iş insanlarını aynı masada buluşturuyor, fikir üretiyor, istihdam sağlıyor, topluma katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği. Askon Adana. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Ebu Cafer Abdullah İbni Cafer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni terkisine, binit hayvanının arkasına aldı ve kimseye söylemeyeceğim bir sır verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest bozmak için saklanacağı en uygun yer tepe arkası veya hurma bahçelerinin duvarlarının arkasıydı. Resulullah ensardan bir adamın bahçesine girdi. Baktı ki orada bir deve var. Deve peygamberi görünce inledi ve gözleri yaşardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devenin yanına gidip kulak ve hörgücünü şefkatle okşadı. Deve inlemesini kesti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu devenin sahibi kimdir veya bu deve kimindir diye sordu. Ensardan bir genç geldi ve bu deve benimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın sana verdiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana haliyle şikayet ediyor buyurdu.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn savaşından gelen ganimetleri taksim ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbni Habis'e 100 deve, Uyeyne İbni Hısn'a da bir o kadar, bazı Arapların ileri gelenlerine de taksimde farklı hediyeler vererek onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, "Vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim," dedim. Yanına gidip adamın söylediklerini haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi. Sonra da şöyle cevap verdi. "Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim yapar?" Sonra şöyle buyurdu. "Allah Musa aleyhisselama rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti," buyurdu. Ben de kendi kendime, "Vallahi bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim," dedim.

Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah el-Ensari, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki, hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise, sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük savaşından döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki, herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek, onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur.

İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah'ın rızasını kazanmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'ye hicret ettik. Hicretimizin mükafatı Allah'a kalmıştı. Arkadaşlarımızdan bazıları elde edecekleri mükafattan hiçbir şey yemeden vefat ettiler. Onlardan biri de Mus'ab İbni Umeyr'dir. Allah ondan razı olsun. O, Uhud günü şehit edilmişti. Yünden yapılmış, renkli bir kaftandan başka hiçbir şeyi yoktu. Bu kaftanı kefen olarak başına örttüğümüzde ayakları açılıyor, ayaklarına örttüğümüzde de başı açılıyordu. Neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını örtmemizi ve ayak tarafına isır denilen güzel kokulu ottan koymamızı emretti. Bizden bazıları da vardı ki hicretin meyvelerine ulaştı ve onları devşirdi. Yani pek çok dünya nimetlerine kavuştu.

Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içtimi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di ama ne Ebu Zer.

0: Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi, Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi, müminlerin şerefli annesi.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.
2: Kıssadan hisse başlıyor.

0: şöyle bir hadise anlatır. Vaktiyle beni İsrail'den birisi senelerce ibadet eder. Senelerce ama. Allah-u Teala bu kimsenin ibadetlerini meleklere göstermektiler ve onun yanına bir melek gönderir. Ve şöyle sordur. İnsan suretinde gelir. Melek. Selam verir. Daha ne kadar ibadet edeceksin diye cennetlik olmadın mı? Çok ibadet etti ya Allah'tan. Meleklerden birisi geliyor diyor ki çok ibadet ettin ya. Cennetlik onu bırak artık. İbadet dağıtı falan. Okul diyor ki benim vazifem kulluk yapmaktır. Emir sahibi Allah-u Teala'dır. Olur. Ben bilemem der. Ben kulum. Bunun üzerine melek arz eder. Ya Rabbi der. Sen her şeyi bilicisin. Okulun cevabını da duydun. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyuruyor ki okulum alçaklığı, aşağılığı ile beraber bizde yüzünü çevirmiyor. Biz de ihsan ve merhamet sahibi olduğumuzdan elbette onu bırakmayız. Ey meleklerim şahit olunuz onu affettim buyur. Hadise bundan ibaret. Yine başka bir hadise anlatılıyor. Bir kul böyle ibadet ediyor falan. Önceki ümmetlerden. Cebrail aleyhisselam levh-ül mahfuz'a bir bakıyor ki adam cehennemlik kesiyor orada. Bir yeryüzüne bakıyor okul ağlayarak ibadetlere devam ediyor. Allah Allah orada da cehennemlik yazıyor. Ya Rabbi diyor bu kulun ibadet ediyor ama durumu bildireyim mi diyor kendisine. Bildir buyuruyor Cenab-ı Hak. İniyor. Ki diyor insan suretinde işte şey yapınca ben diyor meleğim. Diyor hoş geldin. Ben levh-ül mahfuz'da senin cehennemlik olduğunu gördüm diyor. Kul sevinerek secdeye bir kapanıyor. Öyle mi diyor falan. Secde de böyle. Ya Rabbi diyor hiçbir işe yaramazken beni demek ki diyor yani adam yerine koydun.
1: Muhatap aldın.
0: Muhatap aldın. Beni cehennemlik ettin. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şaşırıyor melek. Allah Allah. Ya Rabbi diyor kulunu duydun. Kulunu duydun. O diyor o haliyle bizde yüz çevirmedi. Şimdi başını kaldı bir bakıyor ki cennetlik. Değiştirilmiş. Değiştirilmiş. Yani kul sahibinden razı olursa Allah Teala da ona razı olur. Kul sahibinden razı olursa hatta Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kulluk her an Allah-u Teala muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Kulluk budur. Kendi kafasına göre değil. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de bütün işleri Allah-u Teala'nın rızasına uygun yapmak şöyle bir misal veriyor. Nişapurlu bir ilim talebesiyle bir tüccar yol arkadaşı olurlar. Çok fakir olduğuna talebenin ayakkabısı yokmuş. Yalınayak yürürken tüccar bir çift ayakkabı verir ve talebeye ikide bir. Ey talebe yolun düzgün yerinden yürü. Sivri taşlara basma, ayaklarını sürme, dikenli yerlerden gitme, ayakkabıyı eskitme diye tembihlerde bulunur. Bu tembihler talebeyi usandırır. Sonunda talebe dayanamayıp ayakkabıları çıkartıp tüccarını önüne koyar ve ben senelerce dünyanın ayak seyahat ederim. Kimse bana bunun için bir şart koşmuyordu. Şimdi verdiğim bu ayakkabılar için sana mahkum olamam der. Ve ondan sonra Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyuruyor ki işte burada olduğu gibi yapılan hayır hasenat karşılıksız olmalı. Allah-u Teala rızası için yapılmalıdır. Ancak böyle olursa makbul olur. Yoksa ikide bir yok dikenli yerden gitme, sivri taşlara basma. Bana da dua et emi. Hayır senin vereceğin ayakkabı yer eder ya. Beddua eder ona. Beddua eder. Yani minnet ettiriyorsun. Yük oluyorsun. Ama sen öyle bir iş yapıyorsun ki onun haberi bile olmuyor. Onun haberi bile olmuyor. Veyahut da sıkıntılı bir yerde. Mesela bazen olur, çok olurdu. Yazı bilmez bir şey bilmez. Hastaneye gelmiş, devlet dairesine gelmişti. Oradan birisi kalsa, götürse onu. Aynı şekilde işini yapıverse, imzalatıverse, eline ververse. Kadıncağızı veya adamcağızı. O viyaklaya viyaklaya gider. Bak senin ismini falan unutur, bilmez o. Ama beş vakit namazın arkasında hatırladıkça sana dua eder. Hatırladıkça niye bir işini görüverdin? Bir menfaat de beklemedin. Allah rızası için yapıverdin. O sana aynı şekilde bir sevgisi düşmüştür. O sevgi sebebiyle seni hiç unutmaz. Devamlı surette dua eder mi? Evet, devamlı surette dua eder. Bunun için de mesela İslam alimlerin büyüklerinden Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor ki yani Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için Allah-u Teala'nın kullarına hizmet edin. Allah rızası için hizmet edin. Ve Allah rızası için hizmet edince Allah-u Teala evlat ve ihale edinmekten münezzehtir. Ama kulları için ihalim tabirini kullanmıştır. Onun muhtaç olan kullarının işini görüversen, yardım ediverse sahibi memnun olur. Sahibi memnun olur. Ve sahibi memnun olunca sahibi de seni memnun olduğu, razı olduğu yere getirir.
2: Kıssadan hisse sona erdi.

0: Saat 7. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iltifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor. Sevgili dinleyiciler, akşam vakti yaklaşıyor. İkindi namazınızı kıldınız mı? Namazda dikkatli ve devamlı olun. Karşılıksız yardımda bulunun ve namazda rükû edenlerle birlikte rükû edin. Kur'an-ı Kerim. Radyo Hayat hatırlattı.
1: Hac.

0: ونعمته لك والملك لا شريك لك.
1: To make Hajj is to travel and visit the house of Allah in Mecca.
2: Hac etmek demek, hac vakti Mekke'deki Beytullah'ı ziyaret etmek, hac vazifesi için gerekli civar bölgeleri eklemektir. Bu iş, İslam'ın 5 şartından biridir ve akıl bali, reşit olmuş, bülû çağını geçmiş her Müslüman, hayatında en az bir defa bu vazifeyi ifa ile sorumludur. Tabii mal ve can varlığı kifayet ediyor, yetiyorsa. Hac, insanların yeryüzündeki en haşmetli ve en harika toplantısıdır. Hac, binlerce yıl önce Peygamber İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam tarafından başlatılmıştır. Her yıl Zilhicce ayında dünyanın köşe bucağından sayısız mümin aynı yere vasıl olur. Hepsi aynı kılık kıyafete bürünür. Aynı sözler söyler ve aynı ibadeti yaparlar. Doğrusu bu insanlığın yeryüzündeki en büyük birlik gösterisidir. Onca insan, onca ırk, dil ve milliyet orada tevhide, birliğe ve birlemeye koşar. Orada kulluk yani itaat ancak Allah'adır. Orada herkes kardeştir. Ve orada herkes kız kardeştir. Orada herkes eşittir. Kulun kula üstünlüğü ancak takvadadır. Müslümanlar Beytullah'ı hac ederken tavaf gibi bazı özel vazifeler yapmak zorundadırlar. Tavaf, Kabe'nin 7 kez çevresinde dolaşılmasıdır. Bir de gene Kabe içinde Safa ve Merve arasında yürünür. Sonra pek yakınında Mina dediğimiz yerde Zilhicce'nin 9. günü gece geçirilir ve Arafat'a yürünür. Gün batımına kadar Rabbe dualar edilir. İşte haccın büyük günü budur. O gün kerem, merhamet, mağfiret, bağışlanma günüdür. 10. günün sabahında, sabah namazından sonra hacılar Mina'ya geri döner ve 3 büyük taş sütuna şeytan taşlamaya atfen taş atarlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam için bir adak kestirdikten sonra, yani onun imanı karşılığı oğlu İsmail'i bile kurban etme gönüllülüğünü andıktan sonra, hacılar tekrar şeytan taşlamak için Mina'da kalırlar ve Kabe'yi son defa tavaf ederler. Hac etmek Müslümanların çok önemli bir vazifesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah için hac eden kişi, ağzını kötü sözden ve kendini günahtan korursa, hactan doğduğu günden beri bütün günahları affedilmiş olarak geri döner.

0: Radyo Hayat hatırlatıyor. Sevgili dinleyiciler, akşam vakti yaklaşıyor. İkindi namazınızı kıldınız mı? Namazınızda dikkatli ve devamlı olun. Arındırıcı, mali yükümlülüğünüzü yerine getirin. Çünkü kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliği Allah katında mutlaka bulacaksınız. Unutmayın, Allah bütün yaptıklarınızı görür. Kur'an-ı Kerim. Radyo Hayat hatırlattı.
1: Dua zamanı.

0: hidayete erdirdiklerin gibi bizleri hidayete erdir. Afiyet verdiklerin gibi bizlere de afiyet ver. Himaye ettiklerin gibi bizleri de himaye altına al. Verdiğin şeyi bizlere bereketli eyle. Hükmettiğin şeyin şerrinden rahmetinle bizi koru ve bizden onu geri çevir. Sen hükmedersin, sana kimse hükmedemez. Senin dost olduğun zelil olmaz, düşman olduğun izzete eremez. Ey Rabbimiz, çok mübarek, çok yücesin. Hükmettiğin şeyde hamd sana aittir. Verdiğin şeyde şükür sana aittir. Allah'ım, seninle bizim aramızda sana isyana engel olacak korkundan bizi hissedar eyle. Cennetine ulaştıracak itaatinden bizi hissedar eyle. Üzerimizde bulunan dünya musibetlerini bize kolaylaştıracak yakini bize nasip eyle. Ey Allah'ım, bizi dünyada yaşattığın müddetçe gözlerimizle, kulaklarımızla ve kuvvetlerimizle faydalandır. Bizi dünyanın varisi eyle. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Dinimiz hakkında bize musibet verme. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz kılma. İlmimizin amacını dünya eyleme. Dönüşümüzü cehenneme eyleme. Amin.
1: Dua zamanı.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khudhu

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah, canlı olan ve yarattıklarını koruyup gözetendir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. İzni olmadan O'nun nezdinde kim şefaat edebilir? O, onların önünde olanı da, arkalarında olanı da bilir. Onlar ise O'nun ilminden ancak O'nun dilediğini kavrayabilirler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na ağır gelmez. Çünkü O çok yüce, çok azametli olandır.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Şimdi reklamlar.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Designo Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, pufi yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahatça gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Bahar geldi. Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144. Instagram Malgir Mobilya. www.malgirmobilya.com.
4: Döviz alırken de satarken de güvenin adresi Turunçlar Döviz açıldı. Siz de Turunçlar Döviz'e gelin, gerek ticaretinizde gerek yatırımlarınızda hızlı ve güvenilir hizmetle tanışın. Turunçlar Döviz, Kenan Evren Bulvarı, Turgut Özal kesişiminde. Telefon 235-0060.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi
4: ve güvenilir hizmet.

0: tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
1: Bir şehir sadece yollarla, binalarla büyümez. Bir şehir inançla, cesaretle, birlikle büyür. Askon Adana, iş dünyasının vicdanı, aklı ve yüreğidir. Kalpten kalbe akan bir güçle, üretime, istihdama, dayanışmaya omuz verir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Askon.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.

0: az araştırıyor ve az okuyoruz. Namazımızı nelerin bozduğunu, neyin haram, neyin mübah olduğunu bilmiyoruz veya yalan yanlış ifadeler kullanıyoruz. Sizlere öncelikle mutlaka okumanız gerektiğini hatırlatıyor, akabinde de bizlere kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. İnancınızla ilgili kafanıza takılan veya içinden çıkamadığınız sorularınız mutlaka vardır. Bir ışık misali sizlere güzel bir pencere açıyor ve sizlere Fıkıh Penceresi programını sunuyoruz. Her Müslümanın hal ilmini, yani ilmi halini bilmesi gerekir. Aklınıza takılan dini içerikli sorularınıza cevap bulmak için bu programı takip edin. Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi, pazartesi ve çarşamba günleri 10'u 5 geçe Radyo Hayat'ta.
1: Radyo Hayat hatırlatıyor.
2: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl."
1: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Sevgili Peygamberimizin bazı hadis-i şerifleri var ki yani müthiş bir düstur durumundadır. Mesela bakın, üç hadis-i şerif aklıma geldi. Onları arz edeyim. Bir, kıyamet kopuyorsa, elinizde de bir fidan varsa, kıyamet kopa dursun, siz fidanı dikiniz. Fel yağrisha. Diktiğiniz fidandan kurt, kuş, insan, hayvan faydalandığı sürece amel defterinize sevaplar yazılır. Yani bakın, düstur, ölçü. Sen bırak kıyametle falan meşgul olma. Kopuyorsa kopsun ama sen fidanı dik. İkinci hadis-i şerif. Allah her şeye güzelliği emretmiştir. Hayvanı keserken eziyet etmeyin. Keskin bıçakla kesin. Allah Allah, hayvanı boğazlıyoruz, orada bile güzellik emrediyor. Kör bıçakla kesmemle keskin bıçakla kesmem arasındaki zaman 2 dakika ya sürer ya sürmez. Ama işte bizi bu konuda da eğitiyor. Yani Allah her şeye güzelliği emretmiştir. Hayvanı bile boğazlarken eziyet etmeyin, keskin bıçakla kesin. Üçüncü düstur, sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, ırmakta abdest alıyorsanız bile suyu lüzumundan fazla kullanmayınız. Peygamberimizin dayısı Sa'd ibn-i Ebi Vakkas Hazretleri abdest alıyor, suyu biraz fazla kullandığını görüyor Efendimiz. Ne oluyor? Niçin israf ediliyor? Ya Resulallah, abdeste de israf söz konusu mu? Irmakta abdest alıyorsan bile suyu ihtiyacından fazla kullanmayacaksın. Ne kadar güzel düstur, ne güzel bir ölçüdür bu. Evet, İslam hayat dinidir. Peygamberler sadece ahiret yolunu gösteren insanlar değildir. Dünyada da mutlu olmamız, dünyanın imarı ve helal rızık konusunda da rehber olmuşlardır. Nuh aleyhisselam dülger, Davud aleyhisselam demirci, Süleyman aleyhisselam hasırcı, Adem aleyhisselam çiftçi. Yani bakın, her biri helal rızık temini konusunda da örnek olmuşlardır, rehber olmuşlardır. Şu hadisi şerife bakın. İnne minez zunube zunuben la yukeffiruha salatu ve la siyam ve la haccu ve la umre innema yukeffiruha lhumum fi talebil maişeti. Bazı günahlar var ki o günahları affettirmeye nafile namazlar, nafile oruçlar, haçlar, umreler yetmez. Ailesinin geçimini helal, temiz, meşru yoldan temin etmek maksadıyla sarf edilen emekler ve gayretler affettirir. Demek emekler, gayretler, tembellik yok. Yani helal rızık temini için ölçüye bakın. El müminul kaviyyu hayrun minel müminiz zayıf ve fi kullin hayr. Kuvvetli Müslüman zayıftan hayırlıdır. Her ikisinde de hayır olmakla birlikte. Mevlana diyor ki, bir lamba olup bir oda aydınlatacağına güneş ol da odaları aydınlat. Güneş ol da odaları aydınlat. Veren el alan elden üstündür. Sabreden fakirlikten, şükreden zenginlik daha da iyidir. Şu ayeti kerimeye bakın. Lizzekatühüm fa'ilûn. O müminler ki zekat vermekle mükellef olma gayreti içerisinde olurlar. Yani dünya kafirlerin, ahiret bizim. Yok öyle şey. Dünya da bizim, ahiret de bizim. Namazdan çıkarken okuduğumuz dua, Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Ya Rabbi, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Hem dünyanın hem de ahiretin iyiliğine talibiz. Bakınız, Müzzemmil suresinin 20. ayetinde Rabbimiz 3 kişiyi övüyor. 1- gece ibadeti yapan, 2- malıyla canıyla Allah yoluna hizmet eden, 3- sınai, ticari amaçla seyahatta bulunan. 3- sınai, ticari amaçla seyahatta bulunan kişi. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Batı dünyası teknikte, teknolojide ilerlemiştir. Neden ilerlemiş? 1- ilim, 2- çalışma ve iş disiplini. Bununla biz ise, biz Müslümanlar ise bugünkü tekniği, teknolojiyi Yunusların, Mevlana'ların, Hacı Bektaş-ı Velilerin sevgisiyle birleştirerek yapacağız, gelişeceğiz. Ve iddu lehum mestata'tun min kuvve, gücünüzün yetebildiği kadar kuvvet hazırlayın. Öyle bir hazırlığınız olsun ki sizin düşmanlarınızı, Allah'ın düşmanlarını korkutacak, caydırıcı nitelikte bir gücünüz olsun. Caydırıcı nitelikte bir gücünüz olsun. Sevgili Peygamberimiz Tebü'ye gittiğinde yerine Sad İbni Muaz Hazretlerini vekil bırakmıştı. Sad İbni Muaz da hem vekalet görevini yapıyor hem de bağ bahçe işlerinde çalışıyor ve çalışırken de elleri nasırlaşıyor. Sevgili Peygamberimiz Tebük'ten dönerken Medine hududunda Sad İbni Muaz karşılamaya çıkıyor. Hoş geldiniz ey Allah'ın elçisi derken nasırlı elin farkına varan Peygamber aleyhisselam tutuyor, kaldırıyor. Bu öyle bir el ki bu eli Allah da sever, Resulü de sever. Aman ya Rabbi, nasırlı eli takdir eden peygamberin alın terini, el emeğini takdir eden bir peygamberin bağlısıyız. Alınlar terlemeli, iner derhal mev'ud olan rahmet. Nasıl hasir kalır tevfika hak ettim diyen millet? Bekayı hak tanıyan sahi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka sahi olursa hak edilir. İbadet heyecanı ile elin oğlu çalışıyor ve çalışınca da tekniğe, teknolojiye, güce, servete hakim oluyor. Ben şöyle düşünüyorum. Sanki dünya geniş bir cadde. Bu caddede Almanlar var, İngilizler var. Bütün dünyanın milletleri var. Hızla ilerliyorlar. Ben de şu kenarda, yolun kenarında yatıyorum. Bu hızla gidenler, kim bu yatan kim? Yani istihza ediyorlar, gülüyorlar bana. Yakışır mı bu? Yani karada gemi yürütmüş, denizde at koşturmuş, medeniyetler kurmuş milletin evladı olarak ben geri kalmayı, onların istihzasını hak ediyor muyum? Onlar ilerlemiş de ben niye geride kalıyorum? Halbuki bizde olan birçok şeyler var ki onlarda yoktur. Yani onlarda bakın bir iş disiplini vardır. İbadet vecdi içerisinde çalışma şuuru vardır. Bende niye yok öyleyse? Bakın sahabeden biri bir kuşluk vakti Mescid-i Nebevi'nin önünde dolaşıyor. Peygamber Efendimiz onu uyarıyor. Bu iş güç vaktinde ne arıyorsun burada? Ya Resulallah, borcum var, kederim var. İşte borç, keder beni burada Allah kapısında dolaştırıyor. Ben sana bir dua öğreteyim. Borcunu ödediğini, kederden de kurtulduğunu göreceksin. buyuruyor ve şu duayı öğretiyor. Allahümme inni e'ûzü bike minel hemmi vel hazen ve e'ûzü bike minel aczi vel kesel ve e'ûzü bike minel cübnü vel buhul ve e'ûzü bike min galebetit deyni ve kahrir rical. Ya Rab, kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında kalmaktan, insanların zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Evet, gelin şimdi şunu düşünelim. İşçi ile işveren arasındaki müşterek noktalar nedir? Yahut da ondan önce şu soruyu sorayım. Sen işçiden yana mısın, işverenden yana mısın? Hem işçiden yana, hem işverenden yana. İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz. İkisi de kutsal. Allah Allah. Demek işçilik de kutsal, işverenlik de kutsal. Şuayb peygamber, işveren temsilcisi, Musa aleyhisselam işçi temsilcisi. Yani demek biri birine muhtaç. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْعَرْضِ Eğer Allah rızkı eşit dağıtsaydı yeryüzünde fesat olurdu. Rabbimiz böyle buyuruyor. Ve aralarındaki şu müşterek noktaya bakınız, noktalara bakınız. İkisinin de, işçinin de, işverenin de mayası topraktır. Aslı aynıdır. Entüm benu Adem ve Ademü min turab. Hepiniz Adem'den, Ademse topraktan. Ya eyyühennâsü inna halaknâkum min zekerim ve ünsâ ve cealnâkum şuûben ve kabâile lite'ârafû. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir kadından dünyaya getirdik. Kabileler ve milletler halinde yarattık ki tanışasınız, yardımlaşasınız diye. Lite'arafu. Yani demek üstünlük, böyle filan bölgedenim, filan ırktanım, filan millettenim demekle değil. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İkisinin de mayası aynı. İkisinin de sonucu aynı değil mi? Kulü nefsin zâikatül mevt. Her can ölümü tadacaktır. Sonra da bizim huzurumuza sevk olunacaksınız. Şu karşı ki dağlar da kar olsa, düz ova da mor sümbüllü bağ olsa, ağa olsa, paşa olsa, bey olsa, yakasız gömle sarılır bir gün. İşçi olalım, işveren olalım, sonucumuz da aynı. Peki müşterek noktalarından biri de vatandaş ol. Aynı vatanın evladı. Aynı mirasın varisleridir bunlar. Aynı vatanda dünyaya gelmişlerdir. Aynı vatanın sinesinde yer alacaklardır. Ve din kardeşidirler. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler kardeştir. Müminler bir vücut gibidir. Ayağı diken batsa baş ondan rahatsız olur. Yani şu ne kadar güzel şey. لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا Birbirinize kin tutmayın. Haset etmeyin. Sırt çevirmeyin. Selamlaşın, tokalaşın, kucaklaşın, ziyaretleşin, hediyeleşin. Bir gül goncası neden güzeldir? Renk ve şekil uyumu var da ondan dolayı. Madden için bütünlüğünü kaybetmiyor. Protonlar, nötronlar arasındaki ahenkli çekimden dolayı. Gökyüzünün bu ihtişamı neden? Güneşin cazibesinden dolayı. Biz yani tarihte bakın medeniyetler, bir ahilik teşkilatımız var bizim. Karahanlılar devrinde başlayıp Osmanlıların yükselme devrine kadar devam etmiş. Elin oğlu şimdi bizden bunu almaya çalışıyor. Böyleyken biz teknikte, teknolojide, sanayide, maddi şeylerde de geri kalmamız bize yakışmıyor. Yani İslam dünyası olarak maddi problemlerini, dünyevi problemlerini halletmiş olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayeti kerime var. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Rabbisinin huzurunda duracağının kaygısını çekene iki cennet var. İki cennet ne demek? Nasıl oluyor? Ebediyet yurdunun cennetini Kur'an nasıl anlatıyor? Yeşillik, intizam, sevgi, barış. Demek Müslümanın ebedi hayattaki cenneti böyle olduğu gibi dünyası da ayrı bir cennet olacak. Maddi problemlerini halletmiş, sosyal barışını, yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamış, örnek millet olacak, örnek olacağız. Yani bugün dünyanın insanı ben Müslüman olayım ama kimin gibi diyor. İyi örnek olmak, böyle bir sorumluluğumuz vardır. Ecdadımıza karşı, Rabbimize karşı, sevgili peygamberimize karşı. Evet, öyleyse dünyevi bakımdan da kalkınmış olmamız gerekiyor. Şu arz ettiğim, sunduğum ilahi mesajlardan dolayı Yüce Rabbimiz rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eylesin. Lütfettiği bunca nimet muvacihesinde de şükran görevini yapan ve Allah ve Resulünün misyonunu hakkıyla temsil eden bahtiyar ve mübarek kullarından eylesin. Hoşça kalınız. Allah'ın selamı üzerinize olsun.
1: Sohbet tadında. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Necmettin Nursaçan.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Züccaciye ev gereçleri, hediyelik eşya, home ürünler, hırdavat. Aradığınız her şey Metropol'de. Pratik, hızlı, zahmetsiz alışveriş Metropol AVM'de. Metropol AVM, Eyvan Kebap karşı arası Hacı Bayram Camii civarında. Metropol AVM, evinize yakışan alışveriş.
3: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yoluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
4: Sezonun son indirimi şimdi Morven'de.

0: sizleri bekliyor. Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için en yakın mağazamızı ziyaret edin. Morven'de stoklarla sınırlı bu avantajlı fiyatları kaçırmayın.
1: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
2: Adana'nın potansiyeline inanan, üreten, yatırım yapan, elini taşın altına koyan bir topluluk. Ascon Adana, bu şehrin gücüne güç katan iş insanlarının buluştuğu yer. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Ascon Adana.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Saat 8. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı akşamlar diler.
6: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtifatına mazhar olup 21 yaşında "Ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni" diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna El-Fatiha.
7: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz.
8: Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sıra sıra duranlara, kötülükten alıkoyanlara, anmak için okuyanlara andolsun ki gerçekten sizin ilahınız birdir. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O doğuların da Rabbidir. Biz en yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik ve onu her inatçı şeytandan koruduk. Onlar yüksek melekler topluluğunu dinleyemezler. Çünkü her yönden kovularak uzaklaştırılırlar. Kıyamet gününde onlar için sürekli bir azap vardır. Bununla birlikte kulak hırsızlığı yapan olursa onu da delici bir alev izler. Şimdi sen onlara sor. Yaratılış bakımından kendileri mi daha güçlü yoksa diğer yarattıklarımız mı? Gerçekten biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır. Sen Allah'ın gücüne hayranlık duyuyorsun, onlarsa alay ediyorlar. Onlar kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almazlar. Bir mucize görseler, onu alay konusu yaparlar. Onlar şöyle dediler: "Bu apaçık sihirden başka bir şey değildir. Yani biz ölüp toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı diriltileceğiz? Bizden önceki atalarımız da mı?" De ki: "Elbette diriltileceksiniz. Hem de aşağılanmış olarak. O sadece korkunç bir sesten ibaret olacaktır. Onlar hemen görmeye başlayacaklar. Eyvah bize! İşte bugün hesap günüdür" diyecekler. İşte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm günüdür. Allah meleklere der ki: "Zulmedenleri, kendileri gibi olanları ve Allah dışında taptıklarını bir araya toplayın ve onları cehennem yoluna sürün. Durdurun onları, çünkü sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu? Niçin birbirinize yardım etmiyorsunuz?" Evet, o gün onlar Allah'a boyun eğeceklerdir. O sırada onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar uydukları kişilere, "Siz bize sağdan yaklaşırdınız" derlerken diğerleri, "Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Ama siz kendiniz azgın bir toplumdunuz. Bu yüzden Rabbimizin bizimle ilgili azap sözü gerçekleşmiş oldu. O halde biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Gerçi sizi biz azdırmıştık ama biz kendimiz de azgın kimselerdik diye karşılık verecekler. Hiç kuşkusuz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde onlar biz cinlenmiş bir şair için tanrılarımızı mı terk edeceğiz diyerek büyüklük taslarlardı. Hayır, o gerçeği getirmiş ve elçileri onaylamıştır. Elbette siz can yakıcı azabı tadacaksınız. Bununla birlikte siz sadece yapmış olduklarınızla cezalandırılacaksınız. Allah'ın gerçek kulları bu cezanın dışındadır. Çünkü onlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler olacaktır. Onlar naim cennetlerinde, tahtlar üzerinde birbirlerine bakarak ağırlanacaklardır. Onların etrafında cennet pınarlarından doldurulmuş, berrak, içenlere lezzet veren ama ne baş ağrısı ne de sarhoş etme özelliği bulunmayan kadehler dolaştırılır. Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayan iri gözlü güzeller olacaktır. Bunlar sanki örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir. Sonra onlar birbirlerine dönerek soracaklar. İçlerinden biri diyecek ki, benim bir arkadaşım vardı. Şöyle diyordu. Sen bizim ölüp de toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra bizim gerçekten diriltilip cezalandırılacağımıza inanıyor musun? Şimdi siz onu görüyor musunuz diyecek ve o da onu arayacak ve arkadaşını cehennemin ortasında görecektir. Ona diyecek ki, Allah'a andolsun ki sen az daha beni de helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olacaktım. Biz ilk ölümümüz dışında bir daha ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız değil mi? İşte en büyük kurtuluş budur. Öyleyse çalışanlar bunun için çalışsınlar. Şimdi ağırlanmak için bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha iyidir? Biz o zakkum ağacını zulmedenler için bir fitne yaptık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. İşte onlar bundan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onlar için bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonunda onların dönüşü kesinlikle çılgın ateşe olacaktır. Çünkü onlar atalarını sapkın kimseler olarak bulmuşlardı. Onlar da onların izinden koşuşturuyorlardı. Andolsun ki onlardan önceki eski toplumların çoğu da doğru yoldan sapmıştı. Andolsun ki biz onların içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Bununla birlikte Allah'ın gerçek kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Biz onu ve ailesini o çok büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Biz Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. O halde alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bize inanan kullarımızdandı. Sonra da biz diğerlerini suda boğmuştuk. Hiç kuşkusuz İbrahim de onun soyunun bir kolundandı. Bir zamanlar o temiz bir kalple Rabbine yönelmişti. O babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz neye ibadet ediyorsunuz? Siz Allah'ın dışında bir takım uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki düşünceniz nedir? Sonra İbrahim yıldızlara bir göz attı, ben hastayım dedi. Bunun üzerine kent halkı arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da onların putlarının yanına gizlice varıp dedi ki, yemiyor musunuz? Niçin konuşmuyorsunuz? Sonra sağ eliyle onlara bir darbe indirdi. Putperestler koşarak İbrahim'in yanına geldiler. İbrahim dedi ki, kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yapmakta olduklarınız da Allah yaratmıştır. Onlar birbirlerine, onun için bir bina yapın ve onu kızgın ateşin ortasına atın dediler. Böylece onlar ona karşı bir plan hazırlamışlardı. Biz de onları planlarını boşa çıkararak küçük düşürmüştük. İbrahim dedi ki, ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir.
3: Sadakallahul azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
6: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri: Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren: Ahmet Deniz. Saffat Suresi 1'den 99'a kadar olan ayetleri dinlediniz.

Radyo Hayat, iOS ve Android uygulamalarını akıllı cihazlarınıza yükleyerek Radyo Hayat'ı bulunduğunuz her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyohayat.com.tr üzerinden desktop player'ı bilgisayarınızın masaüstüne indirerek hızlı ve kolay bir şekilde hayatta kalan iyi sözleri duymaya başlayabilirsiniz. Burası 94.5 Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız. Bismillah.

0: muhaddis.
1: Gündüzün şiddetli olduğu zamana, durgunlaştığı zaman geceye andolsun ki, sahibin olan Allah ne seni terk etmiştir ne de sana kızmıştır. Her şey şiddetlendikten sonra durgunlaştığı gibi, vahide de durgunluk dönemi olabilir. Onun için sen üzülme. Ve gerçekten ahiret, senin için dünyadan daha hayırlıdır. Ve bu dünyada dahi Rabbin razı olacağın kadar sana verecektir. Rabbin seni yetim olarak görüp de sahip çıkmadı mı? Vahiden ve kitaptan haberin olmadığı,

0: şaşkın olduğun halde sana doğru yolu göstermedi mi? Seni fakir görüp de zengin etmedi mi? Artık sen sakın yetimi ezme. Bir şey isteyeni sakın kovma. Sosyal bağları sağlam tut. Rabbinin sana verdiği nimeti de anlat.
1: Kalbimize giden yolun en kısa bağlantısıdır manevaçlığımız. Doyduğumuzu zanneder kalkarız ahlak sofrasından. Sonra bir acı duyarız içten içe. Susuzluğumuz dudaklarımıza çıkar. Bir damlası berekettir gönül topraklarımızda. Filizlenir, büyür ve meyveye duru veririz. Ama sadece dinlemesini bilenlere açılır soframız. İştiyakla sunar, afiyetle tadarsınız. Muhammed Emel Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu gönül sohbetleri Perşembe günleri 10'u 5 geçe Radyo Hayat'ta.
2: ...1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse.
3: Efsane lezzet Köse sunar. Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
4: Değerli dinleyenlerimiz, Ekmeğimi İsraf Etmiyorum programımıza hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bayat ekmeklerle yapabileceğimiz bugünkü tarifimiz tarator sos. Malzemeler 6 dilim bayat ekmek içi, 6 yemek kaşığı ceviz içi, 8 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 3 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 4 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 10 dal dereotu. Hazırlanışı. Bilhassa kalamar tavanın en yakın arkadaşı olan tarator sosu hazırlamak için bayat ekmek içini küçük bir kaba ufalayın. Kabuk kısımlarını kullanmayın. Ekmek kırıntılarını ceviz içiyle birlikte mutfak robotunda çekin. Zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, süzme yoğurt ve tuzla karıştırdıktan sonra dinlenmesi için buzdolabında bekletin. Buzdolabında bekleyen ve kıvam alan tarator sosu sıcak başlangıçların yanında ya da dip sos olarak arzuya göre incecik kıyılmış dereotu eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın. Sofranız helal ve sağlıklı olsun. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Ekmeğimizi israf etmeyelim. Hazırlayanlar Kübra Solmaz, Hakkı Açıkgöz. Seslendiren Umre Topçuoğlu.
1: 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
0: Efsane lezzet Köse sundu.

0: Radyo Hayat. Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bahar geldi, Malgir Mobilya'da fiyatlar herkesi büyüledi. Adana'nın en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Malgir Mobilya'da oturma grupları 39.990, düğün paketleri 149.990 liradan başlayan fiyatlarla, üstelik ileri tarihli teslimat ve 9 taksite kadar imkanla, 25 farklı düğün paketi, 2000 metrekare dev mağazası ile Malgir Mobilya'ya sizleri bekliyoruz. Adana Mobilyacılar sitesindeyiz. 0534 355 0144, Instagram Malgir Mobilya, www.malgirmobilya.com.
3: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi. Tatlıya da, dondurmaya da yakışan isim.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
5: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, merkez vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
5: Ben.tr adresinden

gözünde ufak bir leke görürsen oruç tut. Gitmezse az konuşmaya bak. Gitmezse günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her hali iyi bilen Allahu Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Bilgisizlik ölümdür. Allahu Teala ilim verdikçe canlanmaya başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden kurtulmak amel etmekle mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allahu Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilemez. Salih Müslümanlar Allahu Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler, aza kanaat ederler. Allahu Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allahu Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aşağı düşüren, aziz ve zelil edenin Allahu Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sünnetine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Allahu Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allahu Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak, Allahu Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefs bunları istemez. Saadete kavuşmak nefsin rızasını terk edip Allahu Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Ahmed er-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bugünün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka

güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt. Dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle.
kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

Nasihatler. Seslendiren Sacit Onan. Radyo Hayat hatırlatıyor. Sevgili dinleyiciler, yatsı vakti yaklaşıyor. Akşam namazınızı kıldınız mı? Namazınızı bitirdiğinizde Allah'ı anın. Ayaktayken, otururken ve uzanmış halde. Ve yeniden güvenliğinizi sağladığınızda namazlarınızı eksiksiz eda edin. Namaz, bütün müminler için günün belli zamanlarıyla kayıtlı kutsal bir yükümlülüktür. Kur'an-ı Kerim. Radyo Hayat hatırlattı.

0: Bu sizin hayatınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi yenilemenin en kolay yolu Kocacık Mobilya'da. Design a Home ve kişiye özel tasarım mobilyalar, yataş, puf yatak ve ev tekstili, Samsung beyaz eşya ve klimalar. Hepsi bir arada. Üstelik otopark sorunu yok. Rahat gelin, keyifle seçin. Kocacık Mobilya. Eviniz için her şey tek adreste.
3: Şimdi sizlere küçük detaylar vereceğiz ve siz de hemen ne olduğunu anlayacaksınız. 1964'ten bu yana tatlı deyince akla gelen ilk yer. Adana baklavasının mucidi. Tüm lezzetleriyle gönüllerde taht kurmuş. Evet, doğru bildiniz. Tatlıcı Köse. 1964'ten beri ülkemizi, şehrimizi, her anımızı tatlandırıyor.
4: Evinizde küçük bir dokunuş, büyük bir değişim. Şık, kaliteli ve uygun fiyatlı halı modelleri şimdi Beydemir İdris Karahalıcılık'ta. Modern, klasik, yolluk ve salon halılarında her zevke uygun yüzlerce seçenek sizi bekliyor. Beydemir İdris Karahalıcılık Tellidere'de. Evinizin tarzını tamamlayan adres.
5: Baklava incelik ister, dondurma özen. Hamza Efendi her iki lezzeti de aynı zarafetle sunar. Fıstığın tatlı tonuna, sütün serinliği eşlik eder. Tatlı bir davet arıyorsanız adresi biliyorsunuz. Hamza Efendi, tatlıya da dondurmaya da yakışan isim.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 TL. Adana İHH 0322 351 42 42.
7: Değerli Yüreğliler, 2026 yılına ait birinci taksit, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinizi ödemeyi unutmayınız. Son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Ödeme noktaları, Merkez Vezneleri, Doğan Kent Kültür Evi ve Gezici Tahsilat Veznesi. Ödemelerinizi www.yureir.ben.tr adresinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yüreğir Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Hayat. Bu bizim hayatımız.
8: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna el-Fatiha.
9: Cevat Akşit Hoca'nın anlatımıyla Süleymaniye dersleri birazdan başlıyor.
10: Saat 9. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
11: Radyo Hayat hatırlatıyor.
12: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh namazda huşu eksikliği yaşadığını ve bunu gidermek için ne yapması gerektiğini Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sorması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebubekir, her namazını son namazın gibi kıl.
11: Radyo Hayat hatırlattı.

0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا.
1: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَفَوِّذْ وَأَمْرِي إِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اَعْبُدُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَحْيَا الدِّينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَسِيرًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُقَدِّمِينَ عَلَى الْخَيْرِ وَلَوْ عَسِيرًا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتيت الكوثر نهرا في الجنة. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatım. Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaallah, Rıdvanullah aleyhi mecmain. Bir cümle mümin ve Müslüman kardeşimizden irtihal dar-ı baka edenler, rahmetullahi aleyhimizin, hasreten kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz, eserlerinden irarlandığımız üstazlarımız, müşah efendilerimiz, sohbetimize katılan kardeşlerimizin geçmişleri, aziz vatanımız ve İslam memleketleri için canlarını bezleden, sıkıntıya giden tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müminler, Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Utitul Kevser. Bana Kevser verildi. Nehren, nehir olarak. Fil cenne. Cennette nehir olarak. Bana cennette nehir olarak Kevser verildi. Evet. Bazı kimseler burada bana çok büyük hayırlar verildi anlamını da vermişler. Evet. Mesela nehir değil, havuz-ı Kevser de var. Evet, havuz da var. Başkası da var. Evet. Hazreti Enes'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki beyne ana esiru fil cenne. Ben cennette yürürken iz urceli nehrun. Bana bir nehir arz olundu, gösterildi. Hafitahu kubabül lü'lim. Onun kubbeleri inciden. Ve kultu cilli Cibril me haze. Cebrail'e dedim ki nedir bu? Evet, o da buyurdu ki hazel kevser. Bu kevserdir. Evet, bu kevserdir. Ellezî atâkehullâhu teâlâ. Allah-u Teala'nın sana verdiği kevserdir dedi. Evet. Sonra darabe biyedihi ile tinihi. Sonra eliyle çamuruna şöyle bir vurdu. Festuhruce misken. Mis gibi koktu. Mis gibi koktu çamuru. Evet, böyle bir Kevser. Evet, peygamberine verilen Kevser. Gene Hazreti Ayşe'den. Ve mecrahu aleddürri. Evet, ye ve ma'uhu ahla min asel. Ve hep yazı minez felç. Onun suyu baldan tatlı, kardan beyazdır. Evet, buzdan, kardan beyazdır. Evet, böyle bir nehir. Böyle bir nehir verildi. Ve gayet düzgün bir şekilde akan bir nehirmiş. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evet, atani el Kevser, yine bir başka hadiste, bana Kevser verildi nehren, nehir olarak, minel cennet, cennetten bir nehir, Kevser verildi. Yesili fi havdi, benim havzuma akar bu Kevser nehri, benim havzuma akar. Evet, öyle hadis var. Arduhu bu ve tuluhu, bana verilen, cennette verilen Kevser'in genişliği diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve tuluhu, uzunluğu, ma beynel magribi vel meşrik, batı ile doğu arası kadardır. Evet, yani Peygamberimiz o kadar büyük bir nehir. Evet, yani bunun genişliği de uzunluğu da aynıdır. Evet. La yeşrabu minhu ahadun feyazma. Kim ondan içerse, bir kimse ondan içerse, feyazma, evet, ve asla şey etmez, susamaz. Evet. Ve la yetevatta minhu ahadun, ve ondan kimse de abdest almaz. Peyutişe asa ebeden, ve abdest alan da asla kirlenmez. Asla kirlenmez. Evet. Yani Kevser'in temizliği böyledir. Evet. La yeşrebuhu insanın ahfere zimmeti. Bu Kevser nehrinden benim zimmetimi bozan kimse, bana söz verip de ahd edip de ahdinde durmayan kimse içemez. Bana kadreden kimse içemez. Evet. Ve la katele ehle beyti, benim ehli beytimden olanı öldüren kimse bu Kevser'den içemez. Evet, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Zaten bu günah olarak en büyük günahlardandır. Ve Allah katında Allah'ın en çok gazap ettiği şeylerdendir. Nasıl böyle içecek, cennete girip de bu sebepten içecek? Böyle bir Kevser. Cenab-ı Hak bizlere cennete girmeyi ve o nehirden içmeyi nasip etsin inşallah. Evet, bu hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten radıyallahu anh'tan nakletmişler. Evet. Utitu seb'üne elfen min ümmetim. Benim ümmetimden 1000 kişi bana verildi. Evet. Yedhulûne el cennete bi gayri hisab. Cennete hesapsız olarak girecek ümmetimden 1000 kişi bana verildi. Evet. Hesapsız olarak, hiç azap görmeden 1000 kişi bana verildi. Evet. Vücuhuhum, onların yüzleri, evet. Evet. Yüzlerinin parlaklığı kelgameri leyletel bedri, Bedir gecesindeki ay gibidir. Evet. Bedir gecesinde ayın parlaklığı gibi parlaktır. Evet. Bu 14. gece. Evet. Kadir gecesi. Leylet Bedir gecesi, evet. Ve kulubuhum ala kalbi raculin vahid. Onların kalbi bir adamın kalbi gibidir. Böyle birbirine uyuşmuştur, mutabıktır. Yani sonraca her tarafı, yani her tarafı güzel. Hiç bulanık tarafı yok. Hiç bulanık tarafı yok. Festezettü Rabbi Azze ve Cel. Cenab-ı Hak'tan, aziz ve celil olan Rabbim'den artır ya Rabbi dedim. Evet, ondan artırmasını talep ettim. Hesapsız olarak ümmetimden cennete girmesini ve bundan içmesini talep ettim. Fezâdenî mâ külli vâhidin seb'ün elfen. Allah da benim bu talebim üzerine her bir şeye 70.000 verdi. Evet, bindi. Bir tanesine 70.000 verdi. Evet, bir tanesi 70.000 verdi. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden bu. Resul Müştefa'ya verilen, başkasına, başka peygamberlere böyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu yüz sayısız hamdü senalar olsun ve Cenab-ı Hakk'a şükretmemiz lazım. Böyle bir peygambere ümmet olmuşuz, ona inanabilmişiz. Ne büyük devlet. Hiçbir peygambere böyle bir verilmedi. Sadece peygamberimize verildi bu. Evet, böyle ümmeti Muhammed böyle bir mükafata erecekler. Evet. Bu hadis-i şerifi de Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinden nakletmişler. Ahmed bin Hanbel'in şeysinde de var. Sahih raviler, sağlıklı raviler tarafından nakledilmiş. Evet. Azamun nasi hemmen, insanların kaygısı en çok olanı el müminü, kamil mümindir. Evet. Kamil mümindir. Kaygısı, dünyada insanların kaygısı en büyük olanı mümin kamildir. Evet. Neden? Yehtemmü bi emri dünyahu. Dünya işlerini önem verir. Dünya işlerini sağlamak için şey eder. Evet. Kendini geçimini ve diğerlerinin geçimini sağlamak için. Ve emri ahiretihi. Ve ahiret işlerini görmek için mümin buna şey eder, kaygı duyar. Hep böyle kaygı duyar. Ve emru ahireti, ahiret işleri için kaygı duyar. Mümin-i Kamil'in en çok hemmi kaygısı olan insandır bunlardan dolayı. Evet, Allah'ın emirlerine uydun mu? Yerine geldin mi? Yerine getirdin mi? Haramlardan sakındın mı? Şüpheli şeylerden uzak kaldın mı? Evet, diye devamlı kaygısı budur. Evet, dünya işlerini görürken ahiretini düşünür. Yalnız ahireti düşünmez, dünya işlerini de Allah'ın emrini yerine getirmek suretiyle hem dünyasını hem ahiretini dengeli bir şekilde düşünür. Evet. Çünkü yalnız dünyasını düşünse ahiretine zarar verir. Yalnız ahiretini düşünse dünyasına şey demez. Dünyasını arzu ettiği şekilde yerine getiremez. Gerekli şeylere uymamış olur. Evet. Yani ahiretle ilgili Allah'ın istediği şeyleri aynen yapar. Evet, zor olsa da onları yerine getirir. Cenab-ı Hak da onları bunu kolaylaştırır bu düşüncelerle. Evet. Şimdi dünyayı zemmetmekle dair hadisler var. Bu buna şey değil mi? Hayır. Dünyaya ahiret düşünmeden sadece dünyaya şey edilirse buna zemdir. Zem bunlara aittir. Evet. O zaman ebedi alemi mahvetmiş olur. Evet. Yani her dünyaya hem ahiretine Allah'ın emirlerine uygun şekilde önem verir. Onu şekilde hareketlerini ona göre düzenler. Mümin böyledir. Ondan dolayı kaygısı çoktur müminin. Müminin kaygısı çoktur. Evet. Evet. Bu hadis-i şerifi de Hazreti Enes'ten radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Gene Peygamberimiz buyuruyor. Azamun nasi hakkan alel mer'ati zevcühe. Evet. İnsanlar üzerinde, evet, insanlar üzerinde, bir kadının üzerinde en çok hakkı olan kimse, en muazzam hakkı olan, en büyük hakkı olan kimse zevcühe, kocasıdır. Evet. Evet. Evet. Böyle evlendikten zaman kadının üzerinde en çok hakkı olan kimse kocasıdır. Evet. Evet. Evet. Kocasının közlesine bakar, çeker, kocasına hizmet eder. Şimdi açıklayacağız zaten. Evet, en çok hakkı olan kadına, kadınlar üzerinde evlendikten sonra en çok hakkı olan kimse kocasıdır. Peygamberimizin sözünü arz ediyorum.
3: Dinlediğiniz programın devamı yarın aynı saatte Radyo Hayat'ta.

az araştırıyor ve az okuyoruz. Namazımızı nelerin bozduğunu, neyin haram, neyin mübah olduğunu bilmiyoruz. Veya yalan yanlış ifadeler kullanıyoruz. Sizlere öncelikle mutlaka okumanız gerektiğini hatırlatıyor, akabinde de bizlere kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. İnancınızla ilgili kafanıza takılan veya içinden çıkamadığınız sorularınız mutlaka vardır. Bir ışık misali sizlere güzel bir pencere açıyor ve sizlere Fıkıh Penceresi programını sunuyoruz. Her Müslümanın hal ilmini, yani ilmihalini bilmesi gerekir. Aklınıza takılan dini içerikli sorularınıza cevap bulmak için bu programı takip edin. Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Fıkıh Penceresi, pazartesi ve çarşamba günleri 10'u 5 geçe Radyo Hayat'ta. Günün Son.

0: Dinleyeceğiniz program, dün aynı saatte yayınlanan programın devamıdır.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غاشية سورة üzerinde duruyorduk. Sure-i Celile-i Cemile'nin 7 ayeti celilesine mana verildi. 7 ayeti celileyi müteakiben ehli küfrün, nifakın, asilerin, gaflet ehillerinin yapmış olduğu çılgınlıkların neticesi, göreceği eza ve cefa haber verildikten sonra müminlerin nail olduğu nimetler Halik-ı Lemyezel tarafından Cibril-i Emin vasıtasıyla Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme bildirilmektedir. Yalnız gâşiye ne demektir? Gâşiye kıyamet manasına gelir. Kıyamet. Ve bütün ahval. Kelime anlamı kaplamak demek. Bürümek demek. Bazen ortalığı simsiyah bir hava kaplar ya, siz buna mahalli bir tabirle kır duman dersiniz. Bir sis her tarafı kaplar. Bu manaya da gelir. Bu manaya gelince Ehlullah diyor ki gâşiye hiye dünya. Dünya demektir. Çünkü bu alem zindandır. Ana karnı nasıldır? 3 tane zarın içerisinde bir zindandır. Dünyaya çıkınca artık uçsuz bucaksız bir alem, güneşi, ayı, yıldızı avize gibi üzerimize ışıklarını saçıyor. Böyle bir nimet, aydınlık bir alem. Öbür aleme nispeten de bu dünya nedir? Bir zindandır. Çünkü en geride, cehennemden en sonra çıkan mümine verilecek olan cennet bu dünyanın 10 genişliğinde. El-gâşiyehiyet dünya, bu dünya manasındadır. Gâşiyetil gulûb bi zulümâti muhabbetiyle. Dünyanın geçici muhabbetleriyle. Şimdi bura bitecek. Ne kadar asılsak, ne kadar ısrar etsek, ayrılmayalım diye çaba göstersek yine ayrılacağız. Meczubinden bir zat anası ölmek üzere anasını yapacağını almış, ya sırtını almış. Meczub, ben anamı sana teslim etmem diyor. Ne kadar teslim etmem desek dahi emanet olduğuna göre sahibi bunu tayin olunan vakitte mutlak alacaktır. O zaman bu dünyanın sarılacak hiçbir yeri yok. Sadece ahiret aleminde mahcup olmamak, emri ilahi yerine getirmek için yapacağımız çalışmadır burada. Onun dışında nefsani arzularla, şeytanın aldatmalarıyla sarılacak olursa bu dünya nedir? Bir zulümattır, karanlıktır. Ve mevettetuha bi huzuziha ve şehevatiha. Bu dünyanın sevgisi de aynıdır. Bu dünyanın isteği de aynıdır. Vücuhun fiha yevme idin haşi'a. O günde yüzler nedir? Kıyamet kabul etmiyor. Mahşer kabul etmiyor. Başa da gelince

0: rezi ve rüsvay oluyorlar. Bi zulli talebiha. Artık dünyaya olan sevginin de neticesi, o günün de, geleceği olan günün de inkarından dolayı mahcup bir haldedirler. Amiletün nasibe diye buyuruyor. Amile, bu çalışıp yorulma nedir? Billeyli ve nehari fi tahsiliha, nasibe fi tedbiri şuuniha. Böyle bir anlam verilmiş. Gece ve gündüz ne yapılıyor? İnsan dünya nimetini elde etmek için çalışıyor. Bunu siz çok genişleştirebilirsiniz. Çok geniş manalar verirsiniz. Aslına uymak suretiyle. Amile, çalışmaktadır kişi billeyli ve neha fi tahsil ya. Şu dünyada rahat yaşayalım, varlık sahibi olalım diye gayret göstermektedir. Nasibe fi tedbiri şuun ya. Bir işi kuracaksınız ama o işi kurmak için zahmet çekiyorsunuz. Bir ziraatçı bahçesini temin için kan ter içerisine giriyor. Toprağı işleyecek, gerekli bakımlarını yapacak, sonra duvarlarını çevirecek, ilaçlamasıydı vesaire ne gerekiyorsa bunlardan dolayı yorulmaktadır. La rahate li talibiha ebeden. Hatta yakudel mevt bi onuki. Ta ki ölüm gelinceye kadar dinlenme ve rahat bu dünyada yoktur. Şimdi bunu dünya olarak ele alırsınız. Bu dünya nimetlerini helalinden kazanmak için Cenab-ı Hakk'a vuslat, ona kavuşmak için Sıddık-ı Azam Nâli Kerremallahu Veçh Efendimizin radıyallahu anhuma bize emanet olarak getirmiş oldukları bu yola riayetle, dikkatle, Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet yapmak için çalışır, gayret gösterir isek neticesi nimettir. Ama burada hitap tasla naren hamiye dindiğine göre boşa çalışıyor. Allah'ın verdiği nimeti boşa bırakıyor. Mesela bu zaman, boş bir zaman, hiç dedikoduyla geçiyor. Boş sözlerle geçiyor. Böyle iftira gibi sözlerle geçiyor. Biçimsiz sözlerle geçiyor. Gözlerin bakışı hasetlikle oluyor, boşuna geçiyor. Buna da işaret edilmektedir ayetçi. Kulağımızla duyduğumuz sözler uygunsuzsa yine kendimizi boş yerine yoruyoruz. Allah'ımızın vermiş olduğu aklı vahyin doğrultusunda Habibullah'ın başta Zat-ı Kibriya'nın emrinin haricinde kullanmaya başlayınca hileler kurmaya, tuzaklar kurmaya, çalmaya, çırpmaya, velhasıl haksız bir kazanca doğru aklı kullanmaya çalışacak olursak boşuna gayret etmiş oluruz. Boşuna yorulmuş oluruz. Nihayeti tasla naral katiati vel bu'di tüska min ayni harri tedbiri vel ihtiyari. Ne yapar? Tesla naral fatiha. Mevla-i Zülcelal'den uzaklaşmak, onun muhabbetinden kesilmek suretiyle ateşten daha şiddetli olur. Arifler için. Büyüklerimiz diyorlar ki, bizim bir an Allah'tan Celle Celal'i gafil olmamız ateşe atılmaktan daha zordur. Tüska min ayni harri tedbiri vel ihtiyar. Artık cehennemin suyundan da ayet-i celiliğe dönecek olursak tefsirlerde kaynar sulardan da içirilmek suretiyle bütün bağırsıkları, iç organları parçalanır, yok olur. Ne olur? Onlar o kızgın kaynar sudan içirilir. Bu ne demektir? Kalpleri ve ruhları onların Allah'ımıza karşı inançta şüphe içerisinde bulmak suretiyle bunlar kaynar suyu içmekten daha kötü bir halde olurlar. Bir kere böyle bir yaşantının neticesi dari' denen yeşil bir ot, zehir gibi bir ot, ne doyurur ne de aç bırakır. Bunu ele alırken Arifan İlahi la yusminul kalb anhe zehli talibiha bel kullemâ zâde minhe şeyhen zâde cûruhu ileyhe. Ne olur? Dünyanın muhabbetiyle, hayvani, şehevi duygularla kalp artık ne doyar ne de aç kalır. Pirme perişan. Ruhu da artık asıl erişeceği nimetten mahrum olmak suretiyle rezil bir hale gelir. Biz müminlere bahşolunan nimet yönüne geçecek olursak kısalı vücuhun yevme idin naime. Niye yüz ifade ediliyor burada? Yüz denilmesi insanda en kıymetli asa yüzdür. Vücuhun yevme idin naime. O günde yüzler yapmış olduğu ibadet ve taatlerden dolayı nedir? Cennet ile, cennetteki nimetler ile, cennetin manevi nimetleriyle de Resulullah'la bulunmakla sallallahu aleyhi ve sellem onun ruhi yönüne varis, ilmi yönüne varis, meşayih-i izamla, ulema-i kiramla bulunmak suretiyle yüzleri çok beşiştir, tatlıdır, neşelidir ve huzurludur. Cenab-ı Hakk'ın cemali ise tarif buyurur, tarif edilemez. Vücuhun yevme idin naime zâte behçetin ve husn. Oradaki gireceği güzelliklerden dolayı tarifu fî vücuhihim nazraten na'im. Mutaffifin suresinde 24. ayeti celilede de bildirildiği üzere onlar nimetlerin içerisindedir. Büyük bir neşe, büyük bir huzur içerisindedirler onlar. Cenab-ı Hak cümlemize bu neşeyi tatmayı lütfetsin, ihsan etsin. Demek ki asıl manevi nimetlere girişmekmiş. Onların yüzünde nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün. Habibim, tarifu fi vücuhihim nadraten na'im. Yuskavne min rahîkin mahtûm. Kendilerine damgalı halis bir cennet şarabı sunulur. Hitamuhu misk. Onun sonu miskin amberdir. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisûn. İşte orada ancak yarışanlar yarışsınlar. Dünyanın nimetleriyle kendinizi mahvetmeyin. Şehevi arzularla, nefsani isteklerle asıl çalışacaksanız bu nimetleri elde etmek için cennetül marif denen ruhun nimetlerine erişmek için gayret gösterin. Ve mizâcuhu min tesnîm. Öyle bir içecekler ki karşılığı tesnîmdendir. Artık tesnîm tarif edemezsiniz. Bir hak dostunun postunun üzerinde murakabe ehlinin duyduğu zevk, duyduğu neşe, Cenab-ı Hak'la beraber olmanın verdiği lezzet tarif edilebilir mi? Aynen yeşrabu bihel mukarrabu. Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o. Herkes için değil, mukarrab, Rabbimizin kendisine yaklaştırdığı kullar için lütfettiği bir nimettir. Dünyada da zaten bunu içmişlerdir onlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا يَرْحَكُونَ Dünyada mücrimler, iman edenlere gülerlerdir. وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Müminlere uğradıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi. وَاِذَا قَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِه۪ينَ Kendi adamlarının yanlarına döndüklerinde inananlarla alay etmenin zevkini tadarlardı. Ve izâ râuhum kâlû inne hâulâ ille dâllûn. Halbuki o kâfirler müminler üzerinde bekçi değildir. Kendi adamlarının yanına döndüklerinde inananlarla alay etmenin zevkini tadanlar. Ve izâ râuhum kâlû inne hâulâ ille dâllû. Kâfirler müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar yanlış yola girmiş sapıklardır derlerdi. Ve mâ ursilû aleyhim hâfidîn. Halbuki onlar müminler üzerine bir bekçi değildirler. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنَ الْكُفَّرِ يَلْحَكُونَ İşte bugün de iman edenler kafirlere gülecekler. İşte siz bizimle alay ediyorsunuz, diyordunuz. İşte durumumuz bu diyecek. أَلَمْ اَرَا اِكِ يَنْظُرُونَ Koltuklar üzerinde etrafına bakarlar. هَلْ تُلِبَ الْكُفَّرُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Elbette oldular. Bu nimete erişen kimseleri Mevla-i Zülcelal'imiz Mutaffifin suresinin üst kısmına doğru bakacak olursak Es-Sahibine Kelle inne kitaben ebrari lefi'iyyi Bu hayırlı kimseler andolsun İyilerin kitabı İlliyyûn'dedir. Çok yüksek alemlerdedir. Şimdi bunu ifade ederken zorlanıyor. Sebebi ise anlaşılamayacak. Kitap bunu yazmıyor derler endişesiyle diyemem. Bazı hak ehli insanların kitapları Rabbimizin nezdindedir. Kitâbun merkû. O amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. Yeşhedühül mukarrabûn. O kitabı Allah'a yakin olanlar görürler. İnnel ebrâre lefî ne'îm alel erâiki yanturûn. Biraz önce başlamış olduğumuz ayet-i celilenin üst kısmındaki Rabbimizin bize bildirmiş olduğu ayat-ı ilahi. Mevlamız iyiler hiç şüphesiz onlar cennettedirler. Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Tarifi fi vücûhîm nabraten naîm Onların yüzünde nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün. Vücûhün yevme izin naîm O günde görmüş oldukları nimetlerden dolayı çünkü dünyada bütün hayırlı taatlerde bulunmuşlar. Yüzleri böyle bir sevinç içindedir. Lisa'yihâ râdiye Çünkü onlar لِيَجْلِ سَعْيَا فِي الدُّنْيَا هِيَ رَاضِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ Allah-u Zülcelal'imiz onlara dünyada hayırlı amel yapmanın neticesi razı olacakları nimetlere kavuşturur. فِي cennetin âliye çok yüksek makamlardadırlar onlar. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٍ Burada duralım. لَا تَسْمَعُ ف۪يهَا لَاغِيَ Bir kere Rabbimiz لِسَعِيهَا رَاضِيَةٍ لِأَجْلِ سَعِيهَا فِي الدُّنْيَا هِيَ رَاضِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ Dünyada hayırlı işler yapıyor ya bunlar. Emri ilahiyi öyle yaşıyor ki Rabbimizi görür gibi yapmaya gayret gösteriyor. Kalbinde zerre kadar masiva Rabbimizin düşüncesinden başka hiçbir şey yok onların gönüllerinde. Çünkü insanlar da kısım kısımdır. Hepsi aynı değil. Bütün taat yapanları aynı kefeye koyamazsınız. Bunu Ehlullah'ın tarifi hiç şüphesiz takva ile haber vermiş. Müttaki, Allah'tan korkan kimseler olarak haber verilmiş. Bunun kendi arasında sınıflamalarını ulema-i kiramımız en son madde olarak gönlünde Rabbi Zülcelal'imizin muhabbetinden başka hiçbir şey kalmayan kimseler. Bunun için yorulmuş ve gayret etmiş onlar. Bu yorulma onlara zevk olmuş, tad olmuş. Sonra ebrar sınıfına girmişler. Mutaffifin suresinde okuduğumuz üzere Rabbi Zülcelal'imizin de cemalini seyirle etrafına nazar eden öyle tatlı bir çehreyle, neşeyle onların semti cennettir. Onların semti sanki Musa Aleyhisselam'ın Rabbimizle dilleştiği Tur Dağı'dır onlar. Tevbelerin makbul olduğu Arafat Dağı'dır. İnsanın emin içerisinde, emniyet içerisinde bulunduğu harameyn-i şerifindir belki. İki harem-i şeriftir. Mekke-i Mükerreme'dir. Medine-i Münevvere'dir. Kastımız Kâbetullah ve Ravza-i Pâk-i Nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescididir. Mevlana'mızın ifadesiyle gönlü ilahi mescid olan kimselerdir. Onlar da zuhur etmez bu. لَا تَسْمَعُ ف۪يهَا لَاغِيَ O söz yoktur orada. Ne vardır? Çünkü dünyada da olan aynen orada zuhur edecektir. Dünyada onların kelamları zikirdir ve hikmettir. Hikmet nedir? Hikmet, kainattaki olan eşyanın esrarına, sırlarına mazhar olmaktır. Bu bize kapalı şu anda. Açık olanlar müstesna. Şu anda bize kapalı döndüğümüz zaman kendisine açılacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Günün Sohbeti Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi.

0: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim.

0: Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın müridi Hüsamettin'le sohbetidir. Onunla başlar, onunla devam eder. İkisinden biri ayrılınca manevi alışveriş durur. Akım kesilir. Birleşince gönüller dolar. Beyitler birbiri ardınca gelmeye başlar. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh, "Ben bu mesneviyi Hüsamettin'e göre yazdım" buyurarak, sırrını arzu ettiği ihatada dökememenin feryadı içindedir. Çünkü Şems gibi bir aşk ummanını kaybetmiştir. Kim bilir Hazreti Mevlana, mesnevisini Hazreti Şems'le yazsaydı, daha ne kadar esrar faş eden beyitler vücuda gelecek ve onlardan ne muhrik nameler akacaktı.
1: Hazreti Mevlana, Kuddisesi Ruh, Mesnevi'de birbirinin içine girmiş yüzlerce hikaye anlatarak, muhakeme ve mukayese yoluyla insanların o hikayelerden ders almalarını hedeflemiştir. Yani o, beşer idrakiyle kavranması zor olan mücerret hadiseleri müşahhas hale getirmiştir. Yoksa gayesi asla insanlara bir takım masallar anlatmak değildir. Bunu kendisi şöyle ifade eder:
0: "Maksat kıssadan hisse almaktır. Yoksa sana hikaye anlatmak değil. Haşa! Benim anlattıklarım kupkuru bir hikaye değildir. Tefekkür eyle. Bu benim ve senin bugünkü halimizdir."
1: Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh, hikayelerinde ve beyitlerinde arınmış bir gönle sahip olabilmenin ancak varisi enbiya olan bir mürşid-i kamilin terbiyesine girmekle mümkün olabileceğini belirtir. İnsanın nefs engelini aşamadan ilmin irfan haline yükselemeyeceğini, yaratılış gayesine ve insan olma haysiyetine kavuşamayacağını ve kendi cevherini keşfedemeyeceğini ifade eder. Nefsin afetlerinden korunabilmek için ilahi azamet karşısında bir hiç olduğunun idrakiyle nefsin tanınması icap ettiğini, marifet yolculuğuna ancak kalbi hayat ve ilahi aşkla çıkılabileceğini izah eder.
2: Saat 10. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
3: Radyo konseri sona erdi.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni. Yalnızlığımı ve öylece gidişini. Ve öylece gidişini.

0: Radyo konseri başlıyor.
1: Saat 11. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iltifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna el-Fatiha.
3: Kur'an-ı Kerim Meali. Çeviri Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren Ahmet Deniz.
4: Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sıra sıra duranlara, kötülükten alıkoyanlara, anmak için okuyanlara andolsun ki gerçekten sizin ilahınız birdir. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O doğuların da Rabbidir. Biz en yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik ve onu her inatçı şeytandan koruduk. Onlar yüksek melekler topluluğunu dinleyemezler. Çünkü her yönden kovularak uzaklaştırılırlar. Kıyamet gününde onlar için sürekli bir azap vardır. Bununla birlikte kulak hırsızlığı yapan olursa onu da delici bir alev izler. Şimdi sen onlara sor. Yaratılış bakımından kendileri mi daha güçlü yoksa diğer yarattıklarımız mı? Gerçekten biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır. Sen Allah'ın gücüne hayranlık duyuyorsun, onlarsa alay ediyorlar. Onlar kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almazlar. Bir mucize görseler, onu alay konusu yaparlar. Onlar şöyle dediler, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir. Yani biz ölüp toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı diriltileceğiz? Bizden önceki atalarımız da mı? De ki, elbette diriltileceksiniz. Hem de aşağılanmış olarak. O sadece korkunç bir sesten ibaret olacaktır. Onlar hemen görmeye başlayacaklar. Eyvah bize! İşte bugün hesap günüdür diyecekler. İşte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm günüdür. Allah meleklere der ki, zulmedenleri, kendileri gibi olanları ve Allah dışında taptıklarını bir araya toplayın ve onları cehennem yoluna sürün. Durdurun onları, çünkü sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu? Niçin birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar Allah'a boyun eğeceklerdir. O sırada onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar uydukları kişilere, siz bize sağdan yaklaşırdınız derlerken diğerleri, hayır siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Ama siz kendiniz azgın bir toplumdunuz. Bu yüzden Rabbimizin bizimle ilgili azap sözü gerçekleşmiş oldu. O halde biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Gerçi sizi biz azdırmıştık ama biz kendimiz de azgın kimselerdik diye karşılık verecekler. Hiç kuşkusuz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde onlar biz cinlenmiş bir şair için tanrılarımızı mı terk edeceğiz diyerek büyüklük taslarlardı. Hayır, o gerçeği getirmiş ve elçileri onaylamıştır. Elbette siz can yakıcı azabı tadacaksınız. Bununla birlikte siz sadece yapmış olduklarınızla cezalandırılacaksınız. Allah'ın gerçek kulları bu cezanın dışındadır. Çünkü onlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler olacaktır. Onlar naim cennetlerinde, tahtlar üzerinde birbirlerine bakarak ağırlanacaklardır. Onların etrafında cennet pınarlarından doldurulmuş, berrak, içenlere lezzet veren ama ne baş ağrısı ne de sarhoş etme özelliği bulunmayan kadehler dolaştırılır. Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayan iri gözlü güzeller olacaktır. Bunlar sanki örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir. Sonra onlar birbirlerine dönerek soracaklar. İçlerinden biri diyecek ki, "Benim bir arkadaşım vardı. Şöyle diyordu. Sen bizim ölüp de toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra bizim gerçekten diriltilip cezalandırılacağımıza inanıyor musun? Şimdi siz onu görüyor musunuz?" diyecek ve o da onu arayacak ve arkadaşını cehennemin ortasında görecektir. Ona diyecek ki, "Allah'a andolsun ki sen az daha beni de helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olacaktım. Biz ilk ölümümüz dışında bir daha ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız, değil mi? İşte en büyük kurtuluş budur. Öyleyse çalışanlar bunun için çalışsınlar. Şimdi ağırlanmak için bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha iyidir? Biz o zakkum ağacını zulmedenler için bir fitne yaptık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. İşte onlar bundan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onlar için bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonunda onların dönüşü kesinlikle çılgın ateşe olacaktır. Çünkü onlar atalarını sapkın kimseler olarak bulmuşlardı. Onlar da onların izinden koşuşturuyorlardı. Andolsun ki onlardan önceki eski toplumların çoğu da doğru yoldan sapmıştı. Andolsun ki biz onların içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Bununla birlikte Allah'ın gerçek kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Biz onu ve ailesini o çok büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Biz Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. O halde alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bize inanan kullarımızdandı. Sonra da biz diğerlerini suda boğmuştuk. Hiç kuşkusuz İbrahim de onun soyunun bir kolundandı. Bir zamanlar o temiz bir kalple Rabbine yönelmişti. O babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye ibadet ediyorsunuz? Siz Allah'ın dışında bir takım uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki düşünceniz nedir?" Sonra İbrahim yıldızlara bir göz attı, "Ben hastayım," dedi. Bunun üzerine kent halkı arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da onların putlarının yanına gizlice varıp dedi ki, "Yemiyor musunuz? Niçin konuşmuyorsunuz?" Sonra sağ eliyle onlara bir darbe indirdi. Putperestler koşarak İbrahim'in yanına geldiler. İbrahim dedi ki, "Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yapmakta olduklarınız da Allah yaratmıştır." Onlar birbirlerine, "Onun için bir bina yapın ve onu kızgın ateşin ortasına atın," dediler. Böylece onlar ona karşı bir plan hazırlamışlardı. Biz de onları planlarını boşa çıkararak küçük düşürmüştük. İbrahim dedi ki, "Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir."
5: Sadakallahul azim. Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Kur'an-ı Kerim meali. Çeviri: Profesör Doktor Hamdi Döndüren. Seslendiren: Ahmet Deniz. Saffat Suresi 1'den 99'a kadar olan ayetleri dinlediniz.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 40 çeşit iyilik vardır ki bunlardan en üstünü bir kimseye sağıp sütünden istifade etmesi için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim Allah'tan sevap bekleyerek ve hakkında vaat edilen sevaba inanarak bu güzel huylardan herhangi birini işlerse, o kimseyi Allah o güzel huy sebebiyle cennetine koyar.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek?

Ellerini bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakiya gitti şehidin vücudu fanisi. Haremde kaldı.

Asıl adı Hint binti Ebu Ümeyye, Huzeyfe el-Mahzumiye olan Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla çıkıyorum, Allah'a güveniyorum. Allah'ım, sapmaktan ve saptırılmaktan, doğru yoldan kaymak ve kaydırılmış olmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ölü tabuta konup da insanlar veya erkekler onu yüklendiği zaman, cenaze iyi bir kişi ise gideceğim yere beni hemen ulaştırın, hemen ulaştırın der. Ölen kimse iyi bir kimse değilse, eyvah, nereye götürüyorsunuz beni diye bir çığlık atar. Onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, bayılıp düşerdi.''

Bu dünya kimseye kalmaz. Nefsin hiçbir zaman doymaz. Terk eder bütün dostların. Başucunda kimse kalmaz. Terk eder sevdiklerin. Başucunda kimse kalmaz. Kimse kalmaz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya ölenlere gelince, Allah onları muhakkak güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Haç 58. Muhakkak azim olan Allah doğruyu söyledi.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iltifatına mazhar olup 21 yaşında ya ben İstanbul alacağım ya İstanbul beni diyerek Bizans'ı ve surları yıkarak İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı cami yapan Fatih Sultan Mehmed'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dua ile yad ediyoruz. Ruhuna el-Fatiha.
1: Saat 12. Her saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada rağbet edilen şeyleri edinmeyi yasaklamış, altın ve gümüşün kölesine yani dünyanın peşinde koşup dini vecibelerini ihmal edenlere lanet ve beddua etmiş, dünyanın yeşil ve tatlı olduğunu yani yeşilliğiyle gözleri ve tatlılığıyla kalpleri çekeceğini haber vermiş, kadınlardan eş hariç sakınılmasını ve dünyadan da kaçınılmasını ve sakınılmasını emretmiştir. Yine Efendimiz, dünyalığa, makama, şerefe düşkün bir kimsenin dinine yaptığı zararın, bir koyun sürüsüne salıverilmiş iki aç kurdun yaptığı zarardan daha büyük olmadığını haber vermiştir.

0: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapısının önünde birbiriyle kavga eden iki kişinin bağırdıklarını duydu. Borçlu kimse alacaklısından alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine uygun davranmasını istiyordu. Alacaklı ise vallahi yapmam diyordu. Onların yanına çıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede o dinin iyilik kabul ettiği bir şeyi yapmayacağım diye yemin eden diye sordu. Alacaklı da buradayım ey Allah'ın Resulü. O nasıl istiyorsa öyle olsun dedi.
1: Onlar karanlık bir çağın ortasında doğan aydınlık yıldızlardı. İmanla yoğrulmuş hayatları, cesaretleri ve sadakatleriyle çağlara ilham verdiler. Birlikte sözleriyle, duruşlarıyla, imanlarıyla gönlümüze dokunan sahabeleri tanıyacağız. Seyhan İlçe Müftülüğü vaizi Muttalip Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Hak Dostlarından Hikmetler Salı günleri 10'u 5 geçe Radyo Hayat'ta.

hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat. Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman, Müslümanın başına gelen musibette terk etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.

0: Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden.
1: Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk için bir ata veya araca binerken eğer uzun bir yolculuk olacaksa şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden bu yolculuğumuzda doğruluk ve takvayı, razı olacağın ameli niyaz ederiz. Bu yolculuğumuzu kolaylaştır. Uzaklıkları hızla kat etmemizi sağla. Allah'ım, seferde yoldaş ve aileye bıraktığımız sensin. Allah'ım, yolculuğun meşakkatlerinden, acınacak manzaralardan ve malım ve aileme kötü bir şekilde dönmekten sana sığınırım. Bu yerleşim yerinde bizi bereketlendir. Allah'ım, buradaki meyvelerden nasip et. Ehline bizi sevdir ve ahalisinden salihleri de bize sevdir.
2: Radyo

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's-Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Değerli dinleyiciler, sesi Kur'an'la süslemek konulu hadisleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Şüphesiz Davud'a verilen güzel seslerden bir name de sana verilmiştir. Müslüm'ün bir rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa'ya şöyle dedi. Dün gece senin okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin. Hadisin açıklaması. Hadiste geçen mizmar esasen kaval cinsinden bir alettir. Fakat burada dün gece senin

Hadiste geçen al kelimesi zürriyet, çoluk çocuk ve bir kimsenin tabileri anlamına gelir. Fakat hadis şarihlerine göre kelime burada fazladır. Çünkü Davud Aleyhisselam'ın zürriyeti arasında sesi onun gibi güzel olan bir başka kimsenin yetiştiği bilinmemektedir. Bu sebeple al kelimesi tercümede dikkate alınmamıştır. Ancak güzel sesle Kur'an okuyan her mümin, Davud Aleyhisselam'ın âli yani tabileri sayılır denilebilir. Ebu Musa sesi güzel olan sahabe-i kiramın başında gelir. Onun güzel sesinin çok dokunaklı olduğu söylenir. Peygamber Efendimizin ondan Kur'an dinlemeyi çok sevmesinin sebebi de budur. Bu hadisi ve benzerlerini delil alan ulema, insanı aşk ve şevke getirecek şekilde güzel sesle Kur'an okumayı mübah görmüşlerdir. Çünkü böyle okumak, rikkati, Allah korkusunu ve nefisleri Kur'an dinlemeye teşviki beraberinde getirir. Günümüzde bunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz görmekteyiz. Özellikle radyo ve televizyon gibi bütün toplum kesimlerine, hatta gayrimüslim dünyaya hitap eden yayın organlarında güzel sesin ve güzel okuyuşun gerekliliği herkesin kabullendiği bir gerçektir. İslam'ın tebliğ ve telkininde güzel Kur'an okumanın daima öncelikli ve etkili bir yeri vardır. Bu tarihi gerçeği, günün gerçeği haline getirmek Müslümanlara, özellikle din hizmeti verenlere düşmektedir. Ancak bunun için hiçbir kaide ve kural tanımamak, Kur'an'ı bir şarkı türkü gibi algılayıp takdim etmek anlamına gelmediğini aklı başında her Müslüman bilir. Sesi Kur'an tilavetiyle süslemenin müstahap olduğunda bütün alimler görüş birliği içindedir. Teganni ve lan ile Kur'an okumanın hükmüne bir önceki hadisin açıklamasında işaret edilmiştir. Hadisten öğrendiklerimiz. Güzel sesle tecvid kurallarına riayet ederek Kur'an okumak müstehaptır. Peygamber Efendimiz güzel sesle Kur'an okuyan sahabileri hem dinlemiş hem de tasvip ve takdirlerini beyan etmiştir. Güzel sesle Kur'an okuyanı dinlemek kalplerin yumuşamasına ve nefislerin Kur'an'a yönelmesine vesile olur. Konuyla ilgili bir başka hadis. Bera İbni Azib radıyallahu anhüma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi yatsı namazında Vettini ve Zeytuni suresini okurken dinledim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Hadisin açıklaması. Hadisin bazı rivayetlerinde Bera İbni Azib'in bu namazı Resul-i Ekrem Efendimiz ile bir sefer esnasında kıldığı belirtilmekte ve bu sebeple kısa sure okuduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Peygamberimizin seferde olmadığı zaman yatsı namazlarında orta uzunluktaki Şems, İnşikak ve Leyl gibi sureleri okuduğu rivayet edilmiştir. Hatta bu örneklerden hareketle zaruri bir sebep olmadıkça yatsı namazında orta uzunluktaki sureleri okumanın sünnet olduğu kabul edilir. Çünkü yatsı, istirahat ve uyku zamanına rastlayan bir namazdır. Özellikle yaz gecelerinde uzun sureler okunmasına cemaatin, bilhassa iş güç sahiplerinin tahammülleri yoktur. Kur'an kendisine indirilen Hazreti Peygamber hiç şüphesiz onu en güzel okuyan idi. Kur'an'ın bugün bilinen okunuş şekillerini sahabiler Efendimiz'den öğrendiler. Bugün bilinen kıraatlerin her biri sahabilerden işitilip öğrenildi. Sonraki Müslüman nesiller, Kur'an'ın günümüzde de bilinen kıraatlerini kendilerinden önceki kutlu nesiller gibi aynı hassasiyetle korudular. Ve bunu Kur'an ilimlerinden biri haline getirdiler. Peygamberimizin sesinin son derece güzel olduğu sahabilerden gelen pek çok rivayetten anlaşılmaktadır. Enes bin Malik'in rivayet ettiği şu hadis çok dikkat çekicidir.

Allah her peygamberi güzel sesli ve güzel yüzlü olarak göndermiştir. Fakat sizin peygamberiniz onların yüzü en güzel ve sesi en güzel olanıdır. Hadisten öğrendiklerimiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesi çok güzeldi. Bu, Cenab-ı Hakk'ın onu her yönüyle mükemmel yarattığını göstermektedir. Peygamberimiz, kıldırdığı farz namazlarda, hale ve şarta uygun uzunlukta Kur'an okurdu. Değerli dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's-Salihin İmam Nebevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

Übade İbni Samit'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, yalnızca Allah vardır, ortağı yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından verilen bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak olduğunu tanır ve gerçektir diyerek şehadet ederse, hangi amel üzerinde olursa olsun, Allah mutlaka onu cennete koyar. Müslim'in başka bir rivayetinde, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar.

mesele, şükreden zenginle sabreden fakirden hangisinin üstün olduğu meselesidir. Bu mesele hakkında alimlerin üç görüşü vardır. Bu üç görüşü Ebu'l-Fereç İbni Cevzi ve diğer alimler nakletmişlerdir. Netice olarak şükreden zenginle sabreden fakirden hangisi daha çok takva sahibi ise o eftaldir denilmiştir. Takvada müsavi olurlarsa fazilette de müsavi olurlar. Çünkü Cenab-ı Hak insanları afiyet ve bela ile üstün kılmadığı gibi fakirlik ve zenginlikle de üstün kılmamıştır. Ancak takva ile üstün kılmıştır. Nitekim Allah Teala Allah katında en iyiniz takvaca en ileride olanınızdır buyurmuştur.

0: Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir: İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü Hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştur.
1: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
2: Hayat.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Besmele ile kaplarınızın ağzını örtün, tulumların ağzını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, lambaları söndürün. Çünkü şeytan besmele ile bağlanmış bağı çözemez, kapıyı açamaz ve kapağı kaldıramaz. Sizden biriniz kapların ağzını kapayacak bir şey bulamazsa, ağaç parçası, çatal, kaşık, kepçe gibi bir malzemeyi besmele çekerek koymayı ihmal etmesin. Yatarken yangın çıkaracak şeylerin tedbirini alın. Çünkü fare yağ ile yanan lambaların fitilini çekmek suretiyle evi içindekilerle beraber yakabilir.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır. Eğer namaz konusu düzgün çıkarsa artık o kurtuluşa ermiş ve gerçek başarıya ulaşmıştır. Eğer namaz durumu bozuk çıkarsa aldanmış ve zararlı çıkmış olur. Eğer farzlardan bir eksiği çıkarsa Allah şöyle buyurur: Bakınız, bu kulumun farzlardan eksik kalanı tamamlayacak bir nafile ibadeti var mıdır? Böylece farzların eksiği nafilelerle tamamlanır, sonra da diğer amellerinden de aynı şekilde hesaba çekilir.
1: Hayatı anlamak için hayatta kalın. Radyo Hayat.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi şey gelmezden önce iyi amellere koşup yarış ediniz. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdırıp yoldan çıkaran zenginlikten, akıl ve bedenin dengesini bozan hastalıktan, saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan, ansızın geliveren ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal'ın çıkmasından, en dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz?

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün bir grup insan, kâhinler ve falcılar hakkında ne buyurursunuz diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru ve aslı olan bir şey değildir dediler. Ey Allah'ın elçisi, onlar bize bazen geleceğe dair bazı haberler veriyorlar ve dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların bu tür haberleri meleklerin ilham ettiği gerçeklerdendir ki, o gerçeği meleklerden bir cin süratle kaparak kâhin ve falcı dostunun kulağına fısıldar. O falcılar da bu bir gerçeğe 100 tane yalan karıştırarak halka aktarırlar.

naçar kaldım yaban elde. Tükendim sabrım kalmadı. Fitil işler yüreğimde, kimse derdim anlamadı. Bu hasret beni

0: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu Hadis Bahçesi başlıyor.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhbuş şevaribe ve uful lahye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Bıyıkları gideriniz, bıyıkları kesiniz, fakat sakalı uzatınız, kendi haline bırakınız. Yine devam eden hadis-i şeriflerde Resulullah şöyle buyuruyor. Uhbuş şevaribe, bıyıkları kesiniz, bıyıkları gideriniz, vaful lahye ve sakalı uzatınız. Ve la teşebbehu, benzemeyiniz bil yahudi, Yahudilere benzemeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem risaleti boyunca en çok üzerinde durduğu noktalardan birisi de neydi? Müslümanların fert olarak, toplum olarak böyle Müslüman kimliğiyle tanınmaları ve o kimlikle diğer milletlerden, diğer toplumlardan ayrı edilmiş olmasıdır. Her yönüyle Müslüman farklıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere Müslüman ismini vermiş ve bizleri vasat, orta bir ümmet olarak yaratmış ve bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almaya ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de güzel örnekler olduğunu ve bu örneklerden dolayı ona tabi olmamızı, ona kendimize rehber edinmemizi bizlere emir etmiş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu nedenle böyle Müslümanların İslami bir kimlik kazanmaları ve kendi şahsiyetlerini korumaları, böyle kendilerine bir güven duymaları ve bu şekilde gerek siyasi açıdan, gerekse işte devlet açısından, gerekse millet olması açısından böyle kendi inanç ve ibadetlerini ve değer ölçülerini ve özellikleri korumak için böyle tamamen başkalarına benzemeyen, Allah'ın emrettiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği gibi işte böyle bir toplumun oluşmasını Peygamberimiz sağlamaya çalışmış ve sıklıkla bunu da belirtmiş. Bu özelliği belirtmiş ve bu yönde de hassas bir şekilde işin üzerinde durmuş. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim Müslümanlara ısrarla birlik, bütünlük içinde olmamızı ve müşrik ve gayrimüslimleri kendimize dost edinmememizi, onlarla gayri İslam bir kültürün eskinde kalmayı kaçınılmaz bir hale getirmeyi böyle dikkat etmemiz noktasında bildirmiş. Hani onlara karşı nasıl davranacağız, nasıl olacağız, ilişkilerimiz nasıl olacak, bu ilişkiler içerisinde nasıl davranacağız, onların içinde kaybolacağız, onları mı taklit edeceğiz, onlara mı uyacağız, yoksa onlara uymayıp tamamen İslam ümmeti olma, Muhammed ümmeti olma vasfını koruyarak devam ettireceğiz. Bize düşen görev nedir? Peygamberimiz özellikle ne buyuruyor? Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Bize düşen nedir? O alçaklık duygusu içerisine girmeden, kendimizi böyle küçük addetmeden, çünkü taklitte ne vardır? Kendi küçülür, karşısındakini güzel görüp onun için taklide yönelir. Ama biz biliyoruz ki İslam en şerefli dindir. Müslüman da en şerefli insandır. Çünkü Allah'ın dinine inanmıştır. Kamil bir dine inanan bir insan, iman etmiş bir insan elbette kamil ve mükemmeldir ve mükemmel olmak zorundadır. Her günde mükemmeliyete doğru gitmek mecburiyetindedir. İşte bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte gayrimüslimleri taklit etmeyi, onlara benzemeyi yasaklamış. Değil mi? Müşriklere benzemeyi yasaklamış. Ve birçok hadis-i şeriflerde bunu böyle güzel bir şekilde görüyoruz. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle Müslümanları itikadi ve ahlaki alanda olduğu gibi kılık, kıyafet, şekil, merasim, tören yönünden de müşriklere, gayrimüslimlere benzememeye davet etmiştir, teşvik etmiştir ve bu konuda emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. İşte bu şekilde böyle etraftaki kültür ve medeniyetlerle, din ve kavimlerle, milletlerle iç içe yaşayan o dönemdeki Müslümanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Ayrı bir kimlik ve özellik kazandırıp onların böyle kendi içerisinde bütünleşmelerini sağlamaya yönelik talimatlarda bulunmuş. Bu da devam ederek biz de ümmet olarak bunu devam ettirmek mecburiyetindeyiz ve bu şekilde devam edeceğiz. İşte bu nedenle müşrik ve mecusilere muhalefet için, onlara benzememek için bıyıkları kısaltıp sakalları uzatmalarını Peygamberimiz emretmiştir. Bu konuda işte okuduğumuz iki hadis-i şerifte merhum müellif bu hadis-i şerifleri almış. Ne diyor? Oh bu şevaribe, bıyıkları kesiniz, sakalı da uzatınız diye buyuruyor. Yine devam eden hadis-i şerifte aynısını söylüyor ve burada bir özellik daha belirtiyor ki ve la teşebbehu, benzemeyiniz kime? Bil Yahud, Yahudilere de benzemeyiniz, onlar gibi olmayınız diye buyuruyor. Birçok şeyde ehli kitaba muhalefet etmeyi hadis-i şerifte ve aynı şekilde müşriklere muhalefet etmeyi, onlara benzememeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Bu nedenle bu konuda çok hadis-i şerifler var. Sahih hadis kitaplarında birçok hadis-i şerifler var. Resulullah ne yapıyor? Bıyığınızı kısaltınız. Burada uhuşşevarip öyle diyor. Bıyıkları kısaltacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Sakalı da kendi haline bırakacaksınız. Sakalı uzatınız diye Peygamberimiz buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte de diyor ki bıyıklarınızı kırpınız, kesiniz, sakallarınızı uzatınız, mecusilere de muhalefet ediniz diye buyuruyor. Ve yine başka bir hadis-i şerifte müşriklere muhalefet ediniz, sakalları çoğaltınız, bırakınız, bıyıklarınızı kesiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor, talimatlar veriyor. Biz de ne yapacağız? Bunlara uyacağız. Müslüman özelliği vardır, kimliği vardır. O kimliğini ne yapacaktır? Muhafaza edecek. Mesela ne yapıyorsunuz? İtfaiyecilerin kendilerine göre bir üniformaları var. Diyelim karacıların kendilerine göre bir üniformaları var. Denizcilerin kendilerine göre bir üniformaları var. Çeşitli meslek sahiplerinin kendilerine göre bir üniformaları var, değil mi? Kendilerini tanınması için. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle müminlerin tanınması, Müslümanların tanınması ve diğerlerinden ayrılması için talimatlar veriyor bize, emirler veriyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Sakalları uzatmak ve bıyıkları da kısaltmak. Burada Mezahib-ü Erba'a diye, Dört Mezhebin Fıkıh kitabı diye, Türkçe'ye de tercüme edilmiştir bu kitap, okunabilir. Orada sakalla ilgili mezheplerin görüşünü sizlere anlatmak ve aktarmak istiyorum. Orada şu kayıtlar geçiyor. Dört mezhebe göre. Diyor ki Şafilere göre sakalı tıraş etmek ve kısaltmakta aşırıya kaçmaksa mekruhtur. Bir tutamdan daha uzun olduğu takdirde fazlalığın kesilmesi normal olur. Yani böyle tutacağım bir kabza derler ona. Tuttuğu zaman ondan aşağı kalanı kesebilir insan. Özellikle kişinin yaratılış üzere olan normal görüntüsünü bozması ya da uzun sakalı dolayısıyla laf işitmesi dolayısıyla bir tutamdan fazlasını kesmesi normal olur diyor. Yani demek ki Şafii mezhebinin bu konudaki görüşü bu. Hanefi mezhebinin görüşü ise şöyle. Erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır. Bir tutamdan fazla uzun olmaması sünnettir. Bir tutamdan fazlasını kesmesi gerekir. Bıyığı üst dudağın son çizgisiyle paralel hale gelinceye kadar kısaltmakta aşırılığa gidilmesi sünnet olur. Hani bıyık konusunda ihtilaf edilmiştir. Bir kısmı bıyığın tamamen kesilmesini istemiş, bir kısmı kısaltılması. Ama ölçü nedir? Öyle böyle kişi artık kendi tercihine göre bunlardan birini yapabilir. Şu dudakların üstünde olacak. Aşağı doğru inmeyecek, dudakları kapatır bir vaziyette olmayacak. Bazıları muhakkak sünnet olan bıyığı tıraş etmektir diye de demişlerdir Hanefi fukahası içerisinde. Ve devam ederek şöyle diyor: kadının kocası izin verse bile zaruret olmaksızın saçını tıraş etmesi haramdır. Zira erkeğin kadına benzemesi haram olduğu gibi kadının da erkeğe benzemesi ve onun şekline girmesi haramdır. İşte bu nedenledir ki erkeğin sakalını tıraş etmesi haram kılınmıştır diye böyle de bir izah getirmiş Hanefi fukası. Maliki alimler, Malikiler de şöyle diyorlar: sakalı tıraş etmek haramdır. Bıyığı kısaltmak sünnettir. Bundan maksat tümünü kısaltmak değildir. Sadece üst dudağa inen dairemsi kısmını kısaltmak sünnettir. Bu kısmı dudak ucu görününceye de kısaltılabilir. Bu kısımdan başka tarafı kısaltmak mekruhtur diyor. Hanbeli fukahası, Hanbeli mezhebinde ise görüş şöyle: sakalın tıraş edilmesi haramdır. Ancak bir tutamdan uzun kısmını kesmenin sakıncası yoktur. Bu fazlalığı almak mekruh olmadığı gibi olduğu gibi bırakmak da mekruhtur. Bıyığı kısaltmada mübalağa etmek sünnettir. Yani daha çok kesmek, böyle deri görünce kadar kesmek de yapılabilir diye görüş belirtiyor. İşte dört mezhebin sakal konusundaki meselesi, görüşü, düşüncesi, hükmü bu şekilde. Demek ki sakal deyip geçmeyeceğiz. Sakal çok önemli. Yani haram demişler kesmeye ki gördüğünüz gibi mezhep imamları. Bunun üzerinde Müslümanların hassasiyetle durması gerekiyor. Bu hadislerin de üzerinde iyi düşünmesi lazım geliyor. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: وَخْفِيهِمَا جَمِيعًا اَوْيَنَلْهُمَا جَمِيعًا. Ayakkabı giydiğiniz zaman ya ikisini beraber giy ya da ikisini çıkar. Tek ayakla yürüme diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı konularda emir veriyor, talimatlar veriyor, bilgiler veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermiş olduğu bilgilerin hepsi nedir? Doğrudur, haktır, ilimdir. Her zaman söylediğimiz gibi bir şeyin ilim olması için ne lazım? Kesin doğru olması lazım. Dost doğru olması lazım. Peki kesin doğruyu kim verir? Allah-u Teala verir. Çünkü alimdir. Değil mi? Allah-u Teala'nın verdiği bütün bilgiler kesin, %100 doğrudur. Ufak bir şüphemiz bile doğruluğundan yoktur, olamaz da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona isnat edilen hadisler sahihse, o da doğrudur, gerçektir, ilimdir. Ha, zaman geçtikçe bilim dediğimiz şeyler ilerledikçe ne yapılır? Bazı şeylerle, deneylerle veya bazı görüşlerle, tecrübelerle bazı gerçekler ortaya çıkar. Ama bu bilim dediğimiz şey her gün farklı şeyler söyleyebilir. Dün farklı söyler, bugün farklı bir şey söyleyebilir. O çünkü niye? Çünkü insanlar bir şey çıkarmaya çalışır, yanılabilirler. Ama Kur'an ve sünnetin söylediği her şey doğrudur, kesindir, gerçektir. Ve her geçen günde gerçek olduğu, doğru olduğu, isabetli olduğu ortaya çıkıyor. Zaten onlar çıkarsa da çıkarmasa da biz biliyoruz ki doğrudur ve hayatımıza bunları tatbik ederiz, sünneti tatbik ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne buyuruyor? Diyor, ayakkabı giydiğiniz zaman iki ayakkabınızı da beraber giyin. Ne yapayım? Sağ ayağınıza giydiğinizde giyin, sol ayağınıza giydiğinizde giyin. Ha, ayakkabısızsanız da diyor ikisini de birden çıkartın. Hani tek ayak da ayakkabı var, diğerinde yok, bu şekilde yürümeyin. Nedir bu? Sakıncalı, sağlığa zararlı. Hem kişinin görünüşüne bir zarar verir, görüntüsüne zarar verir. O insan için ne yaparlar böyle? Farklı düşünürler. Bir de ne yaparlar? Adama eziyet eder. Çünkü bir ayak yukarıda, bir ayak aşağıda olduğu zaman, siz yürüdüğünüz zaman ne yapar? Bu sizde ağrı oluşturur. Belinizde, ayaklarınızda ağrılar oluşur. İşte bu nedenle Resulullah ne yapıyor? İnsanlara böyle yol gösteriyor. Hani bazen insanlarda olur. Mesela meclisten çıkmıştır. Bazen camiden çıkıyor. İşte ayakkabısı biraz ileride oluyor, dağılmış oluyor. Birini giyiyor hoplayarak veya işte bir ayağında ayakkabı var, bir ayağında ayakkabı yok. Yürümeye çalışıyor. Yok, böyle yürümeyecek. Ya iki ayakkabısını birden giyecek, o şekilde yürüyecek, ya da iki ayakkabısı ayağında olmadan gidecek ki bu onun için daha güzeldir. Ve yine Resulullah ne diyor? Ayakkabı giyeceğiniz zaman da böyle ayakta ayaklarınızı giyeceğiniz zaman oturarak yiyin. Ve gerçekten bakıyorsunuz, çok basit gördüğünüz bir şey insanın günlerce bel ağrısı çekmesine sebebiyet veriyor. Yani çoğu zaman şahit olmuşuzdur. İşte Resulullah ne yapıyor? En güzelini bize anlatıyor. Ha, ya iki ayağını da ayakkabıları birden giy ya da ikisini beraber çıkar. Hem de bize yol da gösteriyor. Ne diyor? Ve izâ lebiste, eğer ayakkabı giymeye başladığın zaman febde bil yumna, sağdan başla. Önce sağ ayağını giy. Zaten her işte biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu tavsiye ediyor. Değil mi? Sağdan başlamayı bizlere tavsiye ediyor. Her işte de kendisi sağdan başlamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ayakkabıyı giyeceğimiz zaman önce ne yapacağız? Sağ ayağımızı giyeceğiz. Ama besmele çekmeyi de hiçbir zaman unutmayalım. Sonra diyor Resulullah, ve izâ halâgte febde bil yusra. Eğer çıkarmak istiyorsan da, çıkaracağın zaman da önce soldan başla. Demek ki ayakkabıyı giyeceğimiz zaman önce ne yapacağız? Sağ ayağımızı giyeceğiz. Sonra sol ayağı giyeceğiz. Çıkartacağımız zaman da önce sol ayağı çıkaracağız. Sonra da sağ ayaktaki ayakkabıyı çıkaracağız. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Sağdan başlamışız. Yine sağdan bitirmiş oluyoruz. Buna da dikkat edeceğiz. Yine elbise de işte gömlek olur, ceket olur, cübbe olur, kazak olur, palto olur. Bunlarda da ne yapacağız? Önce sağa giyeceğiz. Sağ kolumuzla başlayacağız. Sonra ne yapacağız? Sol kolumuzu giyeceğiz. Çıkarırken de önce soldan başlayacağız. Sağa doğru gideceğiz. Başlamış olduğumuz şekle dönmüş olacağız. İşte pantolondu, şalvardı, bunları da giyeceğimiz zaman da önce sağ bacağımızdan başlayacağız. Onu giydireceğiz. Sonra sol bacağımıza, çıkaracağımız zaman da önce soldan başlayacağız. Sonra da sağ çıkaracağız. Bu şekilde de ne yapmış olacağız? Sağdan başlamışız. Neticede tekrar sağdan sona erdirmiş olacağız ki bunda çeşitli hikmetler vardır. Çeşitli güzel güzel sebepler vardır. Araştırdıkça inanıyorum ki birçok hikmetler ortaya çıkacaktır. Zaten eski alimler bir konuda hadis varsa demişler ki bu doğrudur. Bu hadisten şaşmamışlar. Zaten hadisin geliş yönüne bakmışlar. Hadis sahih ise hemen almışlar, uygulamışlar. Bu doğrudur, kesindir, bunda fayda vardır demişler. Niye? Çünkü bunu bildiren kim? Allah-u Teala. Vahiy, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından konuşmuyor. Allah-u Teala ona ilham ediyor, ona vahiy ediyor, ona bildiriyor. O da o gerçekleri, doğruları insanlara anlatıyor. Biz Müslümanlara anlatıyor ki biz rahat bir hayat yaşayalım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem din için hem dünya için bize talimatlar vermiş. Hem ahirette fayda görmemiz için hem dünyada görmemiz için. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. O zaman dünyada iyi şeyler ekerse bir insan ne olur? Ahirette onun mükafatını daha güzel görür. Ha, kötü şeyler de yaparsa ne olur? O zaman onun cezasını görür. Fakat dünyada bir müminin rahat etmesi için, bir Müslümanın da rahat etmesi için hem bedeni olarak hem sağlık açısından hem manevi açıdan bize talimatlarda bulunuyor. Ve bu talimatlardan birisi de ne diyor? Ayakkabını giyeceğin zaman hem sağ ayağındakini hem sol ayağındakini giy, beraber giy. Bir ayağında ayakkabı varken diğerinde olmayacak şekilde yürüme. Bu iyi değildir, bu zararlıdır. Ha, ayakkabıyı giyeceğin zaman da önce sağ ayağından başlayacaksın, sağdan başlayacaksın. Sonra solu, çıkarırken de önce solu çıkaracaksın, sonra sağ çıkaracaksın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala bizlere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve tavsiyelerini iyi uygulayan, hayatına tatbik eden, sünneti böyle uygulama noktasında hassas olan kullarından eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hasan Basri Gökbulut Hoca Efendi'nin hazırlayıp sunduğu hadis bahçesi sona erdi.

0: Güneşi aşk besler, güneşi kan. Kalbin sustuğu her yer dört duvar, konuştuğu her yer gökyüzü. Tijiamin honanikeni.
1: Radyo Hayat, Radyo Hayat.
0: Atmışlar Yusuf'u zindana. F tipi ülke, F tipi dünya. Karanlık hücreler, kör kuytular, yüreğim ağzımda. Kan ve et parçalarıyla örülmüş cenk kalesi. Amerikan özgürlüğüymüş Ebu Gureyb, Guantanamo. Atmışlar Yusuf'u zindana, özgürlük demiş Yusuf. Subhanellezi.

Zenginliği mi? İfsad eden hastalığı mı? İnsana mantıksız sözler söyleten aşırı ihtiyarlığı mı? Ani ölümü mü? Korkulan gaiplerin en fenası olan Deccali mi? Veya belası daha büyük ve daha acı olan kıyameti mi bekliyorsunuz? Hadis-i Şerif.

Ebul Münzir Übey İbni Ka'b, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam vardı ki, evi camiye ondan daha uzak bir kimseyi bilmiyorum. Bu kimse cemaati hiç bırakmazdı. Kendisine denildi ki, veya ben kendisine söyledim, bir merkep satın alsan da, karanlık ve aşırı sıcakta binsen, olmaz mı? O da şöyle cevap verdi. Evimin mescidin yanında olmasını arzu etmem. Çünkü ben mescide gidişimde ve aileme geri gelişlerimde adımlarıma sevabın yazılmasını istiyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kimseye bunların hepsinin sevabını Allah senin için derleyip topladı buyurdular. Başka bir rivayette camiye gidişindeki her fazla adımlarında sevap vardır.

0: Ebu Bekir Es-Sıddık, Allah ondan razı olsun, Abdullah İbni Osman, İbni Amir, İbni Ömer, İbni Ka'b, İbni Sa'd, İbni Teym, İbni Mürre, İbni Ka'b, İbni Lüey, İbni Galip el-Kureyşi et-Teymi'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre kendisi, babası ve annesi sahabidir. O şöyle demiştir: hicret yolculuğunda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm. Ve ey Allah'ın elçisi, eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin? Niçin telaşlanıyorsun ya Ebu Bekir?
1: Hamza Efendi'nin katkılarıyla
2: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
3: Eğitimde yeni düzenlemeler için hazırlıklar sürüyor.
2: Adalet sisteminde reform hazırlıkları yeniden gündemde.
3: Savunmada yeni çağa başlıyor.
2: NASA uzaylı iddialarına yanıt verdi.
3: Dünya liderleri kritik gündemler için masaya oturdu.
2: Merhabalar, ben Yusuf Koçak. Hayata Merhaba'da gazetelerin manşetlerini birlikte açıyor. Aktüel, çevre, ekonomi, spor ve sağlık haberlerini sizlere aktarıyoruz. Gündemden haberdar olarak güne başlamak için hafta içi her sabah 7'yi 5 geçe Hayata Merhaba'da buluşalım.